yardımcısı olsun, bu nasıl bir genel başkanlıktır dedi. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, geleceğin iletişimcilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 12. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması kapsamında düzenlenen eğitimler sürüyor. Finalistler yarıştıkları alanlarda kendilerini geliştirmek ve mesleki deneyim kazanmak için TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir araya geliyor.

0: Trendyol Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankart'la son kupa finalisti Galatasaray HDL Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan, Iğdır hariç, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Metin And'ın Oyun ve Bügü adlı kitabından söz edeceğiz. Uzun yıllar boyunca geleneksel gösteri sanatları, tiyatro tarihi ve kültürel antropoloji alanlarında araştırmalar yapan Profesör And, bu eserinde Anadolu insanının yüzyıllar boyunca oluşturduğu törensel ve seyirlik geleneklerin izini sürer. Kitap, oyunu yalnızca boş zamanı değerlendirmeye yönelik bir uğraş olarak değil, toplumsal yaşamın derin katmanlarına yerleşmiş kültürel bir ifade biçimi olarak ele alır. Ant, oyun ve eski Türkçe'de büyü anlamına gelen bügü kavramları arasındaki ilişkiyi inceleyerek insanlığın en eski ritüellerinden tiyatronun doğuşuna uzanan düşünsel bir köprü kurar. Böylece okur, sahne sanatlarının kökenlerini anlamak için tarih öncesi inanç sistemlerinden mevsimlik törenlere, şamanik uygulamalardan halk eğlencelerine kadar uzanan geniş bir alanla karşılaşır. Eser, Anadolu'daki geleneksel seyirlik oyunları yalnızca folklorik birer unsur olarak değerlendirmez, onların toplumsal hafızayı taşıyan, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel belgeler olduğunu vurgular. Metin And'ın titiz araştırmacılığı ve karşılaştırmalı yöntemi sayesinde kitap, Türk kültüründeki oyun geleneğini dünya uygarlıklarının benzer uygulamalarıyla birlikte ele alır. Köy seyirlik oyunları, mevsimsel kutlamalar, bereket törenleri ve çeşitli ritüel pratikler tiyatro sanatının gelişimi açısından yeniden yorumlanır. Yazar bu örnekler aracılığıyla oyun olgusunun eğlendirme işlevinin ötesine geçtiğini, öğretme, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve ortak değerleri yaşatma gibi önemli görevler üstlendiğini gösterir. Açık ve anlaşılır anlatımıyla dikkat çeken oyun ve bügü, tiyatro tarihçileri, halk bilimi araştırmacıları ve kültür tarihiyle ilgilenen okurlar için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliği de taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbe?

0: yapmaktadır. Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un yedi tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela dört minare, İstanbul'un fethinden sonra gelen dört sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. Dört minaredeki on şerefe, Kanuni'nin onuncu padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in binbir renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye, ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını ışıkların. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Jules Verne'in ölümsüz edebiyat klasiğinden Beyaz Perde'ye aktarılan 1956 yılı yapımı 80 günde devralem filminden söz edeceğiz. Filmin yönetmeni Michael Anderson, bu unutulmaz macerada izleyiciyi dünyanın dört bir yanını kapsayan eğlenceli ve hareketli bir yolculuğa çıkarır. Hikayemiz, Victoria dönemi Londra'sında aşırı düzenli ve dakik hayatıyla tanınan eksantrik İngiliz beyefendisi Phileas Fogg'un etrafında döner. Fogg, üyesi olduğu reform kulübündeki arkadaşlarıyla gelişen ulaşım imkanları sayesinde dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğine dair büyük bir iddiaya girmiştir. Bunun üzerine sadık uşağı Paspartu'yu da yanına alarak hemen yola çıkan Fogg, trenler, gemiler, filler ve hatta sıcak hava balonlarıyla amansız bir zaman yarışına girişir. Yol boyunca hem peşindeki ısrarlı bir polis dedektifini atlatmak hem de karşılaştığı farklı kültürlerin getirdiği zorlukları aşmak zorundadır.

0: Filmde usta aktör David Niven, Phileas Fogg karakterindeki o sakin, kibar ve aristokrat İngiliz duruşuyla tam bir aktörlük dersi verir. Ona eşlik eden Meksikalı ünlü komedyen Cantinflas ise Paspartu rolünde filme muazzam bir mizah duygusu katar. Filmin dünyanın farklı ülkelerinde ve gerçek mekanlarda çekilmesi ise gösterime girdiği yıllarda büyük ilgi görmesine neden olur. Sinema tarihinde, filmlerde onlarca ünlü oyuncunun kısa rollerle de olsa yer alma geleneğini başlatan bu yapıt, farklı coğrafyaların ve kültürlerin güzelliğini en iyi konu görmek isteyenler açısından da kaçırılmaması gereken yapımlardandır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz, dedi. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'de Husi hedeflerini vurdu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. İran-ABD savaşında tansiyon yeniden yükseliyor. Hali hazırda Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, İran-ABD barışı için devreye girme çabasında. Washington ve Tahran'da ise karşılıklı sert mesajlar gelmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda da askeri hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında hedefler enerji tesislerinden dijital altyapıya uzandı. Ukrayna, Rus teknoloji şirketi Yandex'e ait veri merkezlerine İHA saldırıları düzenledi. Bazı hizmetler durma noktasına geldi. Dünyanın farklı yerlerinden bazı kullanıcılar da dijital hizmetlerde sorun yaşadı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 3 şoför gözaltına alındı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal

Demişoğlu tütün ürünleri bırakıldığında 3 günde nikotin ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi. Geriye kalan psikolojik bağımlılığınsa ilaçla yönetilebileceğine dikkat çekti. Bakan, Sağlık Bakanlığı'nın merkezlerinde ücretsiz ilaç ve danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlattı. Tütünle mücadelede yapılacak yeni düzenlemeye işaret etti. Uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon düzenlendi. 32.882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda hesaplarında toplam 7 milyar Türk lirası para hareketliliği bulunan 59 şüpheli yakalandı. İstanbul Boğazı'nda seyreden Malta bayraklı tanker makine arızası nedeniyle sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2914 kişi hastaneye başvurdu. Valilik tedbiren şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. Numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine giriyor. Hava sıcaklığı özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
2: Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla. Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gönül durmaz, su gibi çağlar. Safiye Ayla'dan dinliyoruz.

Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait olan unutulmaz eseri Bekir Ünlüater sizde.

Programımız Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki şarkıyla devam ediyor. Bir düzen ver, gel bu aşka tahammülüm son bulmadan.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğimiz bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bir şarkıyla devam ediyor. O muydu yanımdan geçen?

Salgar, bestesi Mustafa Günay'a ait nihavend bir eserle sizlerle. Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözleri de.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Mustafa Sağ Yaşar'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatları ile Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alınırken, Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüse arkadan gelen çekiciye çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kazayla ilgili 3 şoför gözaltına alındı. Yaralılardan 13'ü taburcu edilirken 13 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve ABD'den ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Avrupa Birliği de ateşkese destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Tümosan Konyaspor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün

Tek maç var saat 20'de. Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşırmanın görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı.

0: Bugün Beştepe'de yapılacak. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adaletle Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak. Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle mecliste yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek. Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika. Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek. Rusya ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerine ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu.
1: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın Kocaeli'nde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
1: Anadolu'nun evlatları ile Türk Dünyası'nın farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
0: Erdoğan mesajında Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de işaret etti.
1: Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
0: Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı, otobüsü arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kazayla ilgili 3 şoför gözaltına alındı. Yaralılardan 13'ü taburcu edilirken 13 yaralanınsa tedavisi devam ediyor. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri yakınında meydana gelen kazanın ardından çarpışan 2 aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kaza ile ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Kazada yaralanan ve tedavileri tamamlanan 2 araç şoförüyle tur otobüsünün yedek şoförü ve aynı zamanda sahibi olan kişi gözaltına alındı. Kazaya karışan araç sürücülerinin SRC

0: ve psikoteknik belgelerinin mevcut olduğu belirlendi. Yapılan testte alkol kullanımına rastlanmadığı öğrenildi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş, görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizlerin derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleriyle asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenleme ile fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. 455.578 yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Teklifin yasalaşmasıyla afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrailli Bakan Kass'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. İsrail yönetiminin çaresizliğine işaret eden Burhanettin Duran, hassiz ifadeler İsrail'deki seçimler öncesi siyasi çaresizliğin bir göstergesi dedi. İletişim Başkanı Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir vurgusunu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir dedi. Açıklamalarda Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarıyla adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceğinin de altı çizildi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına son bir haftada 10'dan fazla saldırı düzenlendi. Toplamda 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Devlet Petrol Şirketi Aramco'ya ait 2 tesisi de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine misilleme saldırılar düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonu kapsamında 900'den fazla Husi mensubunu etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Çatışmalar sürerken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Washington ise Suudi Arabistan'ın Husi yönelik saldırılarına destek verebilir. ABD Başkanı Trump saldırı için korkunç ifadesini kullandı. Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları lanetledi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırıların Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimden önce İran'ın saldırma ihtimaline karşı hamle yapabiliriz dedi. Trump'ın tehdit dolu sözlerine İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik yeni bir saldırıya bu kez farklı karşılık veririz dedi. İran ordusu da 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülkenin sınırlarına konuşlandırıldığı duyurdu. Washington ve Tahran'dan karşılıklı olarak sert mesajlar gelmeye devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik de sürüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'la Washington arasında barış sağlanması için Tahran yönetiminin çözüm önerisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ilettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve ABD'den ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Avrupa Birliği de ateşkese destek verdi. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilisede yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Güneşli ve sıcak hava koşulları yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hafta ortasında hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'daki yağışların çarşamba günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün ürünleri bırakıldığında 3 günde nikotin ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi. Geriye kalan psikolojik bağımlılığın ise ilaçla yönetilebileceğine dikkat çekti. Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın merkezlerinde ücretsiz ilaç ve danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlattı.

0: attı. Tütün ürünlerine yönelik tedbirler de artacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni kanun taslağı ve mevzuatın gündemde olduğunu söyledi. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek dedi. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 1818 operasyon düzenlendi. 32.882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Ankara'da bir restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira hesap istendi. Ticaret Bakanlığı ekipleri bir tüketicinin şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde 34 ürünün fiyatının farklı olduğu belirlendi. Restorana 135.082 lira idari para cezası uygulandı. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da kentte yaşayanlara konuyla ilgili resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Yurt geneli yağışlı hava etkisine girecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında bugün 2 maç vardı. Var. Alınan sonuçlar şöyle. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Muğla Spor, Bursa Spor 1, Mardin 1969 Spor 2. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankkart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Formula 1'de sezonun 17. ayağı olan Singapur Grand Prix'si koşuldu. Max Verstappen bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Hollandalı pilot kariyerinde ilk kez Singapur'da yarış kazanma başarısı gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşımanının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Sivas ve Kütahya 24, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Eskişehir 25, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ, Uşak, Gaziantep ve Mardin 23, Manisa, Hatay, Ordu ve Rize 27, Adana, Sakarya, Balıkesir ve Tokat 28, Muğla, Bayburt, Van ve Ağrı 20, Aydın, Denizli, Çankırı, Diyarbakır ve Şanlıurfa 26, Samsun 29, Malatya ve Elazığ 22, Ardahan ve Bitlis 18, Erzurum 17 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara, Kahraman Kazan, Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı Demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin, radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Yosir Manuel Quijada León, Venezuela'dan yazmış ilk mektubu. Selamlar arkadaşlar. Yıl boyunca ülkeniz Türkiye hakkında bizi eğiten ve bilgilendiren harika programlar yayınladığınız için hepinize teşekkür ederim. Birkaç hafta önce başkent Caracas'ta Uluslararası Kitap Fuarı yapıldı. Venezuelalılar olarak Türkiye-Venezuela kardeşliğine yönelik sevgimizin yanı sıra Türk kültürünü ve dilini tanımaya da büyük ilgi duyuyoruz. Ayrıca Diriliş Ertuğrul dizisi Venezuela'da dikkat çekici bir başarı elde etti. Umarız önümüzdeki sene ve uzun yıllar boyunca dünyada Türkiye'nin sesi olmaya devam edersiniz. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Evde 4 kişiyseniz ve eşiniz 10 kişilik yemek yapmışsa, amma da abartmışsın, israf bu demez misiniz? Ama siz de 4 kişilik eve 20 kiloluk karpuz almışsanız, bu kez eşiniz size abartmışsın diyebilir. Bir şeyin çok fazla olması bazen abartı sayılır. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte abartmak, bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, şişirmek diye tanımlanır. Abartmak yerine aşırıya kaçmak diyebilirsiniz. Eşinizin kucağındaki 20 kiloluk karpuzu görünce bu ne diyorsanız, ne sözcüğünü abartma anlamında kullanmış olursunuz. Çok eskiden abartı yerine izam kelimesi kullanılmış. Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani adlı sözlüğünde bu kelime için şöyle bir tanık cümle kullanmış. Habbeyi kubbe etmeyip küçük kusurlarını izam etmedim. Abartma, yalnızca nesneler ve durumlar için değil, sözlerde de yapılır. Sizi çok öven bir arkadaşınıza o kadar da büyütme diyorsanız, büyütme sözünü abartı anlamında kullanmışsınızdır. Bir reklamda neler olabileceğini hayal edin deniyorsa, satılan ürünün abartılı bir anlatımı vardır. Abartma, dinleyenleri bir konuda güçlü bir biçimde etkilemek ve zihinlerde derin bir iz bırakmak amacıyla bir olayı olduğundan daha üstün gösteren söz kalıplarıyla anlatılmasıdır. Edebiyatta buna mübalağa denir. Edebiyatta abartma, duygu yoğunluğunu yüksek derecede aktarabilmek amacıyla yapılır. Abartma, anlatımı güzel ve etkili kılmak için başvurulan bir söz sanatıdır. Zehir gibi sözler duyduk veya korku parmak uçlarından akıyordu gibi cümleler abartma örnekleridir. Gezdiği yerlerde toplumların yaşama düzenini, özelliklerini yansıtan gözlemler yapmış olan Türk gezgini Evliya Çelebi, abartma sanatındaki ustalığını yazdığı seyahatnamesinde göstermiştir. Ancak verdiği bazı bilgiler abartmalı olsa da gerçeğe çok yakındır. İşte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden bir mübalağa örneği. Bursa'da bir adam bahse girerek bir fıçı boza içmiş. Fıçısı hanın kapısı üzerinde asılı durur. Bir adam da bir kepçe boza içmiş, kepçeyi büyük fıçının yanına asmış. Bir tabaka kağıt üzerine sülüs hatla, bu fıçıyla bozayı içen sığırdır. bu kepçeyi içen Adem'dir diye yazmış, hala seyirliktir. Evliya Çelebi'den bir başka abartma cümleleri Erzurum'dan. Erzurum'da öyle bir kış olmuş ki, bir kedi damdan dama atlarken havada donup kalmış, 8 ay sonra bahar gelip de buzlar çözülünce kedi miyavu diyerek yere düşmüş. Konuşmamızda abartmayı bazen kelimelerde yaparız. Eskiden amma olarak kullanılan ama sözünün günümüzde üsteleme vurgusu yaparken kullanılması buna örnektir. Amma da abarttın gibi bir cümleyi duymuş olabilirsiniz. Hatta Anadolu'nun bazı yörelerinde amma sözü emmeye dönüşmüştür. Doğru dedin emme diye konuşan yaşlılar vardır. Ancak standart Türkçe'de amma sözü ama olarak yazılıp söylenmekle birlikte kesinlikle abartmıyorum amma diye başlayan cümlelerde biraz abartı vardır. Bir şeye karşı şaşkınlığımızı belirtmek istersek vay deriz. Bu kelimeyi tekrar ederek vay vay vay dersek abartmayı veya fazlalığı belirttiğimiz gibi neler olmuş anlamında da söyleriz. Bazen bir konuşanın bir sesi abartılı bir biçimde söylediğine tanık oluyoruz. Günümüzde bazı spikerler edeceğiz diye yazılan kelimeyi edeceğiz diye E sesini abartılı şekilde açarak ve uzatarak söylüyor. Sürdüreceğiz, söyleyeceğiz, vereceğiz, göreceğiz, bekleyeceğiz, götüreceğiz gibi çok açık E sesini kullanıyorlar. Türkçe'de açık E sesi vardır ama açık E'nin bir sınırı bulunur. Geleceğim, gideceğim, devam edeceğiz gibi çok açık E sesiyle genişleme yapmak yanlıştır, abartmadır. Kelimelerimizde olmayan bir sesinde eklerimizde hiç kullanılmaması gerekir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun adeta toplumsal bir terapiye dönüştüğü o tarih.

0: tarihi günden söz edeceğiz. 1954 Dünya Kupası finali. 1954 yılında dünya futbolunda Puşkaşlı, Koçsisli Macaristan fırtınası esiyordu. Tam 4 yıldır yenilmeyen bu efsane kadro turnuvanın grup aşamasında Batı Almanya'yı 8-3 gibi ezici bir skorla geçmişti. Bern'deki final maçında herkes Macarların fark atacağını düşünüyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir yıkım ve suçluluk duygusuyla çıkan Alman halkı içinse bu maç dünyaya biz de buradayız demenin tek yoluydu. Karşılaşma tam da beklendiği gibi başladı ve Macarlar ilk 8 dakikada 2-0 öne geçti. Ancak o gün sahada ezber bozan iki büyük etken vardı. Sağanak yağmur ve Almanların ayakkabı teknolojisi. Alman milli takımı Adi Dassler'in icat ettiği vidalı kramponları ilk kez bu maçta kullanıyordu. Yağmurla birlikte balçıklaşan sahada Macar oyuncular sürekli kayıp düşerken Almanlar yere sağlam basıyordu. Bu teknolojik avantaj Alman disipliniyle birleşince skor önce 2-2'ye geldi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Helmut Rahn'ın şutuyla Batı Almanya 3-2 öne geçti. Maç bu skorla bittiğinde Alman radyosundaki spiker Herbert Zimmermann'ın "Bitti, Almanya dünya şampiyonu" çığlıkları harabeler içinde yaşayan bir toplumun özgüvenini yeniden kazandırıyordu. Hatta pek çok tarihçi modern Almanya'nın asıl kuruluşunu bu zaferin kazanıldığı 4 Temmuz 1954 günü olarak kabul eder. Bern mucizesi, inancın ve doğru ekipmanın teknolojiyle birleştiğinde tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini gösteren en büyük spor derslerinden biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: 1 dakika.
1: Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
0: 1 dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen

0: Denilen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Mersin, Kayseri, Antalya ve Karaman'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı, otobüse arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı, 3 şoför gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. Ekran başında geçirilen saatler uzuyor, gerçek hayat algısı kayboluyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Yalman'ın 9-15 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı araştırma, dijital içeriklerin çocukların zihinsel süreçlerinden sosyal ilişkilerine kadar uzanan etkilerini ortaya koydu. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilisede yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de İpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bir hastanın kapıdan içeri girmesiyle şifa arayışı bitmiyor. Artık başka sorular başlıyor. Ona kim bakacak? Neye ihtiyacı olduğu nasıl anlaşılacak? Yardım ne kadar sürecek? Ben kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu için hazırladığım Anadolu Tıbbının İzinde'nin bu bölümünde Amasya Darüşşifası'ndayım. İlk bölümde bu kapıya gelen, kim zamanda gelemeyen insanın hayatını araştırdım. Şimdi avlunun çevresindeki odalara bakıyorum. Buraya ulaşabilen insanın hekimle görüştüğü zamanın dışında da süren bir hayatı vardı. Isınması, dinlenmesi, bakılması gerekiyordu. Bir hekim olarak bu odalara baktığımda yalnız uygulanacak tedavi değil, bütün gününü burada geçiren insanın ne yaşadığını da merak ediyorum. Önce en gündelik ihtiyaçlarından birine, ışığa ve sıcaklığa bakacağım. Fazilet Koçyiğit yapının pencere düzenini anlatıyor.
1: Kubbelerde ışık gözleri var. O aslında aydınlatma için kullanılıyor. Kimisi açık, kimisi kapalı. O da şeye göre değişiyor, mimariye göre değişiyor. Ama bütün öğrenci hücresi diyoruz biz onlara. Bütün öğrenci hücrelerde mazgal pencere dediğimiz pencereler var. Mazgal

0: pencere de dışarıdan ince bir aralık şeklinde olup içeri geldikçe normal günümüz pencereler büyüklüğüne kadar açılan bir pencere olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki amaç dışarıdaki ışığı süzme halinde alıp içeride yaygınlaşarak daha iyi bir aydınlatma sistemi. Evet. Hem aydınlatma sistemi sağlıyor bu şekilde hem de bir pencere açıklığı ne kadar büyük olursa orayı ısıtmak da o kadar zor olacağı için o aralık içeride geniş ama dışarıda dar, dolayısıyla ısı yalıtımını da böylece sağlamış oluyorlar.
1: Pencerenin açıklığını artık yalnız dışarıyı görmek için bakmıyorum. Işığın içeri nasıl girdiğini, sıcaklığın nasıl korunduğunu da düşünüyorum. Peki avludaki eyvanların yüksekliği ve odaların önünde uzanan revaklar ne işe yarıyordu? Fazilet Koçyiğit'e bu mekanların gündelik kullanımla ilişkisini soruyorum.
0: Belirli bir yükseklik sağlanıyor. Muhtemelen bu akustiği de etkiliyordur. Tercih edilme sebepleri arasında o da vardır muhtemelen. Biz ana eyvanların ana derslikler olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu iklimini düşünecek olursak Anadolu şehirlerinin çok ya yazlı kışlı uygulanacak bir şey değil. Ama en azından iklimin uygun olduğu dönemlerde derslik olarak kullanıldığını biliyoruz. Bazen dört eyvanlı da olabiliyor. Bazen giriş eyvanı olmuyor. Doğrudan taç kapıyla tek eyvanlı bir yapıya da ulaşabiliyorsunuz. Zaten eyvan tiplerine göre dört eyvanlı, iki eyvanlı, açık havlulu, kapalı havlulu, çift katlı, tek katlı gibi tipolojilerimiz var. Bu yapıda giriş eyvanıyla birlikte iki eyvanlı, açık havlulu bir darüşşifa modeli olarak karşımıza çıkıyor ve tipik bir darüşşifa modeli bu esasında.
2: Revak dediğimiz nedir?
0: Revak dediğimiz şey avlunun etrafına dizilen sütunların üzerlerinin tonozlarla kapatılarak kapalı bir koridorun, yarı kapalı bir koridorun oluşturulmasıyla oluşan bir mimari birim diyebiliriz. Aslında kapı önlerimizde bulunan o sundurmalar gibi düşünebiliriz. Estetik kaygıdan ziyade zaten revakların gerisinde öğrenci odalarını görüyoruz. Hasta odaları var. Dolayısıyla açık bir avlu var. Kara, yağmura, rüzgara maruz kalan bir açık avlu var. Fakat önünde hem odaları da korumak adına korunaklı, dar da olsa bir koridor oluşturma amacıyla yapılıyor. Evet.
1: Odaları ve onları birbirine bağlayan geçişleri gördüm. Fakat mekanı anlatmak, bakımı anlatmaya yetmiyor. Bir hastanın yardım alabilmesi için o odalarda çalışan insanlar olması gerekiyor. Onların emeği hangi kayıtlarda görünüyor? Bir kurumun kapısını açık tutan düzeni yalnız hekimlerin adlarını bilerek anlayabilir miyim? Tıp tarihçisi Esra Aksoy'a Darüşşifa'nın hangi hastalara hizmet verdiğini, bakımın kimler tarafından ve hangi imkanlarla sürdürüldüğünü soruyorum.
3: Bimaristanların zihinsel engellilere yönelik hizmetler, bunu arşiv belgeleri üzerinden de takip edebiliyoruz. Mesela o 17. yüzyıldaki arşiv belgesinde bir tane zinciri varken, yani bu zihinsel engellilerle ilgilenen personel 18'e doğru yaklaştıkça bunun 3'e çıktığını görüyoruz mesela. Yani hasta kapasitesi arttırmış ki o yönde bir istihdam artışı da olmuş. Ve bu kişilerin gelirleri hep vakıf tarafından karşılanıyor. Bugünkü gibi bir mesai kavramı da çok yok. Haftanın belirli günleri, poliklinik benzeri dediğimiz bir takım hizmetler veriliyor. Onun dışında da bakıma ihtiyacı olan kişilerin işte maksimum 2 ya da 3 gün orada konaklamalarına izin veriliyor. Böyle uzun süreli bizdeki gibi hani hasta takibi diyeceğimiz bir işlem yok. Buradaki bütün her şey ücretsiz. Tabii ki ilk etapta bakıma ihtiyacı olan kişiler alınıyor ama buna dair de yeni çalışmalar var. Mesela Emir Şefir'in tabında İstanbul'daki bazı darüşşifalarda vefat eden kişilerin arşiv belgelerden tereke kayıtlarına ulaşmış hocamız. Mesela ölen bir kişinin 3 tane kölesi olduğunu görüyoruz. Hani o gün şartlarında 3 köle demek aslında zenginlik göstergesi. Ama bu kişi darüşşifada vefat ediyor. O zaman burada maddi ihtiyaçtan ziyade bakım ihtiyacının darüşşifalarda daha ön planda olduğunu, zengin kimselerin de darüşşifalara gidebildiğini söyleyebiliriz.
1: İstanbul'daki varlıklı hastanın örneği bakım ihtiyacının yalnız yoksullukla açıklanamayacağını düşündürüyor. Ben yeniden Amasya'ya hastanın karşısına çıkan hekime dönüyorum. Sabuncuoğlu Şerefettin neyi nerede öğrendiğini, kimlerle çalıştığını, bilgisini kime aktardığını nasıl anlayabilirim? Esra Aksoy anlatılanlarla kendi eserinden öğrenebildiklerini birbirinden ayırıyor.
3: Bazı kaynaklarda burada eğitim aldığı söyleniyor. Bunu bilmiyoruz bir kere. Bu bilgi yok. Hani ailesi mi yetiştirdi, orada mı eğitim aldı, başka bir hoca mesela Nahçıvani'den eğitim aldı söyleniyor. Bu da net bir bilgi değil. Ama 14 yıl çalıştığını biliyoruz. Öğrencileri olduğunu biliyoruz.

0: Kesin bilgiler bunlar. Bunun haricinde bir de o dönemdeki yönetici ve diğer hekimlerle çok iyi bir ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Bunları nereden çıkarıyoruz? Eserlerinin yazılış sebeplerinden, sebebi telif dediğimiz durumda. Hani ben bu eseri yazdım, neden yazdım? Şu sebepten yazdım kısmına geldiğimizde. İlk mesela bir akrabazin tercümesi var. Akrabazin dediğimiz şey farmakopların ilk böyle nüveleri. O dönemki çeşitli ilaç türlerine dair verilen reçete, yani hazırlama reçeteleri. Bir akrabazin tercüme ediyor Farsçadan ve o dönemdeki yönetici ve yöneticilerin doktorlarının bu tercümenin yapılmasını istendiğini söylüyor. Demek ki böyle şehirde bilinen, böyle kapasitesi de bilinen
1: Otör
0: aynı
1: olarak
0: zamanda
1: düşünülen.
0: aynen böyle bir insan olduğunu görüyoruz. Gene Ceraüthülhaniye diyenler de var. İki farklı okum var bu konuda da. Bunun yazılış sebebini de gene kendi söylüyor. Eserin okuduğumuz zaman da Talip buna dikkat et diyor. Bir hitap ettiği kişi var orada. Talip. Yani bilgiyi talep eden kişi. Bunu demek ki öğrencilere yani bu konuyu yetişecek kişilere yazmış. Sebebi telife geldiğimizde de bunu Türkçe yazdım diyor. Yani
1: Şimdi onu
0: dönemin
1: soracaktım,
0: evet
1: evet.
0: bilimsel dili Arapça ve Farsça eserlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz ama tıp bilgisi bunu İslam dönemindeki yani ilk Helenistik dönem ve Yunan'dan yapılan tercümelerde de tıp kitaplarının lokomotif olduğunu görüyoruz. Çünkü ihtiyaç var. İlk bu kitaplar tercüme ediliyor. Osmanlı'da da bilim dilinin Türkçeleşmesinde gene tıp kitaplarının çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Benzer hikaye yani aynı şeyler değil tabii ama benzer yapılar çünkü hani toplumu
1: Bir de toplum
0: yaşatacaksak
1: sağlığı,
0: aynen
1: evet.
0: sağlığa ihtiyacımız var.
1: Evet,
0: Bunun için de
1: devletin
0: tıp
1: temeli.
0: kitapları çok önemli. Bunu tercih ettiğini söylüyor. Yani bu bilgi yayılabilir bir bilgi olsun diye ben bunu Türkçe yazdım diyor. Ve ekliyor diyor ki hatta bu dönemin cerrahları ve hekimleri hani cerrahları okuma dahi bilmezler. Bunun için ben buna çizimleri de ekledim diyor. O zaman burada hedefinin hekim ve cerrahlar olduğunu görüyoruz.
2: Bir kitabı Türkçe yazmak, çizimlerle anlatmak. Esra Aksoy'un açıklamasında bilginin öğrenmek isteyen kişiye ulaşması için verilmiş kararlar bunlar. Şimdi müzedeki tasvirlere bakıyorum. Kübra Güç Yetmez Kırca hastalıkla iyileşmenin yüzde nasıl gösterildiğini anlatıyor. Tıp kitabının sayfasında bu kez bir insan yüzü var. Solgunluk, yorgunluk, iyileşme. Çizginin bir beden halini anlatmak için nasıl kullanıldığına bakıyorum.
3: Mesela Şerafettin Sabuncuoğlu nereden biliyoruz? Kendi yüzünü tasvir etmiş.
2: Evet.
3: Ve burada hastalık sürecinden iyileşme sürecine yüzünün değişimini anlatmış. İşte iyileşmede diyor ki hasta olduğumuzda kaşlarımız düşük, yüzümüz solgun. Daha böyle hani o bitkinliği yansıtıyor. İyileşme sürecinde diyor ki yanaklarımızda işte kızarıklık var. Göz kapaklarımız kalktı, kaşlarımız yukarıya çıktı. Bunu da kendini anlatıyor. Diyor ki sağlıklı insan yüzü bu şekilde olmalıdır. O süreci de açıkça anlatmış Şerafettin Sabuncuoğlu.
2: Peki bu yüzü ve kitaptaki diğer çizimleri gerçekten Sabuncuoğlu'nun kendisi mi yaptı? Müzede dinlediğim anlatı bu yönde. Ancak Esra Aksoy çizimlerin kime ait olduğu konusunda aynı kesinlikle konuşmuyor. Bir anlatıdan diğerine geçerken kesin bilgiyle ihtimali birbirine karıştırmadan ilerlemek istiyorum.
0: Kendi çizdi mi bu kısma da dair aslında net bir bilgi yok elimizde. Ama hattat olduğu kesin. Çünkü ben hat dersi verdim diyor gene eserlerinin bir yerinde bir öğrencisine. Çizim konusunda kimin çizdiği, kendimi çizdi buna dair net bir açıklaması yok. Ama bir çizen kişiye dair de bir not bulunmadığından dolayı muhtemelen kendi çizmiştir diyoruz.
2: Çizimlerin kime ait olduğu konusundaki bu ihtiyatı koruyarak müzenin kuruluş hikayesine dönüyorum. Osman Akbaş'a yüz tasvirlerini ve vitrindeki cerrahi alet örneklerini soruyorum. Anlattığı çalışma Profesör Doktor İlter Uzel'in çizimlerinden bir ustanın tezgahına uzanıyor. Kitaptaki biçim bugün nasıl bir metal örneğe dönüştürüldü?
4: Çok çok çok özel. Yine İlter hocamın tespiti olarak bunu ifade edeyim. Hatta diğer odamızda da onları koyduk. Kendi yüz şekli 9 çeşit. Yani 10. bir çeşit yok. 10. bir bakış, kimisinde heyecanlı, kimisinde endişeli, kimisinde korkulu, kimisinde rahatlamış. Ama biliyorsunuz malum haliniz minyatürde duygu yoktur. Fakat o duyguyu bunun içerisine aksettirebilmek çok çok önemli diye düşünüyorum. İşte bu aletleri de kendisi o Cerrahiyetülhaniye'nin içerisinde çiziyor. Tabii minyatür olarak çiziyor. Daha sonra İlter hocam bunları iki boyutlu olarak sulu boya çalışmaları, hatta orijinal

0: Yanılmıyorsam hala bende de olabilir. Çalışmayı yapıyor. Hikayesi biraz uzundur hocam bu aletlerin. O dönem İlter hocam Adana'da Diş Hekimliği Fakültesinin dekanı. Birkaç tane aletleri yapalım diye yanına gittim. Cerrahi aletler üreten firmanın bir tane şubesi oradaydı. Biri Samsun'da, biri orada. Herhalde Türkiye'de de iki tane firma var. Onun diğer şubesi de Adana'daymış. Hocam çağırdı onun yetkilisini. O zaman bir fiyat istedi. Dehşet bir fiyat. Yani benim buraya harcadığım rakamı çok çok üzerinde. Ve istediğimiz gibi de değil. Yani şu andaki normal günümüzde kullanılan metalden, krom, nikel vesaire şu eskitme görüntüyü vermemiz mümkün değil. Hocam uygun bir dille onu yolcu ettikten sonra bana döndü dedi ki şöyle sıra dışı bir şeyin yok mu? Tornacın yok mu dedi. Pandemide kaybettiğimiz Mustafa Çevik Hoca. Hocam onun ismini mutlaka burada zikretmem lazım. Allah gani gani rahmet eylesin. Endüstri Meslek Lisesi'nde torna bölüm şefiydi. Emekli olduktan sonra sanayide bir dükkan açtı. Ben bütün bu çizimleri aldım, yanına gittim. Şöyle de kısacık da bir boyu vardı rahmetlinin. Milli Eğitim'le de abi kardeş ilişkimiz olduğu için beni görünce ne oldu deli oğlan dedi, gene niye geldin buraya dedi. Dedim ki abi esnaftan delilik işlerimiz var. Oturduk, ben hocamın çizdiği resimleri ortaya koydum. Dedim bunlar yapılacak. Hocam mübalağası söylüyorum. O anda içeride 2-3 tane makine çalışıyor. Çocuklar çalışıyor. Biz onun içeride ofisindeyiz. Makinaları durdurun, kapıyı kapatın, içeriye kimse gelmesin dedi. Hemen oturduk. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz vesaire. Rahmetli iki tane daha torna makinesi aldı sırf bu işi yapayım diye. Ve o süreçte de hiç iş almadı. Bunlar birer örnek olarak yapıldı. Hayatında ilk defa yapıyordu, yaptı. Ha buradaki sıralama da yine Sabuncuoğlu'nun anlattığı hastalıklar tasnifi içerisinde sıralanmasına gidildi. Tabii İlter hocamın da bu anlamda yönlendirmesi söz konusuydu hocam.
1: Osman Akbaş'ın anlattığı aletler kitaptaki biçimlerin yeniden yapılmış örnekleri. Çizimden metale uzanan bu emek, geçmişteki aletin bugün yeniden anlaşılması için verilmiş. Onları görmek, eski müdahalenin nasıl tarif edildiğini düşünmeme yardım ediyor. Ama belirli bir hastada nasıl sonuç alındığını göstermiyor. Sabuncuoğlu'nun deneyimini hangi sözlerle kaydettiğini Esra Aksu'ya soruyorum. Bu kez cerrahiye yaklaşımına ve mücerrepnameye bakacağım.
2: Hekim olaraktan cerrahiyle ilgilenmesi ve cerrahları bazı yerlerde eleştirmesi ki bunu dönemin birçok kitabında görürüz. Cühela tabipler şunu yapar işte diye buna dikkat edin falan diye. Bunu çok görürüz. İşte şarlatan ve hani cühela kelimesini ya şarlatan kelimesi değil ama hani bugünkü manadaki bu şarlatana karşılık gelecek şekilde böyle uyarıların çok olduğunu görürüz tıp kitaplarında. Sabuncuoğlu da bir gene eserin bir yerinde bir işlemi öğrenmek için bir cerrah aradığını ama bulamadığını söylüyor gençlik yıllarında. Ya demek ki böyle bir ihtiyaç olduğunu öngördü. Böyle bir kitap yazdı. Mücerrepname'ye geldiğimizde ki bu da çok önemli bir kitap bence onun o farklı perspektifini gösteren. Şimdi bizim bir şeyin yazılı olması çok önemli bir kaynak. Ama bir de şöyle bir problem var. Bir şeyin yazılı olması o şeyin gerçekten yapıldığı anlamına mı geliyor? Yani bizim elimizde çeşitli ilaç reçeteleri var. Ben şunu işte şu hastalığa şu ilaç ilgilidir
3: Farkı
2: diyor.
3: yok herhalde.
2: Genelde olmuyor ama hekimler şunu diyorlar. İşte tarifi budur, mücerreptir. Sonuna
3: Ne demek?
2: ekliyorlar. Mücerreptir, denenmiştir demek. Ki Sabuncuoğlu mücerrepname yazıyor. Yani denenmişler kitabı.
3: Denenmiş.
2: Sadece kendi denediği ve yararını gördüğü reçetelere orada yer veriyor.
1: Bir tedaviyi tarif etmek, uygulamak ve sonucunu kaydetmek aynı şey değil. Müzikle ilgili anlatılara geçerken de bu ayrımı aklımda tutuyorum. İnsan acısına sesle bir çare ararken neye inanıyordu? Bugün dinlediğim bir ezginin bende uyandırdığı duyguyu geçmişin insanını beden anlayışının yerine koyamam. Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi'ye dönemin düşüncesinde müzikle beden ve ruh arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu soruyorum.
4: Düşüncesiyle gerçekten Türk İslam dünyasında müzik ile insan bedeni ve insan ruhu arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Özellikle doğrudan kozmik ve tıbbi bir ilişki kurulduğuna dair kaynaklarımızda zaten oldukça net bilgiler var. Özellikle İslam medeniyetinin altın çağında ilk ilimlerin tasnifi ve ilimlerin kurulması yıllarında Abbasiler döneminde ilk İslam filozofu Yakup bin İshak el-Kindi, Muhammed bin Tarhan bin Uzlul el-Farabi ve bilhassa Hüseyin İbni Ali Sina, Ebu Bekir Razi gibi hem

filozof hem de hekim olan ilim adamlarımızın müziğin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkilerini eserlerinde sistematik bir şekilde işlediklerini görüyoruz. Bu ilişki genel olarak şu üç ana unsur üzerinden şekillenmiştir. Bir,

0: ahlat-ı erba dediğimiz dört hılt, yani dört unsur ve makamlar ilişkisi. İki burçlar, zaman ve bunlar çerçevesinde kozmik uyum. Yani gök cisimleriyle dünyada, yeryüzünde yaşayanların birbirleriyle etkileşimi bazında. Bir de hastanelerde, yani bimarhane dediğimiz, darüşşifa dediğimiz dönemin tıp merkezlerinde. Aynı zamanda bunlar sadece tıp merkezi değil, hastaların tedavi edildiği değil, aynı zamanda tıp fakülteleri, yani hekimlerin yetiştirildiği darüşşifalardaki, bimarhanelerdeki pratik tedavi metotları, uygulamalar üzerinden 3 ana eksende gelişimini 1800'lere kadar devam ettirdiğini görüyoruz.
1: Bu ilişkinin uzun bir geçmişi var. Fakat farklı yazarların aynı şeyi söylediğini varsayamam. Özellikle bir makamı belirli bir hastalıkla eleştiren sözler kime ait? Ahmet Hakkı Turabi, İbn Sina'nın müzik hakkında yazdıklarıyla ona sonradan atfedilen ifadeler arasındaki ayrımı anlatıyor.
0: İbn Sina bir defa eserinin girişinde, yani Kitab-ı Şifa isimli ansiklopedik eserinin riyazi ilimler kısmında dördüncü ilim olarak anlattığı musiki ilmine şöyle bir isim koymuştur. Cevami'u ilmil musika. Müzik ilminin ana ilkeleri, esasları diye genel bir isim koymuştur. Ve bu eserin içerisinde müziğe öncelikle felsefe, müzik felsefesini anlatarak başlatır. Daha sonra da bunun teorisini anlatır ve bunun diğer ilimlerle olan bağlantılarını anlatarak bizlere özet bir Farabi sunumu yapar. Çünkü İbn Sina'nın hocası bu usta Farabi'dir. Yani biz bu anlamda İbn Sina'nın bu girişinde şöyle bir cümle görüyoruz. Müzik, sağlığı koruyan en iyi egzersizdir. Şimdi bu cümleyle başlayan bir insanın tabii ki sağlık üzerindeki müziğin etkisini doğrudan ruh ve beden arasındaki psikosomatik ilişkiye dayandırdığını görüyoruz. Ve bu anlamda popüler kültürde, sonraki dönem literatüründe İbn Sina'ya atfedilen işte efendim şu makam şu hastalığa iyi gelir, bu makam şu burca tekabül eder, bu makam buna şu vakitte dinlenir gibi spesifik eşleştirmeleri biz İbn Sina'da göremeyiz. Çünkü İbn Sina çok reel, çok akılcıl olaylara yaklaşan birisidir. Hatta çok analitik bir insandır. Hatta girişte gerek İhvan-ı Safa'yı gerek Kindi'yi kendilerine tevarüs eden, yani miras bırakılan ilmi akla dayandırmadan olduğu gibi geçmişin bilgilerini doğru kabul edip alanlar diye eleştirerek başlar. İbn Sina şunu söyler. Gerek akıl gerekse tedbir bir insanı hatadan %100 korumaz ama analitik düşünerek yaklaşılan tedbirli bir yaklaşım insanı pek çok hatadan muhafaza eder yaklaşımı içindedir. Onun için onun böyle spesifik olaylara bir bağlantı kurarak bilgi verdiğini biz onun eserlerinde göremeyiz.
1: Kitaptaki düşünceyi kurumun içindeki uygulamaya nasıl bağlayabilirim? Müzikle tedaviden söz edilen darüşşifalarda hangi hastaya, ne zaman, nasıl müzik dinletildiğini biliyor muyum? Ahmet Hakkı Turabi'ye Amasya'yı bu çerçevede soruyorum. Cevabında metinleri, kültürel aktarımı ve mimariden hareketle yaptığı yorumları ayrı ayrı dinleyeceğiz.
0: Bu darüşşifalarda Edirne'nin haricinde diğerlerinde efendim şu şu makamlarda müzikle tedavi yapılıyordu, şu hastalıklara iyi gelen müzikler icra ediliyordu, şu sazlar kullanılıyordu, bu sazlara şu kadar ücret ödeniyordu, günün şu saatinde geliyorlardı. Böyle bir bilgimiz yok. Böyle nasıl bir sonuca ulaştık? Sohbetimizin başında şöyle bir şey geçmişti. İşte bunu mimari mi şekillendiriyor demiştiniz ya. Ben de ne demiştim? Mimariyi ihtiyaçlar belirler. İhtiyaçlar mimariyi şekillendirir. Mimari ilmi doğurmaz, yani ihtiyaçları doğurmaz. Bu ihtiyaçlara göre yapılan bir binayı, mimariyi biz incelediğimiz zaman burada müzikle tedavinin kullanıldığını görüyoruz. Evet.

0: Yani birinci kaynağımız bu. İkinci kaynağımız kültürel aktarım. Nesilden nesile burada müzikle tedavi, Amasya Darüşşifası'nda hastaların müzikle tedavi edildiğine dair kültürel aktarımlar var. Yani hikayeler var. Ve bu hikayelerin kahramanları var. Her ne kadar her nesilde biraz erozyona uğrasa da bu hikayeler burada Amasya'da hala anlatılır. Sivas'ta anlatıldığı gibi, Kayseri'de anlatıldığı gibi. Efendim, bir adım sonrası da bizim yorumlarımız ve çıkarımlarımız. Ben bütün bu darüşşifaları gezen birisiyim. Ve adım adım gezdim, fotoğrafladım. O an ve daha sonra çektiğim fotoğraflarla incelediğim, planlarını incelediğim bütün bu darüşşifaların ortak bir noktasını tespit ettim. Hepsinde su var. Bakmayın, bugün Amasya Darüşşifası'na girdiğiniz zaman ortadaki havuz yok olmuştur. Restorasyonda da elimizde fiziksel bir bilgi olmadığı için şekline dair yapılmamıştır. İşte bu çerçevede bu incelemelerim sonucunda hepsinde suyun, havuzun ortada olduğunu görüyorum. Su temizliktir, su berraklıktır, su sağlıktır.
1: Turabi Hoca'nın anlatısında birden fazla kaynak ve yorum düzeyi var. Ben şimdi daha somut bir kayıt arıyorum. Müzik icra eden kişiler kurumda çalışıyorsa ödemelerine ilişkin bir iz bulunabilir mi? Esra Aksoy'a Amasya Darüşşifası'nın Osmanlı dönemi arşivlerinde bu konuda ne görülebildiğini soruyorum.
2: Bir kere müzikle terapinin o dönemdeki yazılmış tıp kitaplarının içerisindeki yerine bakmak lazım. Çok müstakil eserler var bununla ilgili. En yakın dönemde de Gevrekzade'nin bir direkt müzik terapisine dair kitabı olduğunu biliyoruz. Ama onun dışındaki yani ansiklopedik tıp eserleri içerisinde mesela El-Kanufi tıbbın içerisinde direkt böyle bir müzikle terapiye ayrılmış sistematik bir bölüm benim bildiğim bulunmuyor. Yani buna değinilen yerler oluyor. Çünkü hekimin müziğe dair bilgisi olması gerekiyor. Neden? İşte nabzı dinliyor teşhis koyabilmek için. O nabzın ritimlerini değişikliğini anlayabilmek için temel bir müzik bilgisi gerekiyor hekimde. Gevrekzade'nin kitabına baktığımızda da müzikle terapinin zemininde şöyle bir şey var. O dönemin tıbbında insanın 4 hılttan oluştuğunu söyledik. Müzikteki çeşitli makamların o hıltlardaki artış ya da azalışları etkisinin olduğunu söylüyor. Yani bugünkü gibi bir rehabilitasyon gibi değil, direkt fizyolojik etkilerinin olduğu iddiası var o tıp sistemi içerisinde. Ve makamların mizaca etkileri ve bunun sonucunda hangi hastalıklara iyi geleceğine dair elimizde bir teorik bilgi var. Şimdi bu teorik bilgi uygulandı ve bundan ciddi manada yarar görüldüğüne dair işte bu biraz önceki mücerreptir bağlamında elimizde çok böyle sağlam veriler yok. Bir ikinci kaynak olaraktan da biraz önce darüşşifalarda istihdam edilen kişilerin maaşlarının ödenmesine dair bilgiler olduğunu söyledik. Eğer buralarda bir müzisyenler varsa bunların da bir maaş ödeneğinin sayısının ne olduğunun dair bilgilerin olması gerekiyor. Amasya Darüşşifası'nda elimizde olan arşiv kayıtları doğrultusunda böyle bir bilgimiz yok. Osmanlı dönemi için söylüyorum bunu.
1: Bu yanıtı bütün dönemlere yayamam. Esra Aksoy, Osmanlı dönemi için elindeki kayıtların sınırını söylüyor. Geçmişteki uygulamayı araştırmakla bugünkü bir tedavinin etkisini değerlendirmek aynı iş değil. Ahmet Hakkı Turabi'ye tarihsel şifa anlayışı ile modern klinik müzik terapisi arasındaki farkı soruyorum.
0: Yani günümüzdeki modern klinik müzik terapisi arasındaki en temel fark özellikle uygulamaların bir, bilimsel temellere dayanması, iki, standartlaştırılmış bir eğitim sürecini gerektirmesi, üçte kanıta dayalı tıp ilkelerini takip etmesidir. Bugün artık biz öyle ampirik değil, tecrübeye dayalı değil, biz daha çok kanıta dayalı sonuçları ve kanıta dayalı tespitleri daha çok önemsiyoruz. Ki geldiğimiz noktada gerek akreditasyonlar, gerekse kariyer, akademik ilkeler, mevzuatlar çerçevesinde zaten bunu yapmadığımız zaman her şey tamamen indiği, yani kişisel, şahsi yorumlara, ferdi yorumlara kaldığını görüyoruz. Bugün artık modern tıp veya modern ilimler, modern dünya bunu kaldırmıyor. Bunu kaldırmıyor. Bu anlamda geçmişte daha çok manevi, sezgisel, kültürel inançlar çerçevesinde bir şifa aracı gibi kullanılırken müziğin, bu anlamda bugün

0: sağlık disiplini olarak kabullenildiğini, yapılandırılmış bir sağlık disiplini olarak kabul edildiğini görüyoruz. Yani şöyle bir mukayese edelim üstadım, bilimsel temelleri. Yani tarihsel uygulamalarda müziğin şifa verici genellikle gücü kozmolojik dengeler, dini inanışlar, işte bazı elementler ve mistik güçlere de açıklanırken modern klinik terapide tedavi protokolleri var, nörobilim var, psikoloji var, fizyoloji var, davranış bilimleri var. Yani müziğin beyindeki nörolojik etkileri fMRI gibi, EEG gibi cihazlarla artık ölçülebiliyor.
1: Amasya Darüşşifası'nda bir hastanın bakımını, hekimin bilgisini, çizimleri, aletleri ve müzikle ilgili anlatıları araştırdım. Her sorunun cevabı aynı açıklıkta değildi. Bazen bir eser konuştu, bazen bir hatıra, bazen de kaydın sınırına geldim. Bazen bir eser konuştu, bazen bir hatıra, bazen de kanıtın sınırına geldim. Bu farklı izleri bir araya getirirken her birinin neyi söyleyebildiğini ayırmaya çalıştım. Aradığım geçmişe yakıştırılacak bir mucize değil, insanın yardım bulmak için ne yaptığını anlayabilmek. Kapıdan çıkarken arayışım sürüyor. Hastanın hayatı bu duvarların içinde başlayıp bitmiyordu. Bir sonraki bölümde evde hazırlanan yemeğin, ailede öğrenilen bilginin ve doğada aranan çarenin peşine düşeceğim. Ben Mustafa Gökhan Vural, Anadolu Tıbbı'nın izinde Amasya'da Darüşşifa'nın dışına çıkıyorum.

cefanı çektiğimiz acıların döneceği elbet canım.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Amerika ile İran arasındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik hava saldırılarıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmeler de toplantıda önemli dış politika başlıkları arasında yer alacak. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hayatını kaybedenler arasında bir Amerikan vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Riyad'da eğitime bir hafta ara verildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Ekran başında geçirilen saatler uzuyor, gerçek hayat algısı kayboluyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ayşen Yalman'ın 9-15 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı araştırma, dijital içeriklerin çocukların zihinsel süreçlerinden sosyal ilişkilerine kadar uzanan etkilerini ortaya koydu. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4.197 dolara, gram altın ise 6.657 liraya yükseldi. Meclis Spor Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Evinde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş puanını 15'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Süper Lig'de haftanın kapanış maçında bugün Türkiye saatiyle 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası derbi heyecanıyla sona erdi. Fenerbahçe Medikano deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 23, Paris 18, Bern 17, çok bulutlu olmak üzere İstanbul 27, az bulutlu olmak üzere Kerkük 32, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 13, Brüksel, Amsterdam ve Viyana 17, Kopenhag 13, Sofya ve Saraybosna 17, Tiran ve Üsküp 22 derece, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Bakü 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz, gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kucaklıyoruz efendim sizleri. Merhaba, hoş geldiniz. Selamlar uzaktan yakına, en yakınımıza kadar.

Herkese kucak dolusu selamlarımızı yolluyoruz. Haftanın ilk iş gününde yine beraberiz. 12 Ekim 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Onu 8 geçiyor değerli dinleyenler. Türkiye'de saatlerimiz. Sizin oralarda saatler kaç? Neler yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz efendim? Kulağınız bizde mi? En önemlisi bu. Radyosunu yeni açanlar ve bizimle ilk kez tanışanlar varsa onlara da hoş geldiniz diyoruz. Memleket Treni'dir efendim programımızın adı ve adresiniz Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Araroğlu bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol arkadaşlığı yapacağız efendim. Yol arkadaşlığında en güzel eşlikçi şarkılar ve türkülerdir. Bizlere eşlik edecekler ve sohbet edeceğiz bol bol değerli dinleyenler. Bugün genel olarak sağlık üzerine sohbetlerimiz efendim. Hem sağlık rehberi köşemiz hem ana baba okulu köşemiz sizlerle birlikte olacak. Hatırlatmış olalım. +90 312 463 34 19 ya da 21 sabit hatlarımız. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. TRT Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'da olduğumuzu sizlere hatırlatalım. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz ile mobil cihazlarınıza indireceğiniz TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr adresinden sesimiz sizlere ulaşıyor. Hatırlatalım değerli dinleyenler. Danimarka'dan Hatice Öney hayırlı sabahlar diliyor bizlere, canlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tarkan'la başlayacağız bugün. Hareketli bir başlangıç olacak. Hatice Hanım'a da armağan edelim.

Uzun süre kaostan şikayet edip sessizlik geldiğinde neden ilk yaptığımız şey onu bozmak oluyor. John Steinbeck'in Gazap Üzümleri kitabında geçen "İnsan alıştığı gürültüyü bile arar" cümlesi insanın kendine bile itiraf edemediği bir gerçeği yüzüne vurur. Bazen bizi yoran şeylerden değil, onlarsız kalmaktan korkarız. Çünkü alıştığımız kaos bilmediğimiz bir huzurdan daha tanıdıktır. Uzun süredir tükendiğiniz bir ilişki bittiğinde ya da yorucu bir işten ayrıldığınızda beklediğiniz o rahatlama bir türlü gelmez. Onun yerine garip bir boşluk, hatta bir huzursuzluk çöker üzerinize. Telefonu elinize alıp amaçsızca gezinmeye, evdeki sessizliği bir dizi sesiyle doldurmaya başlarsınız. Oysa aradığınız şey huzur değildir. Alıştığınız o tanıdık gerginliğin yokluğudur. Asıl sizi rahatsız eden radyo dostlarım. Psikolojide buna bir tür tanıdıklık yanılgısı deniyormuş. Zihin, güvenli olanı değil, bildiği olanı arıyor. Tıpkı uzun süre gürültülü bir caddede yaşayan birinin sessiz bir kasabaya taşınınca ilk geceler uyuyamaması gibi. Sessizlik orada tehlikeli değil, sadece alışılmadıktır. Ama zihin ikisini kolayca birbirine karıştırır.

Burada asıl karıştırılan şey tanıdıklıkla güvenliktir. Tanıdık olan sizi tanıdığı için değil, sürpriz yapmadığı için rahatlatır. Güvenli olansa gerçekten sizi koruyandır. Biri alışkanlığın rehavetidir, diğeri bilinçli bir tercih. Kaosa alışan biri için huzur önce bir kayıp gibi hissettirir, çünkü artık dikkat kesileceği bir şey yoktur. Tıpkı sürekli fırtınada yol alan bir geminin sakin sularda dengesini yeniden bulmakta zorlanması gibi. Belki de büyümek dediğimiz şey huzuru bir boşluk olarak değil, kazanılmış bir sessizlik olarak yeniden tanımlamayı öğrenmektir değerli dinleyenler.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, sağlık rehberi köşemizde meme kanserini konuşacağız. 31 Ekim, Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Değerli dinleyenler, farklı bir yönüyle ele alacağız bugün. Fizyoloji profesörü Profesör Doktor Nazan Uysal Harzad'ın telefon hattında konuğumuz. Nazan Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk herkese. Güzel bir hafta olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Meme kanserini farklı bir yönüyle ele alacağız. Dikkat çektiğiniz bir konu var. Sözü size bırakalım istiyorum ben.
1: Meme kanseri, yani kanserin nedeni bilinmiyor ama suçlanan birçok şey var. Yaşam tarzı burada çok önemli. Özellikle yaşamımızdaki kansere neden olabilecek kimyasallar, bunlara karşı maruziyet, işte tenimize doğrudan temas, bunların hepsi bizi etkiliyor. Burada bu noktada biraz sütyen kullanımını dikkat çekmek istiyorum. Bu konu çok tartışmalı aslında ama yani yapılan bazı araştırmalar diyor ki sütyen özellikle de sıkı ve balenli, o içinde metal bulunan sütyenlerin lenfatik drenajı etkileyip toksinlerin zararsızlaştırılması noktasında bizi olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Bu yüzden hani sütyen kullanmak birçok araştırma tarafından çok da önerilmiyor. Hani tabii ki sosyal nedenlerle biz kullanıyoruz bir şekilde, öyle alışkanlık oldu diyelim. Tabii hani sütyenin tarihine baktığınızda altında işte daha çok böyle spor müsabakaları yapan kişilerin, sporcuların ilk kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla da hani bunun altındaki sosyal nedenlerle biz çoğumuz sütyen kullanıyoruz. Hani dışarıda belki sütyen, doğru sütyen seçimi kendimizi daha

0: nelerden yapılmış olması çok önemli. Hani mümkün olduğunca eve geldiğimizde sütyeni çıkarmak, kesinlikle sütyenle uyumamak sağlığımız için yapabileceğimiz önemli adımlar olacaktır. Sütyen takma, birkaç çalışma var bununla ilgili. Birinde sütyen takma süresi uzadıkça kanser görülme riskinin arttığını gösteriyor. Tabii ki bu bir neden sonuç çalışması değil. Hani sütyen takan kanser mi olur? Böyle bir şey söz konusu değil. Hani kimseyi de buradan böyle korkutmak olmasın. Ama bir ilişki olabileceğiyle ilgili bizim kafamızda bir iki hani ışık yanıyor gibi düşünebiliriz. Hani engelleyebilmekle ilgili kanserin bugün birçok nedeni var. Engelleyebilmekle ilgili bu da bir faktörse mümkünse evinizde takmayın, yatarken, uyurken takmayın. Pamuklu sütyen, doğal malzemelerden seçilmiş, işte fazla sıkmayan, metali şunu bunu olmayan sütyen seçmek daha sağlıklı olacaktır. Tabii burada sadece sütyenin malzemesi değil, o iç çamaşır, sütyen de dahil diğer çamaşırlar ve tenimize doğrudan değen çamaşırların özellikle hani neyle yıkadığımız deterjan olarak kimyasal kalıntıları bir şekilde kalıyor çünkü çok güçlü deterjanlarımız var. Neyle yıkadığımız da çok önemli. Hani daha doğal sabun tozu gibi veya daha temiz içerikli deterjanlarla yıkamak da yine önemli olacaktır. Dediğim gibi kanserin birçok nedeni var. İşte elinize sürdüğünüz ojeden, ne bileyim saçınıza sürdüğünüz boyaya, birçok hani beslenmenizden, uykunuza ama en önemlisi de stresle ilgili, stres düzeyinizi azaltmakla ilgili bir şey yapmıyorsanız, yapamıyorsanız, her şeyi mükemmel yapsanız da çok fayda sağlamayabiliyor. Birçok kanser hastası, kanser teşhisi görmüş, almış hastalarımda gördüğüm genellikle altında yönetilemeyen stres, işte şu olay oldu, ondan sonra şu çıktı gibi şeyler görüyoruz. Hani bu bir bütün aslında. Sağlık bir bütün. Tek bir şey neden oluyor olsa onu kaldıralım, o sağlıklı yaşayalım. Keşke
1: Doğru.
0: mümkün olsa.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Ama dediğiniz gibi tabii ki yan faktörleri de etki eden başka etkenleri de düşünmek lazım ki bilimsel çalışmalar kanser üzerine her geçen gün artıyor zannediyorum ki sizin söylediğiniz bu konuda da bilimsel çalışmalar var.
0: Evet.
1: İşte bunun dikildiği kumaştan yıkandığı deterjana kadar ya da kullanıldığı süreye kadar önemli olduğunun altını çiziyorsunuz. Çünkü meme kanseri yanlış bilmiyorsam hocam, erken teşhisle ölüm oranlarının düşürülebildiği bir kanser çeşidi değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Tabii kanser bugün tedavisi olan bir seçenek, bir hastalık. Hani eski Türk filmlerindeki gibi bir senaryo hemen kafamızda şekilleniyor kanser teşhisi alınca ama bugün kanseri atlatan, tedavisini alıp tamamen iyileşen büyük bir çoğunluk var. Hani o yüzden eğer bir kanser teşhisi aldıysak tedavimizi, bugün sonuçları bilinen tedavimizi almak. Ama bu süreçte ve bundan sonrasında da yaşam tarzımızı değiştirmek gerekiyor. Çünkü kanser de dahil bu tür hastalıklar, otoimmün hastalıklar diyorum, bağışıklık sisteminin zafiyetiyle veya dengesizliğiyle giden hastalıklar. Bunların içine Hashimoto'yu, işte Alzheimer, Parkinson, ne bileyim vitiligo, bunların hepsini ekliyorum aslında. Çünkü bağışıklık sistemi dengesizliği var hepsinde. Bunların hepsi bizim için bir mesaj. Mesaj da şu: bir şeyler hayatında yolunda gitmiyor. Vücudumuz bize diyor ki bir şey yolunda gitmiyor. Bunu bul, değiştir. Bu da yaşam tarzımızda gizli. Yani ya uykumuza dikkat etmiyoruz veya kaslarımız en büyük organımız ve 2 saatten az hareketsiz kalıyorsak gün içinde, 2 saat, en az 2 saat hareket etmek gerekiyor. Mümkünse egzersiz anlamında kalbi hızlandıran, yani belirli ritmik bazı hareketlerle birlikte yapmak gerekiyor. Bunu yapmadığımızda vücudumuz bizi olumsuz şeylere neden olacak kimyasallarla bir tür cezalandırılıyor.

0: bastırıyor, kalk diyor, hareket et. Yine beslenmede bizim bünyemize uygun olmayan sorunlar, besinler, işte katkı koruyucu içeren yiyecekler ya da rafine olmuş yiyecekler de nedenlerin başında. Bunun yanı sıra yine stres yönetimi ve ilişkiler, sorunlu bir ilişkiniz varsa bu da yine en büyük etken. Hani beslenme özelinde belki dikkat etmemiz gereken tabağımıza koyduğumuz yiyeceklerin mümkün olduğunca doğadaki gerçek besinler olmasına, hani seçebiliyor olmamız lazım. İşte domatesse domates şeklinde,
1: Mevsiminde
0: işte pat
1: yemek değil mi hocam?
0: ve mevsiminde yemek, fazla işlenmemiş. Hani biz orada bunun hangi meyve sebzeden yapıldığını, bu yemeğin ya da tahıldan, etse etten yapıldığını görebiliyor olmamız lazım. Fazla işlenmemiş olması lazım. Yani en pratik yapılacak şey mevsiminde ve gerçek besinlerle beslenmek. Mümkün olduğunca rafine olmamış ve mümkün olduğunca çeşitli. Yeterince protein yemek önemli ama bitkisel ürünleri daha çok önemsiyorum. Lif alımı yine kanserden korunmada çok kritik önemde. Özellikle tohumlar, bütün işte susam, çörek otu da dahil olmak üzere keten tohumu, chia gibi tohumlardan bahsediyorum, haşhaş. Bunlarda bol lif var. Yine kuru yemişler, tam tahıllar beslenmede önemli lif kaynakları. Tabii sebzelerde ve meyvelerde de var lif ama asıl tohumlar da var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli vaktinizi ayırdınız. Meme kanserine bir ışık yaktıysak, farkındalık yaratmak adına güzel bir sohbet olduysa ne mutlu bize. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Herkese sağlıklı günler diliyorum. Size de güzel bir gün olsun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Efendim, içinde bulunduğumuz ay meme kanseri farkındalık ayı, hatırlatmış olalım. Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadı'nı telefonda ağırladık.

0: Değerli dinleyenler, yolculuğumuz ana baba okulu köşemizle devam ediyor. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi bu haftada istedik ki biraz üst üste de okullarımızda bazı olaylara şahit olduk biliyorsunuz. Gündemde, okul dışında da, sokaklarda da şahit oluyoruz. Yine biraz daha akran zorbalığına, şiddete, neden arttığına yönelik bir sohbet gerçekleştirelim istiyoruz. Hocam hani hep konuşuyoruz ama kaynağına inmek gerektiğini düşünüyorum ben. Kaynağında şimdi hem ailede hem okulda bir otorite zayıflığı mı var? Bir ilgisizlik mi var? Siz bir hekim olarak nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Yani evet, burada aslında birçok sanki konu başlığı var. Hani biz böyle çocuk ya da okul bağlamında bakıyoruz ama aile de işin içerisinde gerçekten. Çünkü hani okulun buradaki tabii ki otoritesi, evdeki otorite, ama burada çalışmalar şunu gösteriyor. Otorite, hani keskin ve çok sert bir otoriteden çok yetkin bir yönetim daha önemli diye vurgulanıyor.
0: Etkili galiba.
1: Evet, yetkin ve etkili bir yönetim. Yani sorunları müdahale edebilen, çözebilen, yol açabilen, koruyucu olabilen, önleyici olabilen. Yoksa sadece kısıtlayıcı ve baskılayıcı bir otoritenin çok böyle hani yeterli olmadığı ve daha fazla bazı şeyleri bastırabildiği yönünde veriler var. Ama hani bir yandan da hani şunu da düşünüyorum. Toplumsal olarak da aslında biz hani iyice bireyselleştik. Çünkü
0: Doğru.
1: çalışmalar şunu da gösteriyor. Çocukların arkadaşlarından destek almaya, öğretmenlerden destek alma oranı giderek azalmış. Yani bir öğretmenin tarafından desteklenme ya da bir arkadaş tarafından desteklenme kısmı. Yani bir konuda bir şahit olması ya da destek olması, bununla ilgili ona arka çıkabilmesi.
0: Arka çıkma diyecektim ben de
1: Evet,
0: tam
1: ya
0: hocam.
1: bunlar azalmış ve aslında düşününce hani toplumsal olarak hani bireysellik ve bencillik bağlamında giden bir maalesef sürecimiz var. Hani insanlar hep kendi çocuğuna bakıyor, kendi konforuna bakıyor, kendi sağlığına bakıyor. Hani biraz toplumsal bir şeyden çok hani bana bir şey olmasın bağlamı. Sanki o aileden gelen bir süreçte çocuğa yansıdı. Yani biz hep yani oturup böyle büyükler, yetişkinler şeyi konuşuyoruz. Bu çocuklara ne oldu? Bu çocuklar niye böyle oldu? Bizim zamanımızda bunlar yoktu falan. Aslında yani eskiden olan, hep konuştuğumuz burada aslında bir konu, toplumsal etkileşimimiz de azaldı. Yani eski komşuluklar, arkadaşlıklar, ev ziyaretleri, ilişkiler, yakınlıklar,
0: Kesinlikle.
1: bunlar da azaldı. Öyle olunca da şimdi o veriyle, bu yurt dışı verisi çünkü, bu veriyle bizim toplumu birleştirince gerçekten de acaba bizim kendi hani yetişkinlerin, anne babaların o bireyselliği çocuklara da mı yansıdı? Yani hani biz de bakıyorsunuz iş yerinde, başka bir yerde, aman diyoruz bizim işte keyfimiz kaçmasın, ben kendi işime bakayım. Hani doğruyu söylemek yerine kendi belki güvenliğimiz ya da iş sağlığımızı, hani ya da iş,
0: Önemsiyoruz.
1: evet, iş kalitemizi, belki iş oradaki iş yerine olan bağlılığımızı belki önemsiyoruz. Öyle olunca da çocuklar arasında da aslında bu herkes kendi yolunda giden bir süreç belki düşünebiliriz. Ve tabii ki de burada şimdi akran zorbalığı kısmı aslında hep vardı. Yayın önce size de konuştuk. Yani aslında hep böyle çocukların fiziksel özellikleri, farklı yönleri, işte ders başarısı, konuşmasıdır, kilosudur, bir şeyleri bazen takılır. Dalga geçilir belki ama hani onu bir şekilde öğretmen fark eder, uyarır, yönlendirir. Ya da bazısı da bunu böyle şey yapar. Mesela çok biraz kilolu bir çocuksa biraz onun da kendi bazen bunu daha nasıl diyeyim
0: Tolere
1: tolere
0: edebilir.
1: edebiliyor ve bir şekilde bazen de arkadaşlar arasında hani bunu tolere edebildiği için de herkesin şakalaşabildiği ve herkesin konuşabildiği bir çocuk haline gelebiliyor bazen. Bunu da görebiliyoruz. Yani aslında akran zorbalığı kısmı, hani şimdi bu olaylar arttığından beri hani bu ülkemizde bu herhalde ya maalesef 5, 6, 7 sanırım oldu, böyle ufak tefek olayları da saydığımız zaman böyle hani
0: Evet.
1: yaralanmaları olan ya da bunlara teşebbüsleri de sayarsak herhalde. Buradaki süreçte aslında %80, %90 akran zorbalığına uğramış çocukların olduğu var. Ama şöyle bir şey de değil. Akran zorbalığına uğrayan çocuk bunu yapar anlamına çıkmıyor. Akran zorbalığına uğramış ama yalnız kalmış. İzole olarak tek başına kalmış. Utanç duymuş. iyice yalnızlaşmış ve bununla ilgili kendi benliği ve kimliği zedelenmiş. Bu çocuklar artık bir şekilde hani dinamik açıdan baktığımız zaman eğer ben bu kadar görünmüyorsam o zaman ben ya da sistem beni koruyamıyorsa ben kendimi korurum. Ben kendi işte bir şekilde başka bir yolla, uygun olmayan bir yolla, şiddet yoluyla işte bunu çözerim gibi bir mantığa gidebiliyor maalesef. O yüzden akran zorbalığı. Yani burada aslında bizim bence eğilmemiz gereken konu belki Milletin Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın bakması gereken nokta bence akran zorbalığına gerçekten etkin müdahalede okulların verileri nasıl? Bir okuldaki akran zorbalığı oranı ne kadar? Akran zorbalıklarının işte sözel, fiziksel işte gruplandırılması, bununla ilgili oranlar, bununla ilgili başvurular ya da her çocuğun bunu söylemesiyle okulların aldığı aksiyon, harekete geçme süreçleri ya da yaptıkları müdahaleler, bunların sonuçları, bunlarla ilgili aslında veriler var mı? Varsa nasıl? Bunlar çok önemli ya da bunlar var ya da yoksa bunların daha en baş şimdiden itibaren güzelce aslında izlenmesi.
0: Değerlendirilmesi
1: Yani
0: gerekiyor.
1: aslında bu yetkinlik aslında hani az önce konuştuğumuz yetkinliğin aslında artırılması ve izlenmesi. Yani şey olur ya üniversitede derse girersiniz. Öğrenci sizin arkanızdan form işte anket doldurur. Hoca dersi iyi anlattı. İşte açıklayıcıydı. Örnekler
0: Evet,
1: de
0: değil mi?
1: verdi. Şunu da yaptı, bunu da yaptı. İşte çok kapsayıcıydı. Herkese söz hakkı verdi. Zamanı iyi yönetti gibi böyle maddeler vardır. Burada da aslında çocuklar ne kadar dile getiriyor, ne kadar dile getirdiği şeyi biz gördük ya da önemsedik. Yani çünkü ister istemez insan faktörü var. İnsan faktörü de işte günlük olarak da ister istemez bizim kendi duygusal, davranışsal, günlük yaşamdaki yaşadığımız bazı zorluklar bile çocuklara yaklaşım etkileyebiliyor. Yani çok insani bir şey. Sonuçta bir bilgisayar ya da bir robotla konuşmuyor çocuklar. O yüzden bir çocuğun bazen bakıyorsunuz gerçekten sorun yaşadığı durumu dile getirmekle ilgili böyle bir endişesi var. Bunu şimdi ben dile getirirsem arkadaşlarım duyar mı? Arkadaşlarım duyarsa ben daha çok zorbalanır mıyım? Daha çok yalnız kalır mıyım? Yani bunun gerçekten çok çok yönlü bir şekilde ele alınması ve buradaki o kırmızı bayrakların fark edilmesi gerekiyor.
0: Evet. Hocam dediğiniz gibi çok yönlü bir kere. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuk hani bıraktığınız yerden devam edeyim. Dile getiriyor bazen. Aile de ilgili. Aile bunu çözmek istiyor. Çocuğum zorbalığa uğruyor diyor. Okulla iletişime geçiyor. Zorbalığı yapan çocuğun ailesiyle iletişime geçiliyor çoğu zaman. Yani böyle durumlar da var. Ama karşı tarafla ortak bir nokta bulup bunu çözemiyorsunuz. Yani zorbalık yapan çocuğun ailesinde tıkanıp kalıyor bazen durum. Gerçekten yani haklı gibi ya da çocuk bunlar gibi geri dönüşler oluyor biliyorsunuz siz de. Yani şimdi dediğiniz gibi çok yönlü. Bazen mağdur olan tarafta sıkıntılar oluyor. Bazen zorbalık yapan işte ailede tıkanıp kalıyor. Çocuk da kendini haklı görüyor. Bazen öğretmen ya da yönetim tarafında bir yerde tıkanıp kalan bir şey oluyor. Çocuklarda aslında bir çözülebilir bir durum var ama bazen de açıkçası yöneticilerin ya da öğretmenlerin ya da sizle daha önce de konuşmuştuk rehberlik servislerinin yetersizliği oluyor. Dediğiniz gibi çok yönlü bir durum ama yaş küçüldükçe aslında bu durum kökünden çözülebilirliği artar değil mi? Yani çocuk ne kadar küçükse bunun çözülme ihtimali bence daha yüksek.
1: Yani işte okul iklimi diyorlar buna aslında. Yani okulun iklimi ne kadar ılımansa çocuk bir şeyi söylediği zaman bunun hani bir şekilde araştırılması ya da işte konuşulabiliyor olması çok çok önemli. Şimdi dediğiniz gibi hani zorbalık yapan çocuk, zorbalığa maruz kalan çocuk. Bir de seyirci diye bir faktör var aslında. Yani
0: Evet, değil
1: şimdi bu
0: mi?
1: çalış şeylerde, vakalarda bakarsanız eğer hem dünyada hem Türkiye'de sosyal medyadan duyurma ben bunu yapacağım deyip seyirci kalıp bunu izleyen ve bekleyen acaba ne olacak diye bakan çocuklar da var. Seyirci o seyircinin sessiz kalması
0: Bazen körükleyen
1: zorbalık
0: ama
1: olan çocuğu
0: öğretmen falan müdahale ettiğinde ortadan kaybolan bir kesim oluyor
1: evet
0: hocam.
1: var
0: Çok
1: maalesef. O
0: haklısınız.
1: yüzden aslında burada sadece zorbalık ya da mağdur çocuk değil, bütün çocukların ele alınması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani çocukların şunu bilmesi lazım. Ben bu durumu bunu söylemeliyiz. Yani bu durum Yani bir arkadaşım zorbalığa uğruyorsa da ben bildirmeliyim. Hani çünkü zorbalığa uğrayan çocuk gerçekten artık böyle bir şey kalmıyor. Normal düşünme, sağlıklı düşünme şeyi de kalmıyor. Yani depresyona giriyor, anksiyeteye giriyor, kaygılar yaşayabiliyor da işte
0: Sorunun kendinde olduğunu düşünüyor.
1: kendini daha çok maalesef böyle yetersiz, değersiz ve kimsenin inanmayacağı, bütün herkes aynı şeyi söyleyecek gibi bir durumda. Buradaki sürecin bir adalet sistemi ya da bir hani kim daha çok söylüyor gibi değil de gerçekten bunun işler, ya bunun her birinin ciddiyetle üzerine gidilmesi ve bakılması gerekiyor ve o aslında hani yetkinlikten kastımız bu aslında. Yani çocuklar söyleyebilecekler ve öğretmenler de burada bunu çok ciddi bir şekilde yönetimde araştıracak. Böyle olduğunda kimse bunu aslında tenezzül de etmez. Seyirci kalma gibi durum da olmaz. Çünkü seyirci kalmak dediğiniz gibi o zorbanın şeyini de arttırıyor. Yani gücünü de arttırıyor. Sessiz kalan birileri var, demek ki ben yapabiliyorum, bekliyorlar. Ve kendini gösterme durumu daha da artabiliyor. Ya da o mağdur çocuk ya da şiddet uygulayacaksa, bunu bildirdiyse sosyal medyada, yine seyirci kalan çocuk orada aslında süreci hazırlayabiliyor maalesef pasif olarak. Yani burada pasif bir aslında hazırlayıcı faktör de var. O yüzden burada sadece bu kötü, bu iyi diye ayırmak değil, sınıfı kendi doğasında, kendi ikliminde incelemek gerekiyor.
0: Evet. Peki hocam, o zaman şöyle diyelim. Biz şapkamızı önümüze koyalım. Kendimiz ne yapacağımızı düşünelim. Çocuğumuza zorbalık yapmaması konusunda konuştuk, eğittik. Evimizde de çok ılıman, güzel bir hava var. Çocuk zorbalık yapmıyor. Bunu bir numaraya yazdık. İki numarada da istiyoruz ki benim çocuğuma zorbalık yapılmasın ya da bununla baş etsin. Zorbalık yapılmamasının önüne geçemeyiz. Dışarıdaki çocuğu engelleyemiyoruz çünkü. Nasıl baş edecek? Ne demeli bu çocuk? Yani umursamıyor gibi mi görülmeli? Kilit böyle belli sözcükler var mı? Seni ilgilendirmez. Ben böyle mutluyum. Umursamamalı mı yani
1: Yani
0: çocuk?
1: bireysel zorbalıklarda görmezden gelmek işe yarayabiliyor. Bazen aynı tonda bir, hani eğer sözel ya da farklı bir şey varsa, aynı tonda bir hani o, çünkü bazen o çocuklar o empatiyi kuramıyorlar. Hani o yaşat o çocuğun hani söylediği olumsuz bir argo kelimeyi ya da işte bir lakap bir şeyi. Bazen o çocuğun kendince yaptığı bir inisiyatifle cevap verdiği zaman yine orada hani birbirini bazen nötrleyebiliyor. Benim gördüm ve ama en önemlisi burada aslında yani bireysel olanları bir şekilde baş ediyor çocuklar ama grup olduğu anda yalnızlaşıyorlar. Yani bir çocuk birden çok çocuk tarafından zorbalığa uğradığında bunu tek başına görmezden gelmesi, hani
0: Daha
1: görmezden
0: zor oluyor.
1: gelmeyi yapmak, hani bunu öneri olarak verebilirsiniz ama bu çocuğun yapması çok zor iş. Yani onun artık görünmesi lazım. İşte
0: Müdahale edilmesi mi lazım?
1: evet, yani orada aslında o çocuk tek başına bunu çözemez. Yani bunu tek başına da hani cevap vererek de yetişemez. Çünkü her bir şekilde ne dese, ne derse desin, hangi doğru cevabı verirse versin yine dalga geçecek, yine gülecek, yine alay
0: Kabul
1: edecek.
0: görmeyecek.
1: Yine aynı şekilde aynı taraf burada o yaraya basacak yine zaten. O yüzden burada gerçekten öğretmenlerin çok çok rolü büyük. Rehberlik biriminin, nöbetçi öğretmenlerin. Mesela çoğu zaman zorbalıklar
0: Bir de o var hocam.
1: teneffüslerde
0: Evet.
1: nöbetçi öğretmen olmadığında, yerinde
0: Evet.
1: değilse ya da az sayıdaysa yine zorbalık artıyor.
0: Farklı sınıftan oluyor.
1: Olabiliyor. Bir de mesela ben şöyle düşünüyorum. Şimdi özel okullarda bakıyorsunuz, her bir branş, her bir sınıfta şey var. Şu yani birler, ikiler, üçlerde rehberlik var. Ama devlet okullarına bazen bakıyorsunuz, iki döneme, yani bir ve ikilere bir rehberlik bakıyor. İşte üç döneme belki bir rehberlik bakıyor. Rehberlik yükü de arttığı zaman da bunlar kaçıyor bir ihtimal. Yani belki tamamen bir şeyleri konuşmak ya da genel bir şeylerden bilgi almak için gelenlerle gerçek ihtiyacı olanların gelip gelmediği kısmı, o denge kaçabiliyor. Yani o yüzden rehberlik birimlerinin gerçekten çok iyi bu noktada eğitimle bu şey derler yani hizmet içi eğitimler ya da işte Milliyetin Bakanı kendi eğitimleri, onlarla eğitilmesi, gerçekten ne yapılması gerektiğini ve burada rehberlik biriminin gerçekten inisiyatif kullanabilmesi ve rol alabilmesi lazım. Ama gerçekten bunların bilimsel temelli ve gerçekten işe yarar etkin müdahalelerle yapılması gerekiyor.
0: Evet, doğru.
1: Yani burada hani dediğim gibi bu çocuklar niye böyle oldu, bu çocuklar neden böyle demek yerine biraz bence kendimize bakmamız gerekiyor. Çünkü aileden gelen de bir faktör var. gerçekten hani o bireysellik ya da toplumsal algı bağlamında karşıdakine ne kadar bizim değer verdiğimizle, ne kadar önemsediğimizle, ne kadar işte empati kurduğumuzla çocuğumuza da yansıyan duygu da bu oluyor. Hani klasik şey olur ya, okulda argo söyleyen bir çocuk, argo kelimeler kullanan çocuk için herhalde evde de kullanılıyor gibi otomatik bir düşünce olur öğretmenlerde ya da herkeste. Ama bazen bakıyorsunuz öyle de değil aslında. Çocuk onu bir şekilde 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika işte bir yerde, bir sitede, başka bir arkadaş grubunda ya da bir internette duyduğu kelimeleri kaydediyor. Sonra hiç anne babanın kullanmadığı, bilmediği kelimeleri ama bizim algımız ne oluyor? Bunu herhalde evde duyuyor. Yani şimdi bu böyle bir durum da olabilir, olmayabilir. Birçok varyasyonu var. O yüzden sürecin gerçekten ele alınması gerek. Yani bu çocuk zorbaysa ailesi de zorbadır gibi bir mantık nasıl olmayacaksa sadece ve sadece burada duygular ve hani gerçekten o ikili ilişkilerin ele alınması ve gözden geçirilmesi gerekiyor. Burada sınıf öğretmeni, yani özellikle ilkokul düzeyindeki süreçte sınıf öğretmenlerin rolü çok çok büyük. En çok çocukları gören ve hepsinin
0: Gözlemleyen değil mi?
1: ders içindeki kesinlikle davranışlarını gözlemleyen sınıf öğretmenleri. O rehber öğretmenler, sınıf öğretmenden bence orada ikinci sırada geliyor çoğu zaman. Ama ortaokulda rehber öğretmen biraz daha ön plana
0: Ön
1: çıkabiliyor.
0: plana çıkıyor.
1: O yüzden yani ben o yüzden de mesela hep şey diyorum. Yani ilk okula başlarken matematik öğretmenini tanıyın, fizik öğretmenini tanıyın, fen öğretmenini tanıyın ama rehber öğretmeni deyip tanışın. Yani şeydir ya.
0: İhmal ediyoruz değil
1: Evet.
0: mi hocam?
1: Ya yani
0: Biz
1: mesela
0: yetişkinlerde.
1: kesinlikle veli görüşmesinde bile
0: Önemsemiyoruz.
1: müzik öğretmeniyle göz konuşmasak da olur. Beden hocası da konuşmasak da olur gibi bazen bırakıyoruz mesela baktığımız zaman. Yani sadece
0: Halbuki
1: matematik
0: öyle değil.
1: değil aslında. Hepsinin bir gözlemi var. Hepsinin bir orada sonuçta bedende de bir kural var, bir
0: Hepsi çok
1: nizam var.
0: kıymetli.
1: Belki orada hiç bilmediğimiz bir şey öğreneceğiz.
0: Belki beden eğitimi dersi mesela hocam daha hareketli, daha serbest geçen bir saat. Şimdi siz söylediğiniz için düşündüm. Belki bir öğretmenin daha iyi gözlem yapabileceği bir alan, değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: daha boş, daha orada kendi halinde gibi ama
0: Evet,
1: bir
0: değil
1: de
0: mi?
1: kontrol altında. Yani o yüzden hani biz rehberlik birimini gerçekten rehberlik birimi hani deriz ya matematik hocası çok iyiymiş ya sınıf hocasını çok beğendik iyi birine benziyor. Rehberlik hocasını tanımanız gerekiyor bence. Çünkü diğer türlü tanımadığımız zaman bir mağdur ya da zorba olduğunuz zaman ya da bir durumun maalesef çocuk orada başlatıcısı yazarak o kazanın sebebi olduğu zaman tanımak zorunda kalıyoruz ve nasıl ele aldıklarını o an bilemiyoruz ve biz de iyi olmadığımız için o panikle beraber gerçekten aileler de bocalıyor. O yüzden okul yönetiminin bu havası ve yetkinliği yani otoriteden çok yetkinliği çok çok önemli. Rehberlik biriminin rolü ve ele alışı çok çok önemli. Ama çocuklar şuna bakıyorlar. Çocuklar bir kandırılır, iki kandırılır, üçüncüde kandırılmazlar. O yüzden eğer söylediği bilgi karşı tarafa gidiyorsa, kendisine bir faydası olmuyorsa, paylaştığı bu olumsuz bilgiler sadece orada kalıyorsa çocuk bundan vazgeçer.
0: Evet doğru.
1: Ya da başka arkadaşından bunu görür ve onu gördüğü için de kendi gitmek istemez. Yani o yüzden bizim hem öğretmen olarak hem anne

0: Anne baba olarak gerçekten iyi bir rol model olmamız gerekiyor. Çocuklar çünkü burada o güven duygusunu almadıktan sonra kendilerini açmazlar ve ifade etmezler. Bu hem seyirci olanlar için geçerli, hem mağdur olan hem zorba olan çocuklar için de geçerli bir durum.
1: Evet, çok haklısınız. Zorba olan da mağdur olan da çocuk. Bunun da altını çizelim. Ama şimdi konuşmamızın en başına döneceğim ben. Biraz da kendimize de batıralım iğneyi. Diyoruz ya, hani bizim zamanımızda yoktu. Evet, bizim zamanımızda bu derece belki şiddet yoktu çocukken. Biraz daha anne babalardan çekinme, belki öğretmenden disiplin daha çoktu dediğimiz gibi. Ama dünün çocukları, bugünün yetişkinleri, şu anda yetişkinlerde de şiddet arttı hocam. Bunu da
0: Evet.
1: kabul etmek gerekiyor.
0: Evet,
1: Bir
0: maalesef.
1: trafikte ya da bir apartmanda, toplu olan birçok yerde maalesef ki şiddeti, anlaşmazlıkları görüyoruz. Demek ki dünün çocuklarında da bastırılmış bir şeyler varmış ki şimdi bunlar patlıyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Çocuklarımızı da illa bu yüzden, şimdi şiddet var ve bu dönemin çocukları böyle böyle dememek lazım. Ben küçük yaşta önüne geçilebileceğine inanıyorum. O yüzden
0: Kesinlikle.
1: çocuklarla geçen her dakika çok kıymetli. İlgi, sizin dediğiniz gibi
0: Evet,
1: temas.
0: evet.
1: Eksik etmeyeceğiz çocuklarımızdan. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederim. Çok sağ
1: Süremizin
0: olun.
1: sonuna geldik. Çocuk vergen psikiyatristi, doçent doktor Semih Erden'le Ana Baba Okulu köşemizde birlikteydik değerli dinleyenler. Şiddetsiz, zorbalık olmayan güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Amerika ile İran arasındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Rusilerin Suudi Arabistan'a yönelik hava saldırılarıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmeler de toplantıda önemli dış politika başlıkları arasında yer alacak. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Hayvanları zehirleyen kişi işgalci bir İsrailli çıktı. Filistin topraklarını gasp eden bir İsraillinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsraillere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hayatını kaybedenler arasında bir Amerikan vatandaşının bulunduğu

0: olduğunu bildirdi. Riyad'da eğitime bir hafta ara verildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4.197 dolara, gram altın ise 6.657 liraya yükseldi. Ve spor, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Evinde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş puanını 15'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Süper Lig'de haftanın kapanış maçında bugün Türkiye saatiyle 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası derbi heyecanıyla sona erdi. Fenerbahçe Medikana deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 23, Paris 18, Bern 17, çok bulutlu olmak üzere İstanbul 27, az bulutlu olmak üzere Kerkük 32, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 13, Brüksel, Amsterdam ve Viyana 17, Kopenhag 13, Sofya ve Saraybosna 17, Tiran ve Üsküp 22 derece, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Bakü 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Burak Kararoğlu ve mikrofon başında ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta diliyoruz değerli dinleyicilerimiz ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağımızı hatırlatalım. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Ardından stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la birlikte bugün gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. Kabine gündemi fon tasfiyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar olacak. Kabinede tasfiye edilecek fonlara ilişkin gelişmeler ele alınacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinede konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma takviminde girilen son aşama, güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda kabineye aktarılacak. Suudi Arabistan'a Husilerden tehdit, Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenledikleri saldırılarıyla 13 kişinin ölümüne neden olan Husiler, Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Husiler, Mekke ve Medine havalimanları hariç Suudi Arabistan'ın tüm havalimanları ve hava sahası hedefimizdir, dedi. İnsanlık 2100'de yok mu olacak? Nükleer savaş ve yapay zeka tehlikesi var. Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan yeni araştırma insanlığa ömür biçti. Böyle giderse 2100'e kadar yok olabiliriz. 35 uzmanın raporuna göre yok oluşu getirecek iki büyük risk nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçlarla kullanımı. Bununla birlikte iklim krizi, hava kirliliği, salgın hastalıklar, ruhsal sorunlar, çocuklarda yetersiz beslenme ve obezite gibi 15 tehdit daha var.

Yeni Şafak gazetesine geçtik. Türk dünyası ile ortaklığımız sınırların ötesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'deki Türk dünyası gençlik buluşmasına katılan gençleri video mesajla selamladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir dedi. İsrail'e yardımın bedeli, İsrail hükümeti 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrailli'yi kurtardığı için kahramanlık madalyası verdi. Bedevi Yusuf Eziyatna'nın Necef'teki evini yıktı. 3 gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler Eziyatna'nın evini dümdüz etti. Antep mutfağı Michelin'e hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gastro Antep Festivali'nde bir araya geldiği gazetecilere 10 kadar restoranın Michelin sürecinde olduğunu açıkladı. Şahin, yıl sonuna kadar Michelin yıldızları konusunda önemli bir gelişme bekliyoruz dedi. Gazete turumuza Milliyet ile devam edelim. Yeryüzünde barış, uzayda barış. Antalya'da gerçekleşen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 111 ülkeden 7604'ü delege olmak üzere 18.642 kişi katıldı. Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir saha olmaya devam etmesine önemli görüyoruz dedi. Rusya Ukrayna'dan enerji ateşkesi, Trump duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı. Trump derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir ifadelerini kullandı. Altın heykeli COP31 yolcusu Danimarkalı sanatçı Jens Galschiøt'ün altın Trump heykeli COP31 iklim zirvesi kapsamında

0: Antalya'ya gelmeye hazırlanıyor. Heykelin kaidesindeki plakette bir adamın sırtında oturuyorum, o benim yükümün altında batıyor, ona yardım etmek için her şeyi yaparım, onun sırtından inmek hariç yazıyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Akşam gazetesine geçtik. Akşamın manşeti turuba atı uyarısı, elektrikli araçlara yönelik veri toplama uyarıları TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Akşit, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ kampüslerine yabancı elektrikli araç alınmadığını belirterek, yapay zekalı savaş simülasyonunda arabalar füze oluyor, bu araçlar harita çıkarıyor, kontrolü de bizde değil dedi. Bir elektrikli otomobil içindeki ve yakın mesafedeki tüm konuşmaları telefonla arama ve mesajlaşmaları kaydedebiliyor. Kameralarla içeride ve çevresindeki görüntülere ulaşılabiliyor. Şarjda elektrik şebekesi üzerinden kritik hizmetlere erişebiliyor dedi. Enerji krizinde yoksulluk tehdidi, BM Kalkınma Fonu 11 Ekim tarihli raporunda savaşların başlamasından bu yana 130 ülkede benzin fiyatının ortalama %26 arttığına dikkati çekti. Raporda enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıması halinde 130 milyon kişinin daha yoksulluk sınırı altına düşebileceği uyarısı yapıldı. Rekorluk tadım başlığının detaylarını paylaşalım. Edremit'teki zeytinyağı tadım etkinliği 16.002 kişinin katılımıyla Guinness'e girdi. Önceki rekor 12.909 kişiyle İspanya'ya aitti.

Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Türkiye'den saldırıya sert tepki, dünya kınadı. Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke Yemen'deki İran destekli Husilerin önceki gün 12 kişinin öldüğü ve 309 kişinin yaralandığı Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı. Saldırının en güçlü şekilde kınandığını belirten Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekildi. Kızlarımız her alanda söz sahibi olmalı. Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayan Emin Erdoğan, kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir, dedi. Meta, soykırım arşivini sildi. ABD'li Meta şirketi, İsrail saldırısına hayatını kaybeden Filistinli şehit gazeteci Enes El-Şerif'in Instagram hesabını kapattı. 2 milyondan fazla takipçiye sahip hesap, Gazze şeridindeki katliamları ve işgal güçlerinin saldırılarını belgeleyen geniş ve kapsamlı bir saha arşivi içeriyordu.

0: dış basın.
1: İran Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi'nin savaşmayı iyi bildiklerini ancak ülkesinin savaş peşinde olmadığını söylediğini duyuruyor. Minap kentinde ABD İsrail'in saldırı düzenlediği Şeceretü't Tayyibe İlkokulu'nda konuşan Garib Abadi, İran hiçbir zaman savaş peşinde olmadığı ama İran savaşmayı iyi bilir. Biz 200 yıldır hiç savaşı başlatmadık ama saldırganlara acı dersler verdik dedi. İran'a yönelik yeni bir saldırıda ülkesinin öncekilerden daha farklı şekilde cevap vereceğini söyleyen Garib Abadi, İran'ın yeni saldırılara cevabının farklılığını, İran'ın 40 gün savaşındaki cevabı 12 gün savaşındaki cevabından farklıydı şeklindeki kıyaslamayla açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu da kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiği iddiasında bulundu. Rızai, petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar, biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz dedi. Rızai,

0: Zayi ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki ifadeleri hakkındaysa "siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırıda ülkesinin yeni yeteneklerini kullanacağını vurgulayan Rızayi, "henüz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik. Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde" değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre ismi paylaşılmayan üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileri ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde İran'a saldırı ihtimalinin küçük olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında İran'a saldırı konusunda son haftalarda yoğun görüşmeler yapıldığını ileri süren İsrail yetkililer henüz nihai bir karar alınmadı diyerek Netanyahu'nun seçimlerden önce İran'a bir saldırı istemediğini iddia etti. İsrail ordusunun tek başına saldırı, ABD ile ortak saldırı ya da İran'dan gelecek saldırıya karşı misilleme ihtimallerine hazırlık yaptığı aktarılan haberde İsrailli bir yetkiliye dayandırılarak İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olduğu belirtildi. ABD ile İsrail orduları arasında iyi ve net bir diyalog olduğu da savunuldu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABC News kanalına verdiği röportajda ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da yeni bir devlet başkanına göreve gelmesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Ukrayna'da kimin lider olacağına karar vermenin ülke halkının yetkisinde olduğunu dile getiren Zelenski, devam eden savaş nedeniyle seçim yapmanın güvenlik ve anayasal açıdan ciddi zorluklar barındırdığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı, "lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay 60 gün verin. Tam ateşkes, 60 gün ve biz seçimleri düzenleriz" dedi. Seçimlerde Ukrayna halkının vereceği her türlü karara saygı duyacaklarını kaydeden Zelenski, halkın güvenli biçimde oy kullanabilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

0: Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna'nın artık yeni bir lidere ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamasının ardından Almanya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması geldiğini yazıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Wadepool, kararlılık ve netlikle Ukrayna'nın yanında olmayı sürdürmeliyiz diye konuştu. Wadepool, Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, Putin'in müzakereye hazır olması için daha az değil, daha fazla baskıya ihtiyacımız var dedi. Avrupa'nın istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Alman bakan, bu Ukrayna'nın yanında açık bir şekilde durmayı sürdürmemiz, hükümetin yanında yer almamız ve bu zorlu görevi yürütürken devlet başkanına tam destek vermemiz anlamına geliyor ifadelerini kullandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaset ve politika haber kuruluşu Politico, Avrupa Birliği'nin hibrit saldırılara karşı güvenliğini güçlendirmek amacıyla üye ülkeleri her yıl turist olarak ziyaret eden yüz binlerce Rus vatandaşına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmaya hazırlandığının duyurulduğunu belirtiyor. AB yetkililerine dayandırılan habere göre AB Komisyonu 2027'nin başında bir teklif sunmayı planlıyor. AB Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Brunner, başlangıçta AB'ye seyahat vizesi alan Rus vatandaşlarının sayısında düşüş yaşandığını, ancak bu eğilimin artık devam etmediğini belirtti. Üye ülkelere Rus vatandaşlarına daha az vize vermeleri çağrısında bulunan Brunner, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Brunner, AB Komisyonu'nun gelecek yılın başlarında vize kısıtlamasına ilişkin bir teklif sunacağına işaret ederek, bu turistlerin gerçekte kim olduğunu asla bilemezsiniz değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın Dawn gazetesi, hükümetin eski başbakan Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi tarafından yönetilen Hayber Pahtunma'da olağanüstü hal ilan ettiğini bildiriyor. Kararla birlikte Afganistan sınırında Hayber Pahtunma eyaleti, federal hükümeti temsil eden valinin yönetimine geçti. Eyalette güvenliğin sağlanması amacıyla ordu birliklerinin ve askeri unsurların konuşlandırılmasına onay verildi. Yetkilendirmenin olağanüstü hal ve vali yönetimi uygulaması boyunca geçerli olacağı kaydedildi.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ara seçimler ve aynı zamanda İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek olan seçimler noktasında bir tedirginlik var. Acaba İsrail 27 Ekim'den önce İran'a saldırıda bulunacak mı? Netanyahu'nun seçimi kaybetme riskini bertaraf etmek için İran'a saldırı düzenleyebileceği iddia ediliyor. Amaç işte seçimi kaybetmemek ve seçimleri ertelemek. Bu olur mu olmaz mı sürece bakacağız. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, biz İran'a saldıracak olsak da işte seçimlerden sonra bu saldırıyı gerçekleştiririz. Ama hemen ardından yapmış olduğu ikinci bir açıklamada İran bize karşı hazırlıklar yapıyor. Ani baskın yapabiliriz. Yani seçimden önce de bir saldırı olabilir. Doğrusu hangisinin olacağı, olmayacağı, anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini süreç içerisinde yine göreceğiz. Yine İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai yapmış olduğu açıklamada ABD'nin 7 şartımıza yanıtı gerçekleşti. Ancak yetersiz buluyoruz dedi bunu. Yanıtında şartlarımızın bir kısmını kabul ederken bazılarına ilişkin tutumunu belirsiz bıraktı. Belirsiz kalan konular açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu bağlamda dedi işte Amerika Birleşik Devletleri'nin net tavır ortaya koyması lazım. Öte tarafta İran'ın güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor. Belüç ayrılıkçı grupların özellikle İran'daki polis memurlarına karşı düzenlemiş olduğu saldırılar da işin doğrusu huzursuzluğa yol açıyor. Onunla ilgili de güvenlik güçleri gerekli olan çalışmaları yapıyor. Öte taraftan yine Garip Abadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı uyarıda bulundu. Bölgedeki Amerikan güçlerinin varlığı güvensizliğe neden oluyor. Komşu ülkeler topraklarını saldırganlara vermemeli. Aksi takdirde İran kendini savunmak için her şeyi yapabilir. Bunun da en güzel örneği dedi 12 günlük ve 40 günlük savaşta temennimiz komşularımızın bu komşuluk haklarına riayet ederek topraklarını bize karşı kullandırmamalarıdır dedi. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Telefonda ikili meseleler, bölgedeki son gelişmeler ve bu artan gerilimi azaltma çabaları ile ilgili karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundular. Bir bakalım bu süreç hani nereye evrilecek? Özellikle Yemen'deki saldırıların devam etmesi Suudi Arabistan açısından ciddi manada sıkıntılar meydana getirmiş ve İran'la olan bağlantılardan müteşekkil Yemen'deki Ensarullah'la temasın sağlanarak saldırıların durdurtulması gayretleri de devam ediyor. Bakalım bütün bunlar nereye varacak? Bundan sonra olabilecek yeni gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
0: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de stüdyomuzda Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Erol.
2: Hoş bulduk. Teşekkür
0: İyi haftalar
2: ediyorum İpek
0: efendim.
2: Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok önemli gelişmeler yaşanıyor hocam. Dilerseniz bu konu başlığıyla başlayalım. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir enerji ateşkesi sağlandığını açıkladı. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamaları vardı. ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşması ile ilgili eleştirileri söz konusuydu. ABD Başkanı Trump da Zelenski'yi suçlayarak bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi açıklamalarında bulundu. Tabii bu arada Trump'ın Putin'e sağladığı dizel anlaşması Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa ülkelerinin de büyük tepkisine yol açtı. Avrupa Birliği ile birlikte İngiltere de Rusya'ya yaptırımları sürdüreceklerini açıkladı. Siz şimdi nasıl bir çerçeve çizmek istersiniz efendim? ABD sizce ne yapmaya çalışıyor?
2: Hatırlarsanız burada Alaska zirvesini değerlendirirken Birleşik Devletler'le Rusya arasında bir takım farklı süreçlerin, mekanizmaların inşa edilmeye çalışıldığını ve

savaşın artık bir arenası haline dönüştüğünün de altını çizmiştik. Şimdi bakıldığında burada çok net bir şekilde Birleşik Devletler ve Rusya'nın enerji üzerinden, ki burada bir enerji ateşkesine vurgu yapılıyor. Ama bu enerji ateşkesi çok daha geniş bir şeye işaret ediyor. O da ne? Birleşik Devletler dikkatinizi çekerse arz, talep veya güzergahlar ve benzeri konularda burada enerji noktasında tekel olmaya çalışıyor. Hem Birleşik Devletler bağlamında, Rusya bağlamında, hem de Avrupa bağlamında. Dolayısıyla bugün karşımıza çıkan tabloda öncelikle ben daha büyük resme, daha büyük açıdan baktığımda Birleşik Devletler ve Rusya arasında enerji üzerinden yeni bir sürecin inşa edilme ve bu kapsamda da bu yeni dünya düzeni ya da uluslararası sistemin inşasında Birleşik Devletler'in bu savaş üzerinden önemli bir inisiyatif edinme noktasında bir mesafe kat ettiğini görüyoruz. Şimdi Rusya açısından bakıldığında gerçekten Ukrayna'nın bu enerji altyapılarına yönelik saldırıları ciddi anlamda Rusya ekonomisini ve savaşın sürdürülebilirliği noktasındaki direncini etkilemeye başladı. Üçte ikisini çok net bir şekilde Ukrayna vurdu Rusya'daki bu dizel özellikle üretimiyle ilgili tesislerin, evet, rafinerilerin ve yarıya yakını burada hedef alındı ve vuruldu. Yani bakıldığında karşımızda Ukrayna savaş stratejisinin özellikle Rusya ekonomisini yıpratma, ki bunun artık sadece dış piyasalar bağlamında değil, Rusya içerisinde de enflasyonun artması dahil olmak üzere ya da daha pahalıya ya da daha sınırlı bir şekilde bu dizelin teminine yönelik bir takım süreçlerin işletilmeye başlaması kuşkusuz Putin'i sadece cephe hattında değil sınırlar içerisinde de rahatsız edici bir boyut almaya başladı. Bir diğer husus, Birleşik Devletler açısından da evet, yani burada Ukrayna'ya sağlanan istihbarat, askeri bu anlamda bir takım daha uzun menzilli silahların temini konusunda doğrudan ya da dolaylı katkılarla burada yürütülen bir savaş var, ama sonuçta seçime giden bir Trump var, Amerika'da yükselen enflasyon var ve bunu karşılamakta zorlanan bir artık Birleşik Devletler realitesi var. Bunları alt alta koyduğunuzda artık ateşkes, yani enerji ateşkesi üzerinden burada biz Trump'ın Putin'le yaptığı görüşme sonrası Zelenski'ye ciddi anlamda bir baskı yaptığını görüyoruz. Bu baskının sonucu alındı mı? Evet. Zelenski ilk başta farklı tepkiler ortaya koysa da burada Putin'in önüne akıllıca bir anda 60 günlük bir süre koydu. Şu ana kadar da Rusya'dan bir cevap yok. Eğer 60 günü bana ateşkesi garanti ederseniz ben burada düzenlemeleri yaparım diyor. Bu Putin açısından zor. Hayır derse bu sefer Trump'la birlikte kurdukları oyun bu anlamda ciddi anlamda boşa düşecek. Bir diğeri de 60 gün içerisinde ne olacak? Ve belki Zelenski şunu diyecek, ya yetiştiremedik. Bir de tabii burada şöyle bir husus var. Yani Trump ve Zelenski noktasında bakıldığında artık savaşın iradesi noktasında çok net bir şekilde şu tablo karşımıza çıktı. Bu savaş her ne kadar Ukrayna cephesinde olsa da, Ukrayna sınırlarında olsa da, aslında başlatma ve bitirme noktasında farklı iradelerin ortaya çıktığını ve bunu ciddi anlamda bir baskıya dönüştürebildiğini ortaya koydu. Peki Avrupa cephesine bakıldığında ne oldu? Avrupa açıkçası bu savaşın bitmesini istemiyor. Yani başta İngiltere olmak üzere, Polonya olmak üzere. Çünkü bu savaşın nasıl biteceği noktasında çok ciddi endişeleri var. Rusya'nın daha da güçlenerek ortaya çıkması durumu, Rusya ve Amerika arasında farklı bir burada iş bölümünün, paylaşımın olması noktasında bir takım endişeler ve en nihayetinde Ukrayna noktasında da nasıl bir burada barış süreci işletilecek. Ukrayna her halükarda burada Avrupa tarafından bir güvenilir bir tampon bölge olarak düşünülüyor. Ama Birleşik Devletler'in işte bu geçen yılki Alaska zirvesi bağlamında da altını az önceki çizdiğim husus, çok farklı bir planın işlediği görülüyor. Bu da
Bu son

0: görüşmede ya da Trump'ın Zelenski noktasındaki çağrısı da açıkçası ABD ve Avrupa arasındaki bu bölünmeyi, güven sorunu daha da derinleştirici bir etki yapmış vaziyette. Sonuç şu, bu öyle bir noktaya doğru gidiyor ki burada Avrupa'nın ortaya koyacağı, özellikle İngiltere'nin burada takınacağı tavır çok önemli. Bu Rusya ve ABD'nin tekelinde ya da iradesinde olan bir savaş ya da barış durumu mu? Yoksa aslında çok daha farklı aktörler mi burada devrede? Çin'i daha konuşmadık. Çünkü Çin de kuvvetle muhtemel ABD ve Rusya arasında nasıl bir diplomasinin yürütüldüğü noktasında bir takım endişelere sahip. Şu ana kadar bununla ilgili yüksek sesle bir şey ifade dile getirmese de, ortaya koymasa da, görünen o ki o da aslında bu süreçten rahatsız.
1: Evet, evet efendim. Sayın Erol, şimdi İsrail basını da Trump'la Netanyahu arasında son haftalarda İran'a saldırılar konusunda yoğun bir görüşme trafiği yapıldığını ileri sürdü. Bu arada baktığımızda İran Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği yönündeki senaryosuna ilişkin hayali bir düşman uydurmacası ifadesini kullandı. Şimdi gelen bu iki farklı açıklamayı nasıl okumak gerekir? Trump neden böyle bir açıklama yapmış olabilir?
0: Seçime gidiyor. Büyük ölçüde kaybedecek yönünde anketler ya da tahminler var, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Papatya falları o yönde genelde sonuçlar veriyor. Şimdi bir meşruiyete ihtiyacı var. Bugüne kadar Hürmüz noktasında bu meşruiyeti tam manasıyla elde edebilmiş değil. Çünkü bunun faturaları çok farklı şekilde Amerikan seçmenine yansıyor. İkincisi, o zaman kendi içerisinde bir takım güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek orada hem ulusal hem de uluslararası bazda bir güçlü meşruiyet zemini elde etmek suretiyle seçimlerde güvenlik sorunları üzerinden bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Peki bu yerini bulur mu? Çok mümkün değil. Yani bunu İran'ın şu anki mevcut şartlarda yapmaz. Zaten İran'ın çok lehine olmaz. Yani İran da bunun farkında. Bir de tabii Trump'ın açıklamasının nasıl bu şekilde yorumlandığı da yani her iki açıdan bu İran tarafının yaptığı şekilde de anlaşılabiliyor, ama İran, yani Trump'ın burada söylediği güvenlik sorunlarının Amerika açısından da aslında ciddi anlamda sorunlar doğurabileceğiyle ilgili bir vurgu var. Biraz bulanık, ama ne olursa olsun burada karşımıza çıkan tabloda bir, bunu kullanan Trump var ve buradan bir meşruiyet elde ederek seçimlerde süreci kendi lehine çevirme kaygısı. İkincisi, İsrail ve ABD bağlamında bu ilk açıklamalar değil, biliyorsunuz. Bununla ilgili çok daha öncesinde bir takım açıklamalar, tehditler gündeme gelmişti. ABD ve İsrail ikilisinin şu an böyle bir şey yapabilmesi çok mümkün görünmüyor.
1: Risk özellikle
0: evet
1: onlar.
0: Yani şu an, yani bunun Yemen hadisesi halen devam ediyor. Netlik kazanmış değil. Lübnan'da bir takım ateşkesler sağlanmış olsa da vekil güçlerin orada ne tür bir performans ortaya koyacağı da tam olarak kestirilemiyor. Irak bağlamında halen İran'ın bir şeyler yapabileceği çok net bir şekilde görülüyor. Birleşik Devletler'in Irak'ı boşaltması aslında sahadan kaybolmayla ilgili, orada hedef olmamayla ilgili çok açık bir durum. Ama sonuçta bir güç gösterisi var mı? Evet, güç gösterisi var. Yapabilirim demek suretiyle burada İran'ı bir takım mevzulara ikna etmeye çalışıyor mu? Evet. Ama şu ana kadar bu güç gösterisiyle İran'ı ne savaşta ne de diplomasi masasında ikna edebilmiş bir ABD-İsrail ikilisi söz konusu değil.
1: Evet, ABD-İran savaşında şimdi Rusya'nın da faktörünü konuşalım. Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamaları yine dikkat çekiciydi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü ABD Başkanı Trump'a ilettiğini bildirdi. Rusya'nın planı nedir hocam ve Trump'la Putin arasında son diyaloğu bu kapsamda nasıl okumak gerekir?
0: Birincisi, yani eğer gerçekten bu bahsettiğimiz türden Alaska zirvesi sonrası ABD ve Rusya arasında yeni bir dinamik, yeni bir mekanizma inşa süreci devam ediyorsa bu onun göstergelerindendir. Burada Rusya'nın üstlendiği bir rol olarak ön plana çıkar. Bu da Rusya'nın imajını, yalnızlığını büyük ölçüde gidermeye dönük Trump'ın hayat öpücüğü gibi anlaşılabilir. Yani Trump aslında hem ekonomik olarak bu enerji anlaşmaları süreci, hem de diplomatik olarak Rusya'ya böyle bir imkan vererek aslında Rusya'yı sahalara çok hızlı bir şekilde Birleşik Devletler'in desteğiyle döndürme peşindeymiş gibi anlaşılabiliyor. Bir diğer hususta gerçekten şu an için diplomatik mekanizmalar tıkandı. Yani şu, Körfez ülkeleri bunu üstlenmeye çalışmıştı. En son Pakistan bu süreci yürütmeye çalışıyordu. Ama baktığımızda ciddi anlamda bir tıkanma var. Bu tıkanmayı aşmaya yönelik bir adım olarak da bu karşımıza çıkıyor. Ama en nihayetinde şu var. Bununla ilgili süreç işletilmiş. Nitekim İran tarafının en son yaptığı açıklamaya baktığımızda Birleşik Devletler öne sürdüğümüz 7 maddeden sadece bir kısmını kabul etmiş. Tamamı kabul edilmeden biz buna evet demiyoruz diyor. O yüzden şu an bir süre daha Rusya elindeki bu İran'la ilgili arabuluculuk kozunu da kullanmak suretiyle Birleşik Devletler, Rusya ikilisi ve Rusya'nın bu anlamda uluslararası pozisyonu ile ilgili bunu bir Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir süreçte bir avantaja çevirmeye çalışacak. Sonuç alabilir mi? Açık konuşalım. Eğer Rusya gerçekten Birleşik Devletler'le böyle bir anlaşmaya girdiyse ve Ukrayna bağlamında istediği sonuçları büyük ölçüde elde ederse, İran noktasında da ortaya koyacağı performans İran'ın direnişini önemli ölçüde etkileyebilir. Çin sadece başlı başına yeterli olmayabilir. Rusya'nın buradaki mevcut desteği, tavrı ve varlığı İran'ın şu anki direnişinde oldukça önemli.
1: Efendim, Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alındığı haberlerini takip ettik. Bu gelişmeyi de yine değerlendirmelerinizi almak isteriz. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan bu saldırıları sizce neyi işaret ediyor ve bu bağlamda Riyad'ın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik tepkisini nasıl okumak lazım? Riyad yönetimini önümüzdeki günlerde sizce neler bekliyor?
0: Riyad yani Husilerle, Yemen'le olan savaşı yeni değil biliyorsunuz. Bir süredir devam ediyor. Bu daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bağlamında bir orada nüfuz mücadelesi iken bugün farklı bir noktaya doğru evrildi. İkincisi, Körfez İşbirliği bağlamında bakıldığında 2000 yılında yapılan anlaşmaya vurgu var. Yanılmıyorsam 2000 yılındaydı. İkinci maddede birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Yani birimize yapılan bir saldırı hepimize yapılacak tarzında orada bir husus vardı. Fakat bugüne kadar o ikinci madde işletilmedi. NATO'nun beşinci maddesi gibi düşünün. Bu anlamda da bölge sorunlarını bölge ülkelerinin bu anlamda dayanışma içerisinde çözmeye dönük oradaki beklentileri ya da Körfez ülkelerinin bu işi kendi aralarında bir caydırıcılık bağlamında ortaya koyamayacağı netleşti. O yüzden Riyad açısından büyük bir burada soru işareti var. Körfez ülkeleriyle nereye kadar bu güvenliğini sağlayabilir? Bir diğer hususta tabii bu Riyad'ı farklı şekillerde güvenlik arayışlarına iter. Bunu biliyorsunuz Suudi Arabistan, Pakistan savunma anlaşmasında, evet, orada ittifakında da gördük. Ama bu da caydırıcılık bağlamında istenilen sonucu verebilmiş değil. Bunun ucunu yavaş yavaş Mekke ittifakına doğru götürecekler gibi ama dikkatinizi çekerse Mekke ittifakına orada bir vurgu yok. Çünkü Mekke ittifakı noktasındaki temel hususlardan biri şu: esnek mukavemet doktrini ve bu bağlamda saldırgan değil, saldırıları burada karşılamaya dönük ama daha ötesi halen inşaat süreci devam ediyor. Sadece kurumsal değil, kimlik bağlamında ve bir de tabii orada çok net bir şekilde bunların ulusal parlamentolarda, meclislerde kabulüne yönelik oradaki atıfa da bakıldığında süreç şu an tepkilerle kendisini ortaya koyuyor. Suudi Arabistan'a verilen burada bir takım destekler de söz konusu. Yalnız bu Husi saldırıları her ne kadar Mekke, Medine dışında diğer şehirlere hedef aldığını açıklasa da yanılmıyorsam 12-13 ölü var. Evet. 300 civarında yaralı var ki bu İlk saldırı, sonrasında yine bir saldırı daha gerçekleştirildi.

0: Bu bir süre sonra artık taraflar açısından, ki umreye gidenler var. Burada Suudi Arabistan'ın ve dünya transit noktasının önemli
1: Evet.
0: kavşak noktalarından biri. Bu çok zorlanıldığı takdirde
1: Karşılık verilebilecek değil mi?
0: yani belki daha farklı bir süreç başlatılabilir.
1: Evet.
0: Yani Husilerin ve arkasındaki aktörün ya da aktörlerin kuvvetle muhtemel bunu da hesap ettikleri kanaatindeyim. Onlar bir bölgesel savaş ve bölgesel savaş üzerinden de kendilerine bir rahatlama ya da projelerini hayata geçirme imkanı elde ediyorlar. Zaten elde etmek istiyorlar. Zaten şu anki Mekke İttifakı noktasındaki stratejik diyalog vurgusu da buna işaret ediyor. Gelin şu meseleyi kendi içimizde bir şekilde çözelim noktasında çağrılar. Bu çağrılar şimdi daha da büyük bir önem kazanıyor.
1: Evet. Sayın Erol, İsrail'in Gazze'deki soykırımın yıl dönümünde Londra'da, Paris'te, Atina'da dünyanın dört bir yanında İsrail'in saldırılarına karşı protestolar vardı. Yüz binlerce kişi işgalci İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle gösteriler düzenledi. Bu gösteriler sizce ne kadar etkili olur? Hükümetler sizce tabandan gelen bu çağrıya İsrail yönelik askeri veya ekonomik bir yaptırımla karşılık verebilir mi?
0: Kısa vadede pek mümkün olmadığını görüyoruz. Bunu Sumut filosunda da gördük. Ama artık kamuoylarında vicdani bir diriliş ve tepki söz konusu. Önümüzdeki süreçte hükümetler bunu önce ekonomik yaptırımlar arkasında da askeri bu anlamda ikili ya da daha farklı ilişkiler bağlamında bunu gözetmek zorunda kalabilirler. Yani her halükarda zaten Avrupa'daki bazı ülkelerin, siyasilerin İsrail'i bu tavırlarından rahatsız olduğunu biliyoruz. Başta İspanya olmak üzere. Buna son dönemde Fransa'da ciddi anlamda dahil. Dolayısıyla bu kamuoyu onların İsrail'e dönük belirleyeceği politikalarda önemli bir meşruiyet ve güç desteği zemini oluşturuyor.
1: Evet efendim, bu arada Fransa'da da yine önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'daki Fransa merkezli öğrenci olaylarındaki şiddete de bir bakalım. Brüksel'de hükümet karşıtı protestolarda polis ve protestocular çatışırken Fransa'da da protestocular tarafından polis karakolu ateşe verilmek istendi. Bu olayların arka planını nasıl okursunuz? Güvenlik boyutunda tabii konuşmak lazım elbette.
0: Evet, şimdi burada bakıldığında öğrenciler eğitim haklarından başlamak üzere daha demokratik platformlarda kendilerini ifade etmeye kadar ve gelecek noktasındaki umutsuzluklarının bertaraf edilmesine yönelik arayışlarını artık sokaklara taşımış vaziyetteler. Bu işin sosyo, kültürel, ekonomik ve eğitim
1: Evet.
0: alandaki diyelim öğrencilerin tepkilerini, ki bu sadece öğrencilerle aslında sınırlı kalmaya da kalmayacak olan bir süreç. Onu söyleyeyim. Yani bu bir anlamda Pandora'nın kutusunu çok ciddi anlamda açabilir. Arka plana yine baktığımızda burada dikkat çeken husus, az önce söyledik, Fransa dedik, İsrail, Filistin, Gazze iki devletli çözüm. Bunu diyen sen misin? Şimdi bakınız, burada bunun cezasız kalması mümkün değil. Bu hadiseler Belçika'ydı, Fransa'ydı, başka ülkelere doğru artık yayılıyor. Onun için bir cezalandırma ya da bir sarı kart gösterme olarak değerlendirilebilir. Çünkü biz buna şuradan da aşinayız. Fransa örneğin ne zaman Avrupa ordusu dese sarı yelekler ortaya çıkardı. Şimdi sarı yeleklerin yerine öğrenciler aldı. Bir diğeri de konuşmamızda en başta belirttiğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın tutumu. Fransa'nın yaklaşımı İngiltere'den aşağıda sayılmaz. Dolayısıyla bugün Avrupa'nın direncini kırmaya yönelik bir takım sokak hareketleri var. Sokaklar üzerinden bu direnç ya da dış politikalarındaki sapmalar bir şekilde belli bir noktaya doğru çekilmeye çalışılıyor. Ben o yüzden sokak gösterilerini yükselen aşırı sağ ve benzer hareketlerden çok bağımsız görmüyorum.
1: Değil mi? Almanya'daki eyalet
0: Tabii,
1: seçim
0: tabii,
1: sonuçlarını da bu
0: tabii,
1: çerçevede
0: tabii,
1: okuyabiliriz
0: tabii,
1: elbette.
0: tabii, tabii.
1: Efendim, ABD Başkanı Trump seçim mitinginde yine çok iddialı konuştu. Bir okyanusa ihtiyacımız var. Atlantik ya da Pasifik'e Trump Okyanusu ya da Amerikan Okyanusu gibi bir isim vermeyi düşünüyorum dedi. Şimdi Trump Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirmesine ilişkin talebini de yeniden dile getirdi yine geçtiğimiz günlerde. Coğrafi isimlere yönelik bu değişiklik önerileri ne anlama geliyor? Seçmen kitlesinde Trump'ın bu tür söylemlerin bir karşılığı var mı sizce?
0: Yani Trump ismini, yani soy ismini çok seviyor diyelim, öyle bir fazla bir hayranlığı var. Çünkü başkan olmadan önceden bu markalaştırma süreci devam ediyordu. Yani şu an reklam olmasın diye söylemiyorum ama bu bir takım tavırlar mavurlar buna bakıldı. Orada Trump aslında o süreci başlatmıştı. Bazen yani Trump yerine Amerika'yı da kullanıyor. Fakat karşımıza çıkan tablo şu. Yani böyle çok uçuk kaçık burada bir takım çıkışlar olsa da sonuçta birincisi diyor ki çok net bir şekilde Amerika'nın hedefini ortaya koyuyor. Ben diyor küresel anlamda dünyada çok net her şeyin adını, şeklini, şemalini koyacak bir hegemon güç olmak istiyorum. İşte sağındaki solundaki okyanuslar, işte körfezler, şunlar bunlar. Bütün, artık dünyanın adı bile bu şekilde.
1: Gezegene
0: evet, geçecek. Gezegenin adını bile biliyorsunuz gündeme geldi, getirildi. Bu Amerika'nın dış siyasetinin hedefini ortaya koyması açısından önemli. Bu da aslında Amerikan seçmeninin nefsini, gururunu büyük ölçüde okşuyor. Çünkü Amerika'nın kuruluş felsefesine bakıldığında yegane seçilmiş devlet, yegane seçilmiş millet. Dolayısıyla Amerika'nın kuruluş felsefesiyle burada paralellik arz ettiği için Trump'ın bu söylemleri bir tesadüf değil. Seçmeni tavlamaya dönük diyelim adımlar ve bu belli bir kesimde özellikle yeni muhafazakarlar nezdinde de karşılık buluyor. Bir diğeri yani bakıldığında dünyada artık hiçbir şekilde egemenlik ya da uluslararası hukuk ya da kurallar bağlamında hiçbir şeyin geçerli olmadığı bir kaotik süreci daha da hızlandırıcı ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle de bakıldığında işte seçmen ikilemi burada karşımıza çıkıyor. Bir taraftan evet hoşlarına giden bir durum var ama diğer taraftan da konforları bozulmaya başladı. Amerikalılar enflasyonla tanışmaya başladı. Amerikalılar işte hakların, özgürlüklerinin kısıtlanması gerçeğiyle karşılaşmaya başladılar ve böylesine bir liderle de imtihan oluyorlar. Sonuç, yani sevseler de sevmeseler de bugün Trump bir Amerika gerçeği. Amerikan dış politikası bağlamında bana göre öylesine gelmiş biri değil. Burada sistemin bir tercihi ve burada sonucu. Ve şu an için bu rolünü oynuyor. Ve uluslararası toplumu da bu tür söylemlerle Amerikan hegemonyasına ya bunu kabul edersiniz ya da etmezseniz işte başınıza şu tür hadiseler gelir türünden. İran örneğinde sıklıkla İran atıfta bulunması da ya da Rusya-Ukrayna savaşında barış yapıcı hem savaş çıkartıyorlar hem de barış yapıcı role soyunuyorlar. Bu oldukça dikkat çekici. Ondan dolayı ben bunu öylesine söylenilmiş sözler olarak görmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bugün bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nda yarın 11 haberlerin ardından yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Diğer iki mektubumuzsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nden. Rifat Selah yazıyor. O kadar güzel diksiyonunuz var ki kulağa çok hoş geliyor. Tataristan'da böyle kaliteli Tatarca radyo yayını yok. Tatarca yayınlarında görevli tüm arkadaşlara selamlar diyor. Ve Fail Gimadovsa yayınınız zengin içerikliydi. Bu sefer Kazan, Tataristan haberleri de fazlaydı. Çok dinamik bir program olmuş. Esenlikte, sağlıkta çalış. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Jules Verne'in ölümsüz edebiyat klasiğinden Beyaz Perde'ye aktarılan 1956 yılı yapımı 80 günde devralem filminden söz edeceğiz. Filmin yönetmeni Michael Anderson, bu unutulmaz macerada izleyiciyi dünyanın dört bir yanını kapsayan eğlenceli ve hareketli bir yolculuğa çıkarır. Hikayemiz, Victoria dönemi Londra'sında aşırı düzenli ve dakik hayatıyla tanınan eksantrik İngiliz beyefendisi Phileas Fogg'un etrafında döner. Fogg, üyesi olduğu reform kulübündeki arkadaşlarıyla gelişen ulaşım imkanları sayesinde dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğine dair büyük bir iddiaya girmiştir. Bunun üzerine sadık uşağı Paspartu'yu da yanına alarak hemen yola çıkan Fogg, trenler, gemiler, filler ve hatta sıcak hava balonlarıyla amansız bir zaman yarışına girişir. Yol boyunca hem peşindeki ısrarlı bir polis dedektifini atlatmak hem de karşılaştığı farklı kültürlerin getirdiği zorlukları aşmak zorundadır. Filmde usta aktör David Niven, Phileas Fogg karakterindeki o sakin, kibar ve aristokrat İngiliz duruşuyla tam bir aktörlük dersi verir. Ona eşlik eden Meksikalı ünlü komedyen Cantinflas ise Paspartu rolünde filme muazzam bir mizah duygusu katar. Filmin dünyanın farklı ülkelerinde ve gerçek mekanlarda çekilmesi ise gösterime girdiği yıllarda büyük ilgi görmesine neden olur. Sinema tarihinde filmlerde onlarca ünlü oyuncunun kısa rollerle de olsa yer alma geleneğini başlatan bu yapıt, farklı coğrafyaların ve kültürlerin güzelliğini eni konu görmek isteyenler açısından da kaçırılmaması gereken yapımlardandır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir dakika. Evrendeki temel kuvvetler, evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler, evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler, kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleri.

0: kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi KOMP yasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Amerika ile İran arasındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik hava saldırılarıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmeler de toplantıda önemli dış politika başlıkları arasında yer alacak. Fon tasfiyesinin yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. İsraillere ait hayvanları zehirleyen kişi işgalci bir İsrailli çıktı. Filistin topraklarını gasp eden bir İsraillinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onları suç atmak amacıyla İsraillere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hayatını kaybedenler arasında bir Amerikan vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Riyad'da eğitime bir hafta ara verildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Tarım sigortalarında kapsam genişliyor. 2027'den itibaren 16 ürün daha don riskine karşı güvence altına alınacak. Tarsim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4.197 dolara, gram altınsa 6.657 liraya yükseldi. Ve Spor Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Evinde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş puanını 15'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Süper Lig'de haftanın kapanış maçında bugün Türkiye saatiyle 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası derbi heyecanıyla sona erdi. Fenerbahçe Medikana deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Galatasaray'ın Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 23, Paris 18, Bern 17, çok bulutlu olmak üzere İstanbul 27, az bulutlu olmak üzere Kerkük 32, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 13, Brüksel, Amsterdam ve Viyana 17, Kopenhag 13, Sofya ve Saraybosna 17, Tiran ve Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 ve Bakü 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bugünkü bölümünde sizleri harp meydanlarının sağır eden gürültüsünden, mermilerin de top seslerinin ötesine, evlerin içindeki sessiz ama bir o kadar yakıcı acılara, perde arkasında yaşanan görünmez savaşlara davet ediyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Bugün dinleyecekleriniz sadece cephede süren bir mücadelenin değil, ocak başında tüten dumanın, geceleri uykusuz geçen bekleyişlerin, titreyen ellerle yazılmış satırların da hikayesi. 81. ve 82. mektuplarımız, savaşın yalnızca barut kokan siperlerde değil, mutfaklarının sessizliğinde, boş kalan yataklarda, kapı önlerinde haber bekleyen yüreklerde de bütün ağırlığıyla sürdüğünü gözler önüne seriyor. Bu mektuplar cephedeki askerin omzuna yüklenen yük kadar, geride kalanların omzuna çöken görünmez ağırlığında satırlara dökülmüş halidir. Bir yanda yoklukta yoğrulmuş bir hayatın, çaresizliğin eşiğinde tutunmaya çalışan bir ailenin feryadı var. Evin içinde eksilen ekmek, sönmeye yüz tutmuş bir lamba, borçla, hastalıkla ve korkuyla çevrilmiş günler. Ve bütün bu yükün ortasında cephedeki evladına uzatılan titrek bir yardım çığlığı. Sadece para isteyen değil, duyulmak, unutulmadığını bilmek, biz hala ayaktayız diyebilmek isteyen bir ailenin sessiz haykırışı. Diğer yandaysa savaşın kararttığı gökyüzüne inat, kalbinde ışık taşıyan küçük bir yürek var. Yaralı dedesinin hastane yatağında verdiği mücadeleyi bilen ama acısını masum bir dille sevgiye dönüştüren bir torun. Birkaç satırlık minicik bir kartın içine kocaman bir umut, tertemiz bir dua ve koskoca bir muhabbet sığdıran çocuk yüreği. O satırlar kan ve sargı bezleri arasında atan yaralı bir kalbe atılmış sıcak bir nefes gibi. Biri feryat, diğeri umut olan bu iki mektup, savaşın karanlık yüzünün yanında insanın içinden hiç söndürülemeyen merhametini, fedakarlığını ve sevgisini de tüm berraklığıyla ortaya koyuyor. Aynı coğrafyada, aynı savaşın gölgesinde yazılmış ama biri çaresizliğin, diğeri masumiyetin sesi olan iki ayrı hayat. Şimdi önce ailesinin içine düştüğü bu çıkmazı satır satır anlatan, her kelimesinde yoksulluğun, korkunun ve çaresizliğin izlerini taşıyan Dürkerim Efendi'ye gönderilmiş o hüzün yüklü mektuba kulak veriyoruz. Süleymaniye'den Yemenici Muhyiddin tarafından cephedeki Sahra Topçu Yüzbaşısı Abdülkerim Efendi'ye yazılan mektup, savaşın gölgesinde cephe gerisindeki hayatın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyordu. Mektup Abdülkerim Efendi'ye ulaştığında İçinde sadece hasret değil, aynı zamanda derin bir acı ve çaresizlik barındırıyordu. Mektubun başında Muhyiddin, Abdülkerim'in sağlıklı olmasından duyduğu memnuniyeti dire getiriyordu. Hemişe-i afiyette berdavam ve kamran buyurulmanız Rabbimden dilerim. Mektubunuz Meseret'te 7 iftihara alındı. Sıhhatinizi Hak-ı Beşaret'ten mesrur ve şadan olduk. Bu sözler, Abdülkerim'in mektubunun ailesi için ne kadar büyük bir moral kaynağı olduğunu gösteriyordu. Ancak mektup ilerledikçe sevinç yerini acıya bırakıyordu. Muhyiddin, Abdülkerim'in annesinin 6 ay önce vefat ettiğini yazıyordu. Validem hanım 6 mah akdem hastalıkla vefat etti. Sen sağ, Allah af buyursun. Amin. Bu haber Abdülkerim için bir şoke etkisi oluşturmuştu. Annesini kaybetmenin acısı, cephedeki tüm zorluklardan daha ağır gelmişti. Asıl trajedi ise mektubun en sonunda ortaya çıkıyordu. Muhyiddin, Abdülkerim'den yardım istiyordu. Ben de o yüzden pek borçlu kaldım. Kardeşlik uhuvveti böyle günler için lazımdır. Hiç olmazsa bana 20 lira para göndermeliydin ve şimdi pek müzayakadayım. Artık merhametinizi beklerim efendim. Cephedeki bir askerden ailesinin geçim için para istenmesi, savaşın cephe gerisinde oluşturduğu derin yoksulluğu ve çaresizliği gösteriyordu sayın dinleyicilerimiz. Muhyiddin sadece para değil, aynı zamanda bir çift potin de istiyordu. Bir çift potin Ahmet'e gönderiniz. Bu, bir ailenin hayatta kalma mücadelesinin en dramatik anlarından biriydi. Mektup, Abdülkerim Efendi'nin ellerinde bir mektuptan çok bir acı feryadına dönüşmüştü. Cephedeki kendi hayat mücadelesinin yanı sıra geride kalan ailesinin de aynı şekilde bir mücadele verdiğini öğrenmişti. Bu mektup savaşın sadece cephede değil, cephe gerisinde de nasıl derin yaralar açtığını gösteren acı bir belgeydi. İşte o mektubun orijinal halini sizlerle paylaşıyorum. Der-i Aliye'de Sahra Topçu Yüzbaşlılarından Abdülkerim Efendi'ye. Rıfatlı Efendim Hazretleri, hemişe-i afiyette berdavam ve kamran buyurulmanız Rabbimden dilerim. Mektubunuz Meseret'te 7 iftihara alındı. Sıhhatinizi Hak-ı Beşaret'ten mesrur ve şadan olduk. Hamden cümle sıhhatteyiz. Müfarakattan başka kederimiz yoktur. Efendim, validem hanım 6 mah akdem hastalıkta vefat etti. Sen sağ, Allah af buyursun. Amin. Efendim, Süleymaniye'ye gelmek arzusunda bulunma. Eğer orada biraz istirahatiniz var ise hiç bu taraflara gelmeyiniz. Oralarda kalsanız daha evladır. Oğullarım Ahmet ve Ömer ellerinizden öperler. Valideleri mahsusen dua eder. Oğlum Ali vefat etti. Sen sağ. Validem 3 ay sipariş aldı. Sonra dünya bozuldu. Maaşına kaldı. Ben de o yüzden pek borçlu kaldım. Kardeşlik uhuvveti böyle günler için lazımdır. Hiç olmazsa bana 20 lira para göndermeliydin ve şimdi pek müyazakadayım. Artık merhametinizi beklerim efendim. Bir çift potin Ahmet'e gönderiniz. Fi 21 Ağustos sene 335. Biraderiniz Muhyiddin. Adresimiz Süleymaniye'de Yemenici Muhyiddin. Nazik mahsus bulur. Kaynak Çanakkale Mektupları Isparta 2015. Bir yanda cephelerde dinmeyen top seslerinin geride bıraktığı evlerde yankılanan ağır sessizlik. Duvarlarına yoksulluğun gölgesi düşmüş bir hane. Sofrada bir tabak eksik, yastıkta bir baş noksan. Tencerede kaynayan aş az, bekleyiş ise sonsuz. Her gün aynı kapı gıcırtısına umut bağlayan, her ayak sesini bir haber sanan yorgun gözler. Yokluğa alışmış ama umutsuzluğa teslim olmamış bir aile. Korkuyla sabır arasında ince bir ipte yürüyen yürekler. ve diğer yanda henüz acıyı tarif edecek kelimeleri bile tam bilmeyen ama acının ne olduğunu kalbiyle öğrenmiş küçük bir yürek. Savaşın acımasız yüzüyle erken tanışmış bir çocuk masumiyeti. Adile Fuat'ın yaralı yatan dedesine gönderdiği o mütevazı kart, barutun ağır kokusunu, hastane odalarının keskin ilaç kokusunu, beyaz çarşaflara sinmiş sessiz feryatları bir anlığına susturuyor adeta. Soğuk taş duvarların arasında bir çocuğun sıcak nefesi gibi dolaşıyor o satırlar. O kart sadece birkaç kelime değildir aslında. İçinde bir evin tüm özlemi vardır. Sobanın başında bekleyen ninenin duası, kapıya her bakışta içi titreyen annenin gözyaşı, gece yastığa başını koyamayan bir ailenin uykusu.

kusuzluğu vardır o kartın içinde. Küçücük bir kağıt parçasına sığdırılmış koskoca bir hasret taşır. Ve hastane yatağında yaralı bedenine rağmen ayakta kalmaya çalışan bir dede için o kart, morfinin bile dindiremediği sızılara karşı tutulan görünmez bir eldir adeta. Bir torun nefesidir o satırlar. Bir ömürlük mücadelenin ortasında yalnız değilsin diyen titrek ama kararlı bir sestir. Savaşın kararttığı gökyüzünde kimi zaman bir yıldız kadar küçük ama bir ufuk kadar büyük bir umut gibi parlar o kart. Kanın, barutun ve gözyaşının arasında insan kalbinin hala tertemiz kalabildiğini hatırlatan bir işarettir. Evet sayın dinleyicilerimiz, bir savaşın en ağır yükünü yalnız cephedeki askerler değil, geride kalan sevdiklerimiz, annelerimiz, babalarımız, eşler ve çocuklar da taşır. Kimi zaman gözyaşlarıyla yazılmış bir satır, kimi zaman umutla beklenen bir mektup, kimi zaman da masum bir çocuğun kalbinden süzülen birkaç cümle. İşte bugün elimizde tuttuğumuz bu kart, o yılların en dokunaklı hatıralarından biridir. Yıl 1916. Osmanlı toprakları yangın yerine dönmüştür. Çanakkale'den Kanal cephesine kadar vatanın dört bir yanında askerler cephelerde can vermektedir. Bu kargaşa içinde bir çocuk, Bebek'teki mütevazı evinde bayram sabahını dedesiz karşılamanın burukluğunu yaşar. Dedesi savaş sırasında yaralanmış ve uzaklarda bir hastaneye kaldırılmıştır. Küçük Adile Fuat henüz çocuk yüreğiyle büyüklerin acılarını tam olarak kavrayamasa da dedesinin yokluğunu kalbinin en derininde hisseder. Elini aldığı kağıda eğilir, küçük elleriyle kalemi kavrar, gözlerinde hem bir hüzün hem de tatlı bir umut vardır. Yazdığı satırlarda saf bir endişe gizlidir. Dedeciğim, hastalığınıza çok üzüldük ama hemen ardından içini ferahlatan bir sevinç de eklenir. Yaranız kapanmış, artık iyileşmişsiniz. Çocuk yüreği, acıyı da mutluluğu da aynı anda paylaşır. Ve bütün aile adına dedesinin bayramını kutlarken, aslında savaşın karanlığına karşı ışık tutar. Bu mektup, yalnızca bir torunun dedesine sevgisini anlatması değildir. Aynı zamanda savaşın en insani yüzünü, en samimi yanını gösterir. Cephede kurşunların, topların, ateşin arasında kaybolan hayatların yanı sıra geride masum dualar, bayram tebriğiyle dolu kartpostallar da vardır. O kartlar aileleri bir arada tutan görünmez köprülerdir. Bugün bu satırları okurken bir asır öncesine uzanıyoruz. Adile'nin masum kalemiyle yazdığı birkaç cümle bize şunu hatırlatıyor. Savaşın karanlık günlerinde bile umut vardır. Küçük bir çocuğun dedesine yolladığı selam, sevgi dolu duası, tarihin gürültülü sayfalar arasında kaybolmamış, bugüne kadar ulaşmıştır. Bu mektup, bir torunun masumiyetini, bir ailenin özlemini ve bir milletin direncini taşıyor. 100 yıl önceki bir bayram sabahından bugüne ulaşan bu ses hala kulaklarımıza fısıldıyor. Ne çare, ara sıra insan hasta da oluyor. İnşallah şimdiye kadar bütün iyi olmuşsunuzdur. Belki de bu satırları okurken siz de kendi dedelerinizi, ninelerinizi hatırlayacak, onların dualarını bir kez daha hissedeceksiniz. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Bebek, 15 Temmuz 1332, 1916.

Sevgili dedeciğim, dün 21 Haziran tarihli mektubunuzu aldık. Hastalandığınıza çok canımız sıkıldı. Yaranın kapandığına ve artık iyileştiğinize de çok memnun olduk. Ne çare, ara sıra insan hasta da oluyor.

İnşallah şimdiye kadar bütün iyi olup babam da elhamdülillah iyi oldu. Annem de afiyettedir. Gözlerinizden öperler. Ben de ellerinizden öperim. Cümlemiz bayramımızı tebrik ederiz. Baki Cenab-ı Hak'tan afiyette olmanızı dua ederiz. Ablam ve Fitnat ellerinizden öperler. Bayramınızı tebrik ederler. Torununuz Adile Fuat.

Evet kıymetli dinleyenler, bugün savaşın yalnızca siperlerde değil, evlerin içinde, sofraların başında, yastıkların altında nasıl sürdüğüne bir kez daha tanıklık ettik. Kurşunların açtığı yaralar kadar, bekleyişin, yoksulluğun ve belirsizliğin de insanın yüreğinde derin izler bıraktığını hissettik. Abdülkerim Efendi'nin ailesinin içine çöken çaresizlik, bir evin nasıl sessiz bir cepheye dönüştüğünü gösterirken, küçük Adile Fuat'ın dedesine uzanan o masum satırları, karanlığın ortasında yanan ince ama sönmeyen bir umut ışığı oldu. Bu mektuplar bize şunu bir kez daha hatırlattı. Savaş sadece askerlerin omuzlarında taşınan bir yük değildir. Annelerin gözyaşlarında, babaların sabırla bükülen belinde, çocukların büyümek zorunda kalan yüreğinde de sürer. Ancak bütün bu ağırlığın altında bile sevgi tükenmez. Dua eksilmez, kavuşma ümidi solmaz. Bir çocuğun birkaç satırlık notu, bir ailenin çaresiz feryadından daha yüksek bir sesle hayat devam ediyor diye haykırabilir. Dinlediğimiz her satır, bizlere yalnızca geçmişin acı hatıralarını değil, aynı zamanda bu toprakların nasıl bir sabırla, nasıl bir metanette ayakta kaldığını da anlatıyor. Hasretin küle döndürmediği, acının taşlaştıramadığı bir insanlık mirasıdır bu mektuplar. Ve her biri bugün hala kalbimize dokunabilen sessiz birer tanıktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar. Bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur, ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 83. ve 84. mektuplarında bu uzun ve hüzünlü yolculuğumuza yine yürekten gelen seslerle devam edeceğiz. O zamana dek sevdiklerinize sıkıca sarılın. Dualarınızı eksik etmeyin. Esen kalınız efendim.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu savaş mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında 1'i bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak, yerel saatte sabaha karşı 4'ü 10 geçe, 17.500 feet irtifada yani 5.300 metrede

0: giderken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık Kızılada fenerinin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Türkiye'de saat 13.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik hava saldırılarıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmelerde toplantıda önemli dış politikaları başlıkları arasında yer alacak. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. İsraillilere ait hayvanları zehirleyen kişi işgalci bir İsrailli çıktı. Filistin topraklarını gasp eden bir İsraillinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsraillilere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio hayatını kaybedenler arasında bir Amerikan vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Riyad'da eğitime bir hafta ara verildi.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Tarım sigortalarında kapsam genişliyor. 2027'den itibaren 16 ürün daha don riskine karşı güvence altına alınacak. Tarsim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflamasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4197 dolara, gram altınsa 6657 liraya yükseldi. Ve spor, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş puanını 15'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 8 maçı da kazandı. Süper Lig'de haftanın kapanış maçında bugün Türkiye saatiyle 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray'la Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 23, Paris 18, Bern 17, çok bulutlu olmak üzere İstanbul 27, az bulutlu olmak üzere Kerkük 32, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 13, Brüksel, Amsterdam, Viyana, Sofya ve Saraybosna 17, Kopenhag 13, Tiran 27, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Bakü 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

0: Devletli Sultanımın himmetiyle Rumeli'ni fethetmeye sebep olundu. Küffarın gayet de zebunluğu vardır. Fetholan hisarlarda komağa çok adem gerek. Lütfedip yarar yoldaş gönderirsiniz.
1: Bir Osmanlı anlatısında geçen bu cümlelerle Süleyman Paşa babası Orhan Gazi'ye Rumeli'yi fethettiğini müjdeliyor. Ardından bölgeye yerleştirmek üzere işe yarar insan göndermesini istiyor.
0: Atası Orhan Gazi çok sevindi. Karesi vilayetinden göçer evleri gönderdi. Onları Orhan Gazi sürüp Rumeli'ne geçirdi. Bir zaman Gelibolu nevaisinde sakin oldular. Yevmen fe yevmen durmadan fetih içinde oldular. Bu taraftan Karesi vilayetinin halkı dahi

0: Delir oldular ve gelenler yurt tutup gazaya meşgul oldular.
1: Anlatının devamında Orhan Gazi'nin emriyle bugünkü Balıkesir'de kurulmuş olan Karesi Beyliği'nden yörüklerin önce Gelibolu'ya ardından Rumeli'ye yerleştikleri ifade ediliyor. Yunanistan idarelerinin on yıllardır kuvvetle savunduğu Batı Trakya'da Türk yoktur, Müslüman Helenler vardır tezine bir cevap niteliğindeki bu eski Türkçe satırlar, genç Osmanlı Devleti'nin batıya doğru genişlemeyi ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bölgedeki Türk varlığını anlayabilmek için 14. yüzyıla bakmak gerekiyor. Osmanlı yaklaşık 550 yıl hüküm süreceği toprakları fethettiğinde genel olarak Balkanlarda dağınık bir siyasi yapı söz konusuydu. Stefan Dušan'dan kalan Sırp İmparatorluğu'nun parçaları çeşitli feodal beyler tarafından yönetiliyordu. Dağılan Bulgar Çarlığı'ndan kalan küçük yönetim birimleri de vardı. Bizans hem Sırplarla hem Bulgarlarla mücadele etmeye çalışıyordu. Aynı zamanda taht için savaşların da olduğu Bizans'tan Orhan Bey'e bir yardım çağrısı gitti. 6. Ioannis Kantakouzinos müttefik ve askeri destekçi olarak Orhan Bey'i Trakya'ya davet etti. Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa'yı görevlendirdi. Osmanlı birlikleri Rumeli'ye geçerek Bizans iç savaşında rol oynadı. Bu süreçte Süleyman Paşa'nın Çimpe Kalesi'ni ele geçirmesi Osmanlı tarihinin kilit noktalarından biri oldu. Kalenin alınmasıyla Osmanlı Devleti sadece Anadolu'da kalan bir beylik olmaktan çıktı, iki kıtada toprağı olan bir devlete dönüştü. Türklerin yerleşmeye başladığı dönemde Rumeli'nin durumu fethi kolaylaştırdı. Doktor Harun Yeni anlatıyor.
2: Feodal yapının yani dağınık siyasal yapının bölgenin halkı üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu etki hangi bağlamda? İlk etapta vergi noktasında çok ciddi muzdaripler. Zira bu beyler suistimal ediyorlar bu durumları. Merkezi devlet kontrolü olmadığı için ve ciddi manada vergi yükleri yüksek. Bununla beraber bir de 1340'larda gerçekleşen bir veba salgını var bölgede. Bir araya getirdiğimizde bölgenin nüfusu dağılmış bir durumda. Siyasal bir birlik söz konusu değil. O anlamda aslında bütün şartlar Osmanlı'nın fethi ve Türklerin buraya gelip yerleşmesi için ideal koşulları taşıyor. Bir taraftan da şeyde dikkate alacak olursak siyasal boşluğu doldurmak isteyen başka güçler de var. İşte Latin devletleri diye ifade ettiğimiz işte Venedik gibi devletler de buralarda o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Bunların bir başka önemi de Katolik olmaları ve Ortodoks halkın Katolik olması için çabalıyorlar. Bu da mevcut nüfusu bir bağlamda geriyor ve onlara karşı bir reaksiyon oluşturuyor. Bu da aslında Osmanlı'nın oradaki fetih sürecinde kolaylaştırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmakta.
1: Rumeli'ye geçişin Osmanlı için büyük önemi vardı. Anadolu Moğol baskısı altındaydı. Selçuklu Devleti'nin yıkılışının ardından uç beyleri kendi siyasal yapılarını oluşturmaya çalışıyorlardı. Anadolu'ya yönelmesi daha güç olan Osmanlı, kendisi için siyasal anlamda daha korunaklı bir alan olan Rumeli ile başladı fetihleri. Üstelik Müslüman olmayan bir bölgeyi fethettiği için gaza düşüncesini de yerine getirmiş oluyordu. Osmanlı'nın Batı Trakya ve genel olarak Rumeli'de ilerlemesi Orta Asya'dan miras aldığı bir teknikle oldu. Bölgenin fethi sağ, sol ve orta kol şeklinde üç ayrı koldan ilerleyerek tamamlandı. Bunu yapabilmesini sağlayan o dönemin uç beyleriydi. Uç beyleri komutan olmalarının yanı sıra devletin bir nevi küçük ortakları gibi özerk hareket edebiliyorlardı ve akıncı gücüne sahiplerdi. Bu akıncıları da insan kaynağı olarak besleyen grup konar göçer yörüklerdi. Batı Trakya'nın fethinde Adriyatik'e kadar uzanan sol kol üzerinden gidildi. Fethin aktörlerini Doktor Harun Yeni anlatıyor.
2: Hacı İlbey'i biraz daha minör bir rolde olmakla beraber Evrenos Bey ve ailesini, hanedanını diyebileceğimiz aileyi görüyoruz. Bütün o fetih sürecini aslında bu saydığım uç beyleri gerçekleştiriyorlar. Bunları yaparken tabii özellikle

0: Evrenos Gazi'nin buradaki ilerleyişinde Edirne'nin fethi önemli. Ancak Edirne'nin fethi öncesinde Malkara ve İpsala'yı Evrenos Gazi ele geçiriyor 1361. Ardından 1363'te biz Dimetoka ve Gümülcine'yi Evrenos Bey'in topraklarına kattığını görüyoruz ki burada esas olarak gerçekleşen her bir kol yine ilerledikçe kendi karargah merkezini ileriye taşıyor. Türklerin buraya yerleşmek için geldiğini ifade eden noktalar bunlar. Yani her bir askeri ilerleyiş, her bir askeri karargah aynı zamanda bir yerleşim noktası halinde ilerliyor. Yani arkayı doldurarak devam ediyor Osmanlı ordusu burada. Daha doğrusu uç beylerinin orduları diyebiliriz.
1: 1363'te Gümülcine'nin fethinden bir yıl sonra merkezi ordunun Sırp sındığı zaferiyle ileride Osmanlı'nın başkenti olacak Edirne ve Batı Trakya güvenli bir bölge haline geldi, Meriç Irmağı Osmanlı denetimine geçti. 1380'lerin başında İskeçe, Karaferye, Ferecik, Drama, Zihne, Serez gibi yerler fethedildi. Hemen ardından Evrenos Bey, Yeniçeri Vardar, Vodena ve Çitros'u ele geçirdi. Batı Trakya bölgesi, Evrenos Gazi'nin adım adım ilerlemesiyle 15. yüzyıla gelinmeden fethedilmiş oldu.
0: Anadolu'nun daha yarısı bu tarihlerde Osmanlı yönetiminde değil. Ki şöyle bir ifade vardır literatürde, Osmanlı Rumeli'de kuruldu sonra Anadolu'ya yayıldı diye. Gerçekten de doğruluk payı vardır bu durumun. Çünkü çok erken tarihlerden itibaren buranın fethi tamamlanmış oluyor.
1: Süleyman Gazi'nin babası Orhan Bey'e burada fetholunan hisarlarda komağa çok adem gerek çağrısı üzerine Balkanlarda fetihler ilerledikçe Anadolu'dan peyderpey nüfus aktarımı da yapıldı. Zorunlu ve gönüllü nakillerle topraklar iskan edildi. Batı Trakya'ya ağırlıklı olarak Yörükler yerleştirildi. Karesi'den, Saruhan'dan konar göçer gruplar nakledilirken, şehirlerden ve çiftçilik yapan köylülerden de gönderilenler oldu. Osmanlı vakayi namelerinde adı geçen Saruhanlı komutan Paşa Yiğit ve ailesinin izleri yaklaşık 100 yıllık vergi kayıtlarında sürülebiliyor. Günümüze kalan 19. yüzyıl haritalarına bakıldığında oba, ören gibi konar göçerliğe dair ifadelere rastlanıyor. Batı Trakya'nın nüfus kökeninin Anadolu kaynaklı olduğunun bir diğer kanıtı, Göynüklü, Menteşeli, Saruhanlı, Edirnecik, Karamanlı, Filibecik gibi yer isimleri. Batı Trakya'ya Yörüklerin yerleştirilmesinin nedeni, konar göçer yaşam tarzlarından dolayı hareket kabiliyetlerinin yüksekliğiydi. Bir diğer nedense, herhangi bir toprağa yerleşik olmadıkları için vergilendirme ve genel olarak tımar sistemi dahilinde bir dezavantaja yol açmayacaklardı. Yani vergi ve askerin geliri azalmayacaktı. İskan edilen Yörüklerin faaliyetlerini Doktor Harun Yeni'den dinliyoruz.
0: Batı Trakya Yörükleri ile ilgili genel olarak erken dönemde Batı Trakya bölgesine ve Rumeli'ye geçen Yörükler, birincisi buraların yeniden şenlendirilmesi, yani kullanılan ifade o, şenlendirmek yani canlandırmak, hareketlendirmek için gönderilen insanlar ve zaman içinde aslında yerleşik hayata da geçen insanlar. Bunların özelliği kolay bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar bu bölgeye. Zira kendi yaşam tarzlarıyla da uygun, yani iklim itibariyle, coğrafya itibariyle de hayvancılığa da uygun ve bir taraftan da marjinal tarım dediğimiz, yani küçük çaplı da tarım yapıyorlar. Osmanlılarla beraber bölge pirinç ve pamuk tarımına da açılıyor. Öncesinde buralarda öyle bir üretim söz konusu değil. Yine pirinç tarımı da ağırlıklı olarak bu yörüklerle bölgeye gelmiş ve Yörükler tarafından gerçekleştiriliyor. O bağlamda da hem ziraat tarihi noktasında hem de ileride İstanbul'un fethiyle beraber İstanbul'un zahire ihtiyacını karşılayacak olan bir bölge haline getiriyorlar burayı.
1: 14. yüzyılın ikinci yarısında Evrenos Gazi ve diğer uç beylerinin askeri fethiyle açılan yol, 15. yüzyılda yerini sistemli tahrir defterleriyle kaydedilen düzenli bir eyalet idaresine bıraktı. Gümülcine, İskeçe, Drama, Yeniçeri

0: Karasu, Rumeli eyaletinin doğrudan merkezine bağlandı. 15. yüzyılın hemen başında yaşanan Fetret devrinde şehzade mücadeleleri Trakya topraklarında geçse de, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde bölgedeki siyasi otorite tamamen pekişti. İstanbul'un fethi ve ardından Mora ve Balkan harekatlarıyla birlikte Batı Trakya bir uç bölgesi olmaktan çıkarak imparatorluğun iç güvenliği sağlanmış huzurlu bir arazisine dönüştü. İç güvenliğin sağlanması Osmanlı Devlet aklının en önemli sütunlarından biri olan istimalet politikasıyla mümkün oldu. Sözlük anlamıyla meylettirme, cezbetme, hoşgörü ve uzlaştırma politikası. Türk tarihçiliğinin duayeni Profesör Doktor Halil İnalcık, Rumeli ve Batı Trakya'nın fethinin kalıcılığını doğrudan bu politikaya bağlıyor.
1: Osmanlı'nın Rumeli ve Trakya'daki hızlı ilerleyişi ve kalıcılığı sadece kılıç gücüyle açıklanamaz. Osmanlılar teslim olan yerli halkın canına, malına ve dinine dokunmayarak İstimalet ve adil bir vergi tımar düzeni getirerek feodal baskı altındaki Balkan halkının sempatisini kazandı. Halk kendi derebeyleri yerine Osmanlı adaletini tercih etti.
0: İstimalet politikasının detaylarını Doktor Harun Yeniden dinleyelim.
2: İstimalet politikası Osmanlı'nın genel olarak fethettiği bölgeye karşı yaklaşımını ifade eden bir şey. Yani sadece birebir kelime karşılığı olarak hoşgörü şeklinde ifade edilmesi doğru değil. Orada bir yönetim anlayışı, bir politika, ekonomi politik bir yaklaşım söz konusu. Yani neyi kastediyoruz? Osmanlı bir bölgeye gittiği zaman benimle işbirliği yapacak kişileri olduğu statüsüyle beraber kabul ediyorum gibi bir yaklaşım sergiliyor. Yani askeri sınıfın mensubuysanız askeri sınıf mensubu olarak devam edebiliyorsunuz ki 15. yüzyılın sonlarına kadar dininizi bile bu manada değiştirmeniz gerekmiyor. Bununla beraber Osmanlı eski vergileri de bir yeri fethettiği zaman 20-30 sene boyunca eski vergileri de koruyor. Yani baştan aşağı geldim şimdi benim düzenim geçerlidir demiyor Osmanlı. Onun yerine halihazırda oranın ileri gelenleriyle, yöneticileriyle, işte papazlarıyla bir araya gelip onlardan yönetim bilgilerini alıyor ve onları uygulayarak kendi sistemini de paralelinde yürürlüğe koyarak devam ediyor. Yani işte ispençe dediğimiz bir vergi var mesela. Gayrimüslimlerin tarımsal üretimden dolayı verdikleri vergi. Bu aslında Stefan Duşan döneminden kalma, yani Sırp İmparatorluğu döneminden kalma bir vergi. Osmanlı devam ettiriyor onu. Veya işte bazı uygulamaları da zaman içinde kaldırıyor. Ancak ilk etapta o entegrasyon sürecinde bu istimalet politikasının biz çok ciddi katkılarını görüyoruz.
0: Batı Trakya'nın Osmanlı tarafından fethinden sonra Müslüman nüfus genellikle boşalmış bölgelere yerleştirildi. Yeniceği Karasu, Yeniceği Vardar gibi yerleşim yerleri adlarından da anlaşılacağı üzere baştan kurulmuş yerleşim yerleriydi. 15. ve 16. yüzyıl tahrir kayıtlarına göre buralarda neredeyse hiç Hristiyan nüfus kaydı yoktu. 15. yüzyıl Gümülcinesi'nde Müslüman oranı %80-85 iken İskeçe'de bu oran %50-60 civarındaydı. Osmanlı Devleti fetihlerden sonra mimari hafızasını da Batı Trakya'ya taşıdı. Vergilerin Evrenos Bey gibi uç beylerine verilmesiyle bölge kendi vergileriyle ihya edildi. Vakıflar kuruldu, köprüler, çeşmeler, imaretler, hanlar, camiler inşa edildi. Bugün hala Osmanlı bakiyesi eserler, sanat ve vakıf medeniyetinin de Türkler tarafından bölgeye nakledildiğinin kanıtı olarak yüzyıllardır orada. Türk-İslam kimliğini temsil eden bu eserler, Türk azınlığa köklü varlığını ve kültürel direncini hatırlatan tarih tanıkları. Gazi Süleyman Paşa'nın Çimpe Kalesi'nde, Evrenos Gazi'nin Gümülcine sokaklarında atlarının nal sesleri kılıç çınlamalarına karıştı. Süleyman Paşa kapıyı açtı, Evrenos Bey 100 yılı aşan ömrü boyunca ilerledi. Yörüklerin Meriç'i geçerken ardında bıraktıkları öz yurtları olsa da önlerinde yurt kılacakları Batı Trakya toprağı.

toprakları vardı. 5,5 asırlık Osmanlı hakimiyetinin ardından Türk evlatları yaklaşık bir asırdır Türkiye Cumhuriyeti'nin emaneti olarak Batı Trakya'da Yunanistan egemenliği altında yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan.

0: Kurgu, Can Berk Satır.
1: Müzik Yağmuru başladı.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde hem eski çağ arkeolojisi hem İslamiyet'in Arap Yarımadası'ndan batıya yayılışı hem de Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesinde kritik önem taşıyan Harput'a konuk olacağız. Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde Elazığ il sınırları içinde yer alan Harput, deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yükseklikte stratejik bir kaya kütlesi üzerinde kuruludur. Bölge, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca askeri, kültürel ve ekonomik bir kavşak noktası niteliğindedir. Paleolitik dönemden itibaren iskan izleri taşıyan yerleşim, özellikle Urartu Krallığı döneminde kalıcı bir kale kent kimliği kazanır. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan Harput, binlerce yıllık kesintisiz yerleşim tarihi, özgün mimari yapıları, somut olmayan kültürel mirasıyla Anadolu medeniyet tarihinin en önemli merkezlerinden biridir. Bölgedeki arkeolojik bulgular ve tarihi kaynaklar, Harput'un sadece askeri bir savunma noktası değil, aynı zamanda bölgenin idari, dini ve kültürel kalbi olduğunu açıkça ortaya koyar. Bir açık hava müzesi niteliğindeki Harput'un tarihi derinliği, bölgede hüküm süren medeniyetlerin bıraktığı mimari ve kültürel tabakalar vasıtasıyla anlaşılır. Urartular tarafından M.Ö. 8. yüzyılda inşa edilen Harput Kalesi, kentin savunma yapısının temelini oluşturur. Kale, doğal kaya yapısıyla bütünleşen mimarisiyle dikkat çeker. Urartulardan sonra bölge Roma, Bizans, Sasani hakimiyetine girer. İslamiyet'in bölgeye gelişiyle birlikte Harput, Abbasi ve Emevi dönemlerinde önemli bir sınır kenti işlevi görür. Bölgenin Türk-İslam dönemi tarihi ise Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Çubukoğulları Beyliği ile başlar. Ardından Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Safaviler ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu bölgede egemenlik kurar. Her bir medeniyet, kentin fiziki yapısına, kendi mimari anlayışını, dini yapılarını ve sosyal kurumlarını da ekler. Kentin en anıtsal yapısı olan Harput Kalesi, iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Kalenin yapımında kullanılan harcın hazırlanmasında su yerine süt kullanıldığı yönündeki efsaneler nedeniyle yapı halk arasında Süt Kalesi olarak da adlandırılır. Kale içinde kaya mezarları, sarnıçlar, gizli geçitler, su yolları ve yerleşim odaları yer alır. Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan onarımlar ve ilavelerle kale savunma özelliğini uzun süre korur. Yapılan arkeolojik kazılar kale içinde farklı dönemlere ait askeri ve

sivil mimari kalıntılarını, günlük yaşam objelerini ve darphane gibi idari mekanları gün yüzüne çıkarır. Bu bulgular, kalenin sadece bir sığınak değil, kendi kendine yetebilen bir idari merkez olduğunu da ortaya koyar. Harput'un Türk-İslam dönemi mimari mirasının en önemli temsilcisi, Artukoğulları döneminde inşa edilen Ulu Cami'dir. 1157 ile 1167 yılları arasında Artuklu hükümdarı Fahrettin Kara Aslan tarafından inşa ettirilen ve Anadolu'daki en eski camilerden biri olan Ulu Cami'nin en dikkat çekici unsuru eğik açısıyla bilinen minaresidir. Cami, dikdörtgen plan şapası, iç avlulu tasarımı, tuğla işçiliğiyle bezeli minaresiyle erken dönem Anadolu Türk mimarisinin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırır. Caminin ahşap oymacılığının seçkin örnekleri arasında gösterilen minberi, günümüzde 18. yüzyıl yapısı Kurşunlu Camii'nde kullanılmaktadır. Harput'taki bir diğer önemli dini yapı ise Sara Hatun Camii'dir. Akkoyunlu hükümdarı Hasan Bahadır Han'ın annesi Sara Hatun tarafından 15. yüzyılda mescit olarak inşa ettirilen yapı daha sonraki dönemlerde yenilenerek cami formunu alır. Caminin minberi taş işçiliğinin nadide örneklerinden birini sunar. Harput, tarih içinde farklı inanç gruplarının bir arada yaşadığı kozmopolit yapısıyla da bilinir. Kentte yer alan Meryem Ana Kilisesi bu çok kültürlü yapının en somut kanıtıdır. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen bu antik kilise, dünyanın en eski Süryani kiliselerinden biri kabul edilir. Harput Kalesi'nin arkasındaki dik kayalıklara yaslanmış konumda bulunan kilise, doğal kaya sığınaklarının mimari olarak düzenlenmesiyle oluşturulur. Kilisenin iç mekanında yer alan tünellerin Harput Kalesi'ne kadar uzandığı yönünde veriler de mevcuttur. Kentte ayrıca geçmiş dönemlerde var olan Ermeni kiliseleri ve eğitim kurumları bölgenin entelektüel ve ticari canlılığının göstergeleridir. Kentin sivil mimarisi iklim ve coğrafi şartlara uyumlu bir şekilde gelişir. Harput evleri genellikle iki katlı, taş zemin kat üzerine ahşap karkas arası kerpiç dolgulu üst katlardan oluşur. Evlerin alt katları kışlık, üst katları ise yazlık olarak kullanılır. Yoğun kar yağışı ve soğuk iklim nedeniyle pencereler küçük tutulur, duvarlar kalın inşa edilir. Evlerin iç mekan tasarımlarında sofa, eyvan ve baş oda gibi geleneksel Türk evi unsurları öne çıkar. Harput evlerinin tavanlarında ahşap işçiliği, kalem işi süslemeler dikkat çeker. Kentin somut kültürel mirası kadar somut olmayan kültürel mirası da zengindir. Harput musikisi, Türk halk müziği ve klasik Türk musikisinin ögelerini birleştiren makam sistemine dayalı özgün bir yapıya sahiptir. Divan, hoyrat, mani ve gazeller içeren bu musiki geleneği nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşır. Kürsübaşı adı verilen geleneksel toplantılar bu musikinin icra edildiği, edebi ve sosyal sohbetlerin yapıldığı önemli kültürel kurumlardır. Kürsübaşı geleneği kış aylarında evlerin ısınma merkezi olan kürsülerin etrafında toplanan halkın kültürel aktarımını sağladığı sosyal bir platformdur. Bu gelenek 2010 yılında geleneksel sohbet toplantıları üst başlığı altında UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesine dahil edilerek uluslararası alanda da tescillenmiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem,

0: hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde girilen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecine ilişkin kararlar meclisten geçerse yatırımcı sayısının 100 binin altına düşeceğini söyledi. Yatırımcılara 3 kaynaktan ödemeler yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını kaydetti. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak, dedi. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. ...2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidi gündemde. Polonya İçişleri Bakanı olası bir saldırıya ilişkin gelen ihbar üzerine bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Ve spor, Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç

Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Yarın 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara ve İstanbul 21, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Sofya 24, Saraybosna 19, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris 15, Amsterdam 15, Brüksel 14, Kopenhag 15, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26 ve Bakü 24 derece. Haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Vaktiyle Balkanlarda bugünkü Romanya sınırları içerisinde kalan Babadağ eski adıyla Vicina civarında halka kan kusturan yedi başlı devasa bir ejderha peyda olur değerli dinleyenler. Bu ejderha her gün halktan bir kurban istemekte. Kurban verilmezse de şehri yakıp yıkmaktadır. Şehrin kralı ve halkı çaresizdir. Sıra kralın kendi kızına gelince şehir tabii ki yasa. Tam bu sırada asasında dervişliği, belinde ise Hazreti Ali'den miras kalan Zülfikar'ı taşıyan Sarı Saltuk Rumeli'ye ayak basar. Kralın kızının kurban edilmek üzere beklediğini görünce öne atılır. Ejderhanın inine vardığında o devasa yaratık yedi ağzından ateşler saçarak Sarı Saltuk'un üzerine atılır. Saatlerce süren çetin cengin ardından Saltuk, Zülfikar'ıyla ejderhanın her bir kafasını uçurur ve sonunda halkı bu zulümden kurtarır. Kral, kızını kurtaran bu ulu kişiye teşekkür etmek ve onu onurlandırmak için yanına çağırır. Fakat Sarı Saltuk ne mal mülk ne de şan şöhret ister. O sadece halkın kalbine İslam'ın ve adaletin tohumlarını ekmek için gelmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün her zaman olduğu gibi akademisyen Türkolog Gamze Bulgan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
1: Küçük bir hikayeden bir bölüm paylaştım sevgili dinleyicilerimizle. Hemen sormak istiyorum. Sarı Saltuk'u tanıtmanızla başlayalım istiyorum. Kimdir? Ve Balkanların Türkleşme, İslamlaşma sürecinde Sarı Saltuk nasıl bir rol oynamıştır hocam?
2: Evet, Sarı Saltuk Orkun Bey 13. yüzyılda yaşamış, hem askeri hem de manevi kimliğiyle efsane haline gelmiş bir gazi derviş. Yani Alp Eren kişisinden bahsediyoruz. Horasan Eren'i olduğunu biliyoruz biz, köken olarak öyle kabul ediliyor belgeler ışığında. Ve İskitler, yani Sakalar dönemine kadar da uzanan Türk varlığıyla ilişkilendiriliyor Orkun Bey. Osmanlı döneminde Balkanlara, yani Osmanlı'nın Balkanlara gelişinden çok önce bir öncü kuvvet olarak Balkanlara, tabii beraberinde olan insanlarla Balkanlara bir gidişi, Osmanlı'nın gelişine bir hazırlayış süreci var. Ve menakıbnamelerde okuduğumuza göre de adaletiyle, hoşgörüsüyle, insanları bir araya getirme kişisel özelliğiyle ve kerametleriyle beraber de bütün insanlığa, özellikle Balkan coğrafyasına örnek olan bir şahs

0: Evet. Balkanların o Türkleşme sürecinde ön hazırlık dönemini Sarı Saltık aslında tamamlıyor. Biraz önce söylediğim gibi Osmanlı orduları Balkan coğrafyasına giriş yapmadan önce bir öncü kuvvet olarak Sarı Saltık ve beraberindeki kişiler Türk kültürünün, Türk dilinin tohumlarını aslında Balkanlara ekmeye başlıyorlar Osmanlı orduları gelene kadar. Aynı zamanda bunu yaparken de Sarı Saltık bir zorlamayla, bir baskıyla değil, tamamen hoşgörü politikasıyla bunun tohumlarını ekiyor ve kurumsal yapı olarak da Orkun Bey o dönemde Sarı Saltuk adım attığı andan itibaren tekke ve zaviye kültürünü Balkan coğrafyasında yerleştiriyor ve sadece dini bir merkez değil, sosyal bir merkez haline de geliyor. İnsanların yardım edildiği, fakirlerin karnının doyurulduğu, aynı zamanda da sohbetlerin yapılıp Türk kültürünün aktarıldığı cazibe merkezleri halinde bir görevi var.
1: Peki hocam, Sarı Saltuk'un Anadolu'dan Balkanlara geçiş sürecinde, hatta bu geçiş sürecini ve özellikle izlediği iskan politikasını anlatır mısınız değerli dinleyenlerimize?
0: Evet. Şimdi Orkun Bey, 1354'te Osmanlı'nın Gelibolu fethinden çok daha önce 1263 gibi Sarı Saltuk Balkanlara giriş yapıyor beraberindekilerle birlikte. Bu tamamen stratejik bir hamle ve tabii kendisinin aldığı bir karar değil. Osmanlı yönetiminin aldığı bir kararla giriş yapıyor ve geçiş güzergahındaki o İstanbul üzerinden Dobruca'ya, yani Romanya'ya gidiyor aslında. Romanya ile Bulgaristan sınırları arasında kalan bölgeye gidiyor. Siyasi olarak da bir arka planı var bunun Orkun Bey. Bu rastgele bir tercih değil, kendi aldığı bir karar değil. Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu Sultanı arasındaki anlaşmaya binaen bu karar alınıyor ve harekete geçiliyor. Tarihsel olarak da Türkler zaten bölgeye yabancı değil ve Sarı Saltuk'un gidişiyle beraber de o yabancı olmayan kültürün orada bir aktif olması, yaygınlaşması söz konusu. İzlediği politika yönteminde de tamamen hoşgörü ve yardım var Orkun Bey. Tekrar zikredeceğim bunu, gururla zikredeceğim. Sarı Saltuk'ta gittiği zaman oradaki farklı inanca mensup insanları ya da farklı ırka mensup insanları asla bir zorlama olmadan tamamen gönülleri kazanma politikasıyla hem Türk kültürünü hem İslamiyet'i hem de Türk dilini yayma politikası var. Yani bir Hristiyan da gidip Sarı Saltuk'un kapısını çalıyor. İslami inanca mensup biri de aynı tepkiyle karşılaşıyor, aynı hoşgörüyle karşılaşıyor. Ve bunun sayesinde kültürel adaptasyon başlıyor Balkanlarda. Hem Türk kültürüne karşı hem de Türk diline karşı. Keza bizim de onların kültürlerine, onların dillerine ve Hristiyanların da inançlarına bir artık bu senkretik bir yapı oluşuyor, karışık bir yapı. Hoşgörüyle beraber bir stratejik konumlanma dönemi başlıyor.
1: Gamze hocam, 1200'lü yıllar, 1300'lü yıllardan bahsediyoruz. Balkan ve Anadolu halkının günlük yaşantısına, mutfağına, adetlerine, geleneklerine, göreneklerine dair ipuçları anlamında Saltukname gerçekten bize bir ışık tutuyor. Neler anlattığından, öneminden bahseder misiniz?
0: Tabii öncelikle bir yanlış anlaşılma var, duyuyorum bazen. Onu düzeltelim. Saltukname'yi Sarı Saltuk kaleme almıyor Orkun Bey. Cem Sultan'ın emriyle derlenip toplanan, bir araya getirilen bir kitaptan bahsediyoruz Saltukname derken. Şöyle ki bu kitap 13-14. yüzyıl özellikle Balkan ve Anadolu halkının günlük yaşamını, mutfağına dair, gelenek göreneklerine dair ipuçlarını bulduğumuz bir kitap. Hem tarihe, hem sosyolojiye, hem edebiyata hizmet eden bir kitaptan bahsediyoruz. Balkan coğrafyasındaki insan tipolojisinin yaşamına dair de çok önemli ipuçları var. Nedir onlar? Şimdi günlük yaşama dair Sarı Saltuk'un o tekkeleri ve zaviyeleri nasıl kurduğu, tekke ve zaviyelerin işleyişi, muhtevası hakkında bize bilgiler veriyor. Dönemin inançları ve adetleri hakkında yine bilgi veriyor. Halk inanışları, rüyalar, rüya tabirleri hakkında yine bilgi alabiliyoruz. Fal ya da kehanet, kerametlerle alakalı yine bir bilgi kaynağı. Ve yine menakıbname lerde geçen ejderha öldürme motifine de biz yine, tabii ki bir ejderha gerçekten öldürülmüyor, Saltukname'de rastlıyoruz. Yine Türklerle beraber Balkan coğrafyasına yayılan mutfak kültürünün izlerini sürebiliyoruz. Çok önemli bir tarih kaynağı Saltukname. Tavsiye edelim, okusun dinleyicilerimiz de. Niye önemli Orkun Bey? Dil mirası olarak o eski Anadolu Türkçesinin izlerini sürebileceğimiz ve müthiş bize örnekler veren bir kitaptan bahsediyoruz. Ve dedik ya, Türkçe Türkçe ile Balkan dilleri arasında bir etkileşim var. O etkileşimin izlerini ilk sürdüğümüz eser. Psikolojik olarak da şöyle bir etkisi var. Sarı Saltuk'un vasiyeti olan 7 tabut efsanesine biz yine orada rastlıyoruz. Ve Alp Eren, yani o işte Gazi Derviş motifine de, Sarı Saltuk'un kişiliğine de yine biz kitapta rastlamış oluyoruz. Yani hem bir tarihi kaynak, hem bir coğrafi kaynak. Bir seyahatname gibi düşünebiliriz aslında Saltukname'yi. Bir sürü araştırmacıya hizmet eden çok önemli
1: Peki,
0: bir kitap.
1: Peki tarihi gerçeklikle örtüşüyor mu hocam?
0: Evet, yani Saltukname'de çizilen Sarı Saltuk imajı bizim tarihi sahnede gördüğümüz Sarı Saltuk'la aynı. Yani bir kurmaca bir şey yok. Dedik ya seyahatname gibi. Aslında onu gören, bir şekilde dolaylı olarak tanımış olan insanların aktarımlarından zaten meydana geliyor. Dolayısıyla da tarihi gerçeklikle örüşüyor. Hem verilen tarihi, onun çok uzun boylu, heybetli bir yapısı olduğu anlatılıyor. Keza kitapta da bu bizim karşımıza çıkıyor. Biz bunu nereden teyit ediyoruz Orkun Bey, tarihi gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğini? O dönemin seyahatnamelerinden baktığımız zaman, İbni Batuta'yı burada analım. Seyahatnamelerden de baktığımız zaman çizilen profilin gerçek Sarı Saltuk olduğunu yine görüyoruz.
1: Mutlaka Türk dili tarihi açısından da oldukça önemi vardır Saltukname'nin. Öyle değil mi hocam?
0: Evet, tekrar zikredeceğim. Eski Anadolu Türkçesinin canlı bir kaydı aslında dönem içinde. Sadece bir halk destanı, halk edebiyatına hitap eden bir kitap değil. Bizim o saf, temiz, ilk Türkçemizin de izlerini sürdüğümüz ve örneklerini bulduğumuz bir kitap. Şöyle ki o dönemde Arapça ve Farsça'nın istilasına uğramayan arı bir Türkçe ile yazılmış çünkü. Bu yüzden çok kıymetli. Ve sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş eserlerinden biri. Bir diğer kıymeti bu. Halk ağzıyla oluşturulmuş deyişler ve atasözlerini buluyoruz. Yine Eski Anadolu Türkçesiyle. Bu yüzden ekstra bir kıymeti var. Aslında o dönemin bir dil laboratuvarını görüyoruz biz kitap sayesinde. Ve Balkanlardaki de o büyük coğrafyadaki Türkçenin ilk izleri, yaşama ne kadar nüfuz etmiş olduğunu da yine Saltukname üzerinden öğreniyoruz. Ve arkaik, yani eski Türkçe kelime hazinesi içinde yine bir başvuru kaynağı oluşturuyor.
1: Şöyle bir gerçeklik var, hem ilginç hem çok güzel ve çok anlamlı bulduğumuz. Sarı Saltuk'un ulaştığı coğrafi sınırlar var. Oradaki farklı inanç grupları var, farklı yerler var. Ama farklı inanç grupları arasında, farklı toplumlar arasında Sarı Saltuk'un makamı, türbeleri, buna benzer yerleri var. Dolayısıyla oradaki toplumların Sarı Saltuk'u kabulüne ilişkin bize güzel şeyler söylemekte bu durum. Nasıl açıklarsınız?
0: Şöyle, biz menakıbnameleri okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Sarı Saltuk'un o sahiplenilmesi, biraz önce söyledik, 7 tabut efsanesi, ebedi yerinin neresi olduğu konusunda Balkanlarda kendi aralarında tatlı bir atışma var. En sarp bölgelerden en kozmopolit yerlere kadar hepsi sahipleniyor. Yani siz Bosna'ya gittiğinizde Sarı Saltuk bizim derler. Arnavutluğa gittiğinizde bizim. Hırvatlar keza öyle. Makedonya yine öyle. Ve Anadolu coğrafyasında da böyle. Herkesin müthiş sahip çıktığı bir efsanevi karakterden bahsediyoruz. Ve bir vasiyet var. Tabii vasiyetin de etkisi var. Sarı Saltuk ölme önce bir vasiyette bulunuyor. Ben öldüğüm zaman bedenimi 7 parçaya ayırın, tabutlara koyun, şu bölgelere gönderin diye. Aslında bunun da bir etkisi var. Ve o hoşgörü politikasının büyük bir etkisi var yine. Sizin de zikrettiğiniz gibi sadece Müslümanlar arasında değil, Hristiyanlar arasında da çok sahiplenilen bir karakter. O dönemde yaşayan Aziz Naum isminde bir Hristiyan bir lider var. Onunla aynı özelliklere sahip. Yani şöyle, Hristiyanlar için o ne kadar önemliyse Müslümanlar için de Sarı Saltuk o kadar önemli ve Hristiyanlar yine o Aziz Naum'u sahiplendikleri gibi Sarı Saltuk'u sahipleniyorlar Orkun Bey. Çünkü hoşgörüyle ilerlediği için. Şöyle, Arnavutluk'ta bir dağın tepesinde coğrafi sınır olarak biz onun orada olduğunu biliyoruz. Neden bu kadar ulaşılmaz bir yere tabutunun gönderilmesini istiyor? Aslında bu insanları bir arada tutmak için, farklı inançlara mensup olsalar da bir araya gelebileceklerinin mesajını bize vermek istiyor. Günümüze bir mesaj göndermek istiyor. Neden bu kadar geniş bir coğrafyaya yine vasiyeti yayılıyor? Balkan coğrafyasını, inancı ne olursa olsun, bir arada tutmak için aslında yine bir mesaj içeriyor. Ve mürşit modeli var Sarı Saltuk'un. Yani hem yaşadığı dönemde hem de öldükten sonraki dönemde Balkan coğrafyasını hem İslami olarak hem kültürel olarak hala hala aydınlatmak isteme durumu var. Bu yüzden de öldükten sonra tabutunun farklı coğrafyalara gönderilmesi söz konusu.
1: Tabut deyince hocam unutmadan sormak istiyorum size. Az önce de iki defa bahsettiniz. Bu yedi tabut efsanesi var. Nedir bu efsane? Neyi temsil ediyor?
0: Biz bunu Saltukname'de görüyoruz. Sözlü gelenekte kendisinin söylediğini biliyoruz. Ve inanç olarak da buna inanıyoruz Orkun Bey. Şöyle söylüyor Sarı Saltuk. Öldükten sonra bedenimi yediye ayırın ve yedi tabuta koyup Romanya, Dobruca'da Babadağ, Bosna Hersek'te Blagaj, hemen Mostar Köprüsü'nün olduğu yer, Ohriye, Kuzey Makedonya'ya, Arnavutluk, Kuru'ya, Bulgaristan'a gönderilmesini istiyor ve Türkiye'deki İznik veya Babaeski olduğu söyleniyor. Bir de çok enteresan, çok uzak coğrafya olarak Polonya var. Bu tam teyitli bir bilgi değil ama söylemiş olalım. Niye buralara gönderilmesini istiyor? Tabii ki bedeninin yedi parçaya bölünüp tabutlu böyle bir şey yok. Bu tamamen bir arada tutma, coğrafyanın dağılmasına engel olmak açısından alınmış bir karar aslında. Ve manevi vatandaştırma, bir tapu senedi olarak görülüyor. Bu sayede o coğrafya her zaman bir arada olacak, Sarı Saltuk üzerinden. Ayrılmayacak, parçalanmayacak. Aslında bir Türk mührü vuruyor baktığınız zaman. Yine evrensel olduğunu görüyoruz biz burada. Bakın başka inançlar da sahip çıkıyor. İslamiyet'e mensup olan kişiler de sahip çıkıyor. Evrensel bir hizmet anlayışı var burada yine. Hoşgörü anlayışını biz yine görüyoruz. Ve bir stratejik yayılım var. Tekrar zikredelim, o Türk hakimiyetine ve Balkanların bölünmesine engel olmak istediği için.
1: Evet. Neden o bölgelerin seçildiğini sormak istiyorum size. Şöyle, Balkanlardaki Türk İslam varlığının en önemli merkezi ve Sarı Saltuk efsanesinin kalbi, az önce bahsettiğiniz Dobruca bölgesi ve Babadağ'ın stratejik ve manevi önemi mutlaka vardır, değil mi hocam, seçildiğine göre?
0: Evet, evet.
1: Neden orası seçilmiş ve önemi hakkında neler söylemek istersiniz o bölgelerin?
0: Şöyle Orkun Bey, ikisi de rastgele seçilmiş bölgeler değil. Hem stratejik hem de manevi önemi var. Nedir o? Dobruca özellikle Türklerin Avrupa'ya açılan bir kapısı. Bu yüzden Dobruca seçiliyor. İskan ve nüfus politikası açısından da çok önemli iki bölgeden bahsediyoruz. Sarı Saltuk'un ilk Osmanlı'nın yönlendirmesiyle oraya gitmesi ve Türk İslam kültürünü yaymaya çalıştığı nokta olduğu için çok önemli. Ve yine biraz önce söylemiştik, Bizans İmparatoru ve Selçuklu Sultanı arasındaki anlaşmanın da tabii ki burada bir önemi var. Neden Babadağ? Burada biraz maneviyat devreye giriyor Orkun Bey. Türbesinin burada bulunduğuna dair rivayetler var. Ve Balkanlardaki o yayılımdan bahsettik ya biz. Onun ana merkezi, komuta merkezi olduğu için çok önemli.
1: Hala yaşatılıyor mu?
0: Evet Orkun Bey, saydığımız her coğrafyada Sarı Saltuk'un efsanesi halen devam ediyor. Halen sürekli ziyaret yeri olarak çok fazla ziyaret ediliyor farklı inançlardan da. Ve bir manevi dedik ya, tapu dedik. O manevi tapunun da yüzyıllar geçse de devam ettirilmesi için bu iki bölge stratejik olarak, bilinçli olarak seçilmiş oluyor. Yani hem Balkanlara Türklerin o yoğun olarak nüfuz ettiği yer, hem de Balkanlara ve özellikle Avrupa'ya açılan bir kapı olduğu için.
1: Sarı Saltuk bizimle birlikte sesimizin ulaştığı yerdeki dinleyicilerimiz açısından konuşuyoruz ve söyleyecek olursak mutlaka takipçileri, mutlaka bilenleri vardır, değil mi hocam?
0: Muhakkak var.
1: Bu takipçilerin Balkanlarda Türkçenin yayılmasındaki rollerinin olduğunu da düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, çünkü gönüllü bir kabul var. Bakın, zorunlu olarak bütün bunları yapamazsınız ve imkansız zaten. Bu yüzden gönüllü o kabul durumuyla beraber bir yaşayan dil stratejisi başlıyor Balkanlarda. Halen de devam ediyor. Evet. Yani bir hizmet dilinden bahsediyoruz. Gönül köprüsü kurulmasından bahsediyoruz. Ve o dönemde Sarı Saltuk'un tabii ki kurmuş ve başlatmış olduğu tekkelerin ve zaviyelerin de büyük bir etkisi var. Biraz önce söyledik, fakirlerin doyurulmasından, kültürel sohbetlerin yapılmasına, dil öğretilmesine kadar birçok görevi vardı ve sadece Müslümanlara değildi. Bütün insanlığa açıktı kapı. O Saltukname'de bizim gördüğümüz gelenekten, sözlü kültürden yazılı bir vatana dönüşüyor Balkanlar. Ne demek bu? Artık dil o kadar hakimiyet kuruyor ki Balkanlara, bir vatan haline geliyor. Yani tamamen Türklerin yaşamış olduğu bir vatan kılıfına bürünmüş oluyor aslında Balkan coğrafyası. Ve bunların hepsi gönüllü olarak oranın halkının isteğiyle gerçekleşen durum. bunlar. Yani bir derviş aslında bir dille bir vatan kılıyor bir coğrafyayı.
1: Evet, programımızın sonuna geldik ama birkaç cümle rica edeceğim hocam sizden de. Sarı Saltuk'a atfedilen Alp ya da Alp, hani savaşçı kahramanlığı ve eren, bilge, mutasavvuf gibi vasıflar var. Bu vasıfları günümüz

0: kış açısıyla birkaç cümleyle nasıl anlatırsınız?
1: Ya şimdi Orkun Bey, bunları tabii ki Sarı Saltuk'un kendisine biçtiği roller değil, insanların ona biçtiği roller, yapmış olduğu şeylerle beraber. Neden bir derviş ya da işte mürşit motifi ona biçiliyor? Çünkü gerçekten bunu yapıyor. Bir gönül coğrafyası kuruyor. Hem İslamiyet'i yaymaya çalışıyor, hem kültürü yaymaya çalışıyor, hem de aynı zamanda dil konusunda da bir çabası olduğu için. Bir kurtarıcı figür olarak görüyorlar Orkun Bey. Hala günümüzde öyle. Ejderha ile savaşması, sizin girişte okuduğunuz pasaj da bu. Tabii ki ejderha ile savaşmıyor. Balkan coğrafyasını kötülüklerden kurtardığı için ve hala da onun o duasıyla, onun yapmış olduklarıyla Balkan coğrafyası günümüzde de korunduğu düşünülüyor. Yani o imaj aslında hala devam eden bir imaj.
0: Peki. Değerli dinleyenler, Balkanlarda dini, kültürel etkileşim, toplumsal kaynaşma ve ortak hafıza bağlamında simge olan, Balkan tarihindeki etkisiyle bölgenin kimliğini şekillendiren önemli şahsiyetlerden bir ismi, Türk Mührü Sarı Saltuk'u konuştuk. Konuğumuz akademisyen, Türkolog Gamze Bulgan'la. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Sarı Saltuk'un kurmuş olduğu köprü daim olsun inşallah.
0: Mavi Gök Yaz Yer programını sizler için Esen Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Ünal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

beni bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler hüda.

Sensin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına. Ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkın.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Metin And'ın Oyun ve Bügü adlı kitabından söz edeceğiz. Uzun yıllar boyunca geleneksel gösteri sanatları, tiyatro tarihi ve kültürel antropoloji alanlarında araştırmalar yapan Profesör Ant, bu eserinde Anadolu insanının yüzyıllar boyunca oluşturduğu törensel ve seyirlik geleneklerin izini sürer. Kitap, oyunu yalnızca boş zamanı değerlendirmeye yönelik bir uğraş olarak değil, toplumsal yaşamın derin katmanlarına yerleşmiş kültürel bir ifade biçimi olarak ele alır. Ant, oyun ve eski Türkçe'de büyü anlamına gelen bügü kavramları arasındaki ilişkiyi inceleyerek insanlığın en eski ritüellerinden tiyatronun doğuşuna uzanan düşünsel bir köprü kurar. Böylece okur, sahne sanatlarının kökenlerini anlamak için tarih öncesi inanç sistemlerinden mevsimlik törenlere, şamanik uygulamalardan halk eğlencelerine kadar uzanan geniş bir alanla karşılaşır. Eser, Anadolu'daki geleneksel seyirlik oyunları yalnızca folklorik birer unsur olarak değerlendirmez, onların toplumsal hafızayı taşıyan, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel belgeler olduğunu vurgular. Metin And'ın titiz araştırmacılığı ve karşılaştırmalı yöntemi sayesinde kitap, Türk kültüründeki oyun geleneğini dünya uygarlıklarının benzer uygulamalarıyla birlikte ele alır. Köy seyirlik oyunları, mevsimsel kutlamalar, bereket törenleri ve çeşitli ritüel pratikler tiyatro sanatının gelişimi açısından yeniden yorumlanır. Yazar bu örnekler aracılığıyla oyun olgusunun eğlendirme işlevinin ötesine geçtiğini, öğretme, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve ortak değerleri yaşatma gibi önemli görevler üstlendiğini gösterir. Açık ve anlaşılır anlatımıyla dikkat çeken oyun ve bügü, tiyatro tarihçileri, halk bilimi araştırmacıları ve kültür tarihiyle ilgilenen okurlar için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliği de taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecine ilişkin kararlar meclisten geçerse yatırımcı sayısının 100 binin altına düşeceğini söyledi. Yatırımcılara 3 kaynaktan ödemeler yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını kaydetti. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak, dedi. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. ...2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidi gündemde. Polonya İçişleri Bakanlığı olası bir saldırıya ilişkin gelen ihbar üzerine bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Ve spor, Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara ve İstanbul 21, hafif yağmurlu

olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Üsküp ve Sofya 24, Saraybosna 19, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris, Amsterdam ve Kopenhag 15, Brüksel 14, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26 ve Bakü 24 derece. Haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor?
1: Arkadaşına mektup yazan bir gencin bu sorusunu bir kitapta okumuştum. Soruyu ilk soran o değildi, son soran da olmayacak. Bir şeye bütün kalbiyle bağlanan herkes günün birinde aynı yere varacak. Bize kanat takıp mutluluktan uçuran her neyse, vakti gelince bizi yere de çalabilir. Bazen üzerine titrenen bir sevgi, bazen dünyayı değiştirecek bir hayal, bazen de tutkularımız. Bu soruyu soran genç, 1771 baharında bir kasabada çiçek açmış ağaçların altında mutlu olduğunu sanıyordu. Birkaç ay sonra aynı ağaçların altında mutsuzluğun dibini yaşayacaktı. Adı Werther. Goethe onu 1774'te dünyayla tanıştırdı. Kitap yazarını bir gecede ünlü etti. Okurlarını ise bir humma misali sardı. Döneminde fırtınalar estiren bu kitabın rüzgarına kapılıp Weilheim'a gidiyoruz. Posta arabası hazır. Kitap bir yayıncı notuyla açılır. Adı verilmeyen bir editör, zavallı Werther'in hikayesine dair ne bulabildiyse toplayıp önümüze koyduğunu söyler. Ardından okura seslenir.
2: Ey güzel insan, sen de onun gibi bir tutkunun esiriysen, onun acıları sana avuntu olsun. Eğer yazgından veya kendi hatandan dolayı bir arkadaş bulamıyorsan, bu küçük kitap dostun olsun.
1: Sonrası baştan sona mektuplardır. Werther'in dostu Wilhelm'e yazdığı tarih sırasıyla dizilmiş mektuplar. Kahramanın artık yazamadığı son günlerini editör tamamlar. Mektuplardan kurulu roman o çağda yeni değildi. Ama Goethe bu tarzı tek bir adamın iç sesini kesintisiz dinletmek için kullandı. Mektuplar tek taraflıdır. Cevap mektupları yoktur. Wilhelm'in ne dediğini yalnızca Werther'in tepkilerinden çıkarırız. Okur, bir gencin zihnine kilitlenmiş gibidir. Eylül'de Leipzig'te kapağında yazar adı olmadan basıldı. Kim yazdı diye soranların aklına önce Wieland geldi. Kitap, edebiyat tarihinin belki de ilk çok satanlarından oldu. Edebiyat tarihçileri onu fırtına ve coşku akımının başyapıtı sayar. Aklın düzenine karşı duygunun, kuralın karşısında tabiatın, saray görgüsüne karşı insan kalbinin ayaklanmasıdır. Goethe, yıllar sonra anılarında kitabın etkisinin büyük, hatta muazzam olduğunu, çünkü tam zamanında geldiğini yazacaktı. Werther, bir aile işini halletmek üzere şehirden ayrılıp taşraya gelmiş genç bir adam. Resim yapar, Homeros'u okur, kırlarda dolaşır. İlk mektubu neşeyle başlar. Şehirden ayrılmış olmaktan memnundur. Arkasında yarım kalmış bir gönül meselesi bırakmıştır.

0: kendine söz verir.
1: Ah, insanın kendisinden yakınmaya hakkı olabilir mi? Başaracağım sevgili dostum. Sana söz veriyorum. Kendimi düzelteceğim. Her zaman yaptığım gibi yazgımızın karşımıza çıkardığı ufak tefek sıkıntıları artık tekrarlayıp durmayacağım. İçinde bulunduğum anın tadını çıkaracağım. Geçmiş benim için geçmişte kalacak.
0: Bu sözün üzerinden 6 hafta geçmeden Lotte'yi görür. Haziranda bir kır balosuna giderken arabaya alınan genç kız annesini kaybetmiş, kardeşlerine bakmaktadır. Werther onu ilk kez bir akşamüstü çocuklara ekmek keserken görür. Dans ederler, fırtına kopar, pencerede yağmura bakarken Lotte tek bir kelime söyler. Klopstock, devrin sevilen şairinin adı. İki gencin aynı kitapları ve aynı duyguları paylaştığının işaretidir. Werther o gece kendini kaybeder. Ama Lotte'nin nişanlı olduğu daha yolda söylenmiştir. Adı Albert'tir. İş nedeniyle uzaktadır. Yaz boyunca Lotte'nin evine gidip gelir. Albert döner. Dürüst, düzenli, aklı başında bir adam olduğu için Werther ondan nefret bile edemez. Üçü birlikte kırlarda yürür, birlikte oturur. Dostu Wilhelm'e yazdığı mektuplar giderek ağırlaşır. Ağustos'un 18'inde programımızın başındaki o soru sorulur. Eylül'de Werther kimseye haber vermeden Weilheim'den ayrılır. Kışı bir elçinin yanında katip olarak geçirir. Bir akşam kontun evinde soylu konukların katıldığı bir davet verilir. Werther'e statüsünden dolayı kapılar kapanınca yarasına bir yara daha eklenir. Kalp kırıklığının üstüne bir de sınıf yarası. İstifa eder. Yazın Weilheim'a döner. Lotte ile Albert evlenir. Hikayeyi bu noktada Werther'in aynı yoldan, aynı kapıya yürüdüğü yerde bekletiyoruz. Werther'in sorusu felsefenin de eski sorusudur. Bizi mutlu eden şey bizi neden mahveder? Goethe'nin kahramanı cevabı yaşayarak verir. Tabiatı bir cennet gibi görmesini sağlayan aynı taşkın yürek, birkaç ay sonra aynı tabiatı her şeyi yutan bir canavar gibi görmesine yol açar. Werther'in kusuru sevmek değil, sevgi dışında hiçbir dayanağının kalmamasıdır. Artık resim yapamaz. Bir işi de yoktur. Üstelik dostu uzaktadır. Bütün ağırlığını tek bir ipe bindirmiştir. İp kopunca tutunacak dal kalmaz. 18. yüzyılın ikinci yarısına edebiyat tarihçileri duyarlılık çağı der. Gözyaşı bir erdemdi. Çok hisseden insan üstün insandı. Werther bu çağın çocuğudur. Ama psikolojinin gözünden bakınca ortada iki genç vardır. Werther ve Goethe. İkisi de aynı yaralı aşkı yaşadı. Biri yazdı, öteki yazamadı. Goethe anılarında kitabı bitirdikten sonra kendini bir günah çıkarmadan çıkmış gibi hafiflemiş, özgür ve yeni bir hayata hak kazanmış gibi hissettiğini anlatır. Demek ki kitap yazarı için bir çıkış yoluydu. Werther'in eline geçmeyen tek şey kendi hikayesini kağıda dökecek mesafeydi. Yaşlılığında genç yardımcısı Eckermann'a söyledikleri bunu destekler. Her insanın hayatında o kitabın yalnızca kendisi için yazıldığını sandığı bir dönem vardır. Sosyolojinin çıkarımı daha rahatsız edicidir. Kitap çıktıktan sonra Avrupa'da genç erkeklerin Werther gibi giyindiği, mavi frakla sarı yeleğin moda olduğu, kimi yerlerde romanı taklit eden intiharların görüldüğü söylendi. Leipzig 1775'te kitabı da kıyafeti de yasakladı. Bu söylentilerin ne kadarının gerçek olduğu bugün bile tartışılıyor. Ne var ki 200 yıl sonra 1974'te Amerikalı sosyolog David Phillips gazetelerdeki intihar haberlerinin ardından intiharların arttığını verilerle gösterdi ve bu olguya romanın kahramanının adını verdi. Werther etkisi. Bugün gazetecilere bu tür haberleri nasıl vereceklerini öğreten kılavuzlar 18. yüzyıldan kalma bir romanın ışığında yazılıyor.

Johann Wolfgang von Goethe 28 Ağustos 1749'da Frankfurt'ta hali vakti yerinde bir hukukçunun oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının isteğiyle hukuk okudu. Önce Leipzig, sonra Strasbourg. Strasbourg'da tanıştığı Herder ona Shakespeare'i, halk şiirini ve Ossian'ı sevdirdi. Werther'in Lotte'ye okuduğu eski İskoç şarkıları buradan gelir. 1772 yazında staj için Wetzlar'daki İmparatorluk Mahkemesi'ne gitti. Orada Charlotte Buff adlı genç kıza aşık oldu. Kız bir elçilik katibiyle nişanlıydı. Goethe birkaç ay içinde şehri terk etti. O yılın Ekim'inde Wetzlar'daki bir tanıdığı, Yeruzalem adındaki genç, umutsuz bir aşk yüzünden kendi canına kıydı. Goethe bu iki hikayeyi birleştirdi. Wetzlar'daki kendi umutsuz aşkıyla Yeruzalem'in trajik ölümünü. Kitap onu bir gecede ünlü etti. 1775'te Weimar Dükü Karl August'un davetiyle küçük bir prensliğin sarayına gitti ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. Dükün danışmanı oldu. Devlet işlerine girdi, madenlerden yollara kadar her meseleyle uğraştı. 1782'de soyluluk unvanı aldı. Adının başındaki fon o tarihten kalmadır. 1786'da her şeyi bırakıp 2 yıllığına İtalya'ya kaçtı. Döndüğünde başka bir yazardı. Fırtına dinmiş, yerine klasik ölçü gelmişti. Olgunluk dönemi de Weimar'da geçti. Schiller'le dostluk kurdu, Wilhelm Meister'ı yazdı. Ömrünü sonuna kadar Faust üzerinde çalıştı. Bir yandan da bitkiler ve renkler üzerine bilimsel incelemeler kaleme aldı. 22 Mart 1832'de Weimar'da öldü. Arkasında 10 binden fazla mektup bıraktı. Werther'e bir daha aynı gözle bakmadı. 1787'de kitabı baştan sona elden geçirdi. Yine de 1824'te 50. yıl basımı için ölen kahramanına bir şiir yazdı ve ona "Çok ağlanmış gölge" diye seslendi.

Kitap yasaklandığı yerlerde bile okundu. Danimarka ve İtalya'da yasaklandı. Buna rağmen Avrupa dillerine çevrildi, porselenlere resmedildi. Adına parfüm çıkarıldı. Napolyon onu Mısır seferinde yanında götürdü. 1808'de Erfurt'ta Goethe ile karşılaştığında kitabı 7 kez okuduğunu söyledi. Berlinli yayıncı Friedrich Nicolai ise Genç Werther'in Sevinçleri adıyla mutlu sonlu bir parodi yazdı. Goethe bunu ömrü boyunca affetmedi. Mary Shelley'nin Frankenstein'ın da canavar, ormanda bulduğu bir çantadan çıkan üç kitaptan birini okur. Werther'dir ve kendini onda tanır. Massenet 1892'de hikayeyi operaya dönüştürdü. Thomas Mann 1939'da Lotte Weimar'da romanında yaşlanmış Charlotte Buff'u yaşlanmış Goethe ile yeniden karşılaştırdı. Sinemada onu unutmadı. Max Opus 1938'de romanı filme uyarladı. Son uyarlama ise 2024'te Toronto Film Festivali'nde gösterildi. Türkçe'de kitabın pek çok çevirisi var. Bugün rafta en sık görülenler Nihat Ülner ve Mahmure Kahraman'ın çevirileri. Bunca operanın, parodinin ve çevirinin kaynağındaki genç adamı ise Lotte'nin kapısında bırakmıştık. Kış geliyor, oraya dönüyoruz.

Sonbaharla birlikte mektuplar kısalır, cümleler kesilir. Albert soğuk davranır. Lotte Werther'e artık daha seyrek gelmesini rica eder. Genç adam bunu bir hüküm gibi dinler. Editör araya girer ve son günleri anlatmaya başlar. Noel'den birkaç gün önce Albert'in evde olmadığı bir akşam Werther son kez Lotte'nin kapısını çalar. Ona kendi çevirdiği Ossian şarkılarını okur. Ölen kahramanlar, bekleyen babalar, dalgalara karışan kızlar. İkisi de ağlar.

yeter, onu kollarına alır. Lotte kendini kurtarıp yan odaya kapanır ve kapının ardından son sözünü söyler. Beni bir daha görmeyeceksiniz. Ertesi gün Werther uşağıyla Albert'e bir pusula gönderir. Yolculuğa çıkacağım. Tabancalarınızı ödünç verir misiniz? Albert karısına silahları duvardan indirmesini söyler. Lotte indirir, tozunu siler, titreyerek uşağa uzatır. Tek kelime edemez. Werther bunu öğrenince son mektubuna silahın onun elinden geçmiş olmasını bir lütuf gibi yazar. Gece yarısı saat 12'yi vururken son satırlarına "Lotte, elveda" diye yazar.

0: Sabah bulunduğunda hala nefes almaktadır. Öğleyin ölür. Masasında Lessing'in Emilia Galotti'si açık durmaktadır. Gece saat 11'de kendi seçtiği yere, mezarlığın köşesindeki iki ıhlamurun altına gömülür. Kitabın son cümleleri bir tutanak kadar kurudur. Tabutu zanaatkarlar taşıdı. Yanında hiçbir din adamı yoktu. Goethe bu sona bir teselli eklemedi. Ama ikinci baskının başına iki dörtlük koydu. Son dize, ölen gencin ağzından okura seslenir.
1: Erkek ol, benim peşimden gelme.
0: Kitap bir çağrı değil, umutsuz bir aşktan seslenen bir adamın uyarısıdır. Goethe'yi Werther'den ayıran kendi savunması da buydu. Kederi yüreğinden kağıda akıtan insanın hayatta kalacağının en iyi kanıtı, hayatta kalanın Goethe olmasıydı.
1: Nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor?
0: Kitap bu soruya cevap vermez ama bir ayrım gösterir. Werther'in kaynağı ile Goethe'nin kaynağı aynıydı. Aynı Wetzlar yazı, aynı nişanlı kız, aynı taşkın yürek. Biri o kaynağın içinde boğuldu. Öteki ondan bir kitap çıkardı. Fark duygunun büyüklüğünde değil, duyguyla insan arasına bir adım koyabilmekteydi. İşte yazmak o adımdı. Her insanın hayatında bir Werther mevsimi vardır demişti yaşlı Goethe. Belki bugün o mevsimin içindesiniz. Belki çoktan geride bıraktınız. İki halde de editörün sözü aynı yere çıkar. Bu küçük kitap yakınında bir dost bulamayanlar için yazılmıştı. Kitap dost olur ama insanın yerini tutmaz. Werther'in eksiği bir Lotte değil, bir Wilhelm'di. Mektupları alan ama yanına gelmeyen dostu. Bir kitapta okumuştum da bu hafta genç Werther'in acılarıyla aynı yürekte aynı anda doğan sevincin ve felaketin hikayesine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.
2: Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar.

Bunlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olağanüstü tasfiye süreciyle ilgili kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi halinde yatırımcı sayısının da 100 binin altına düşeceğini belirten Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanına yönelik suikast tehdidi gündemde. Polonya İçişleri Bakanlığı, olası bir saldırıya ilişkin gelen ihbar üzerine bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri alanında çalışmaları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden iki profesör Robert Hall ve Michael Woodford Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Ve spor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadelede Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara ve İstanbul 21 derece, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Sofya ve Üsküp 24, Saraybosna 19, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris, Amsterdam ve Kopenhag 15, Brüksel 14, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26, Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Program yapımcımız Selahattin Böke, teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Değerli dinleyiciler, Süper Lig'de 7. haftadan söz edeceğiz. Ayrıca takımlarımızın Avrupa liglerindeki maçlarından bir başka konumuz olacak. Onlardan da söz edeceğiz. Teknik direktör ve TRT Spor'un program yorumcusu Hayati Soydaş konuğumuz olacak. İyi akşamlar Hayati Soydaş.
1: Abi iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim size de.
0: Önce sonuçları vereceğim, sonra senle maçlarla ilgili görüşlerine başvuracağım. Evet, 7. Tamam. Hafta deplasman takımlarının haftası oldu değerli dinleyiciler. 3 karşılaşma 3-0'lık sonuçlarla bitti. 3'er puan aldı bu 3 takım. Diğer karşılaşmalardan 3'ünde de 3 takım deplasmanda beraberlikle şehirlerine döndüler. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşması, Samsunspor Trabzonspor maçı ve Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum karşılaşmaları 3-0'lık sonuçlarla bitti. Deplasman takımları 3-0 kazandı. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1, Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 berabere bitti. Tümosan Konyaspor Başakşehir karşılaşması ve Korendon Alanyaspor Erzurumspor maçları da golsüz berabere sonuçlandı. Evet, haftanın sonuçları böyle. Az önce de belirttiğim gibi 3 takım 3-0'lık sonuçlarla 3 puanın sahibi oldu. Diğer takımlar ise beraberlikle şehirlerine döndü ve Galatasaray'la Beşiktaş'ta kendi sahalarında oynadıkları karşılaşmaları kazanarak 3'er puan aldılar. Şimdi Hayati Soydaş'tan bu maçlarla ilgili görüşlerini alacağım ama bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması var. Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Kups Klopia ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, yine Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim Beşiktaş mücadelesi yer alacak. Yani yoğun bir hafta geçireceğiz. Futbolla dolu bir hafta geçireceğiz. Evet, şimdi Hayati Soydaş'a sözü bırakacağız. Evet, haftanın dikkat çeken karşılaşması hangisiydi? Onunla başlayalım Sayın Hayati Soydaş.
1: Tabii şimdi bu hafta aslında oynanan maçların hepsinde Tansu abi birbirlerini ilgilendiren puan sıralamaları vardı. Öyle bir enteresan bir hafta oynandı. Dolayısıyla haftanın bence en çarpıcı maçlarından bir tanesi Çorum'un Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yenmesi. Bunun yanında Trabzonspor'un Samsunspor'u 3-0 yendi. Biliyorsun erken eksik kaldı. Eski hocaları Samsunspor'un hani biraz halef selef diyelim.
0: Evet.
1: Tabii bu maçın sonrasında da Samsunspor'un hocası gitti. Ayrıldı takımdan, yolları ayırdılar. Bu haftanın bence öne çıkanları bunlardı. Tabii Galatasaray'ın tekrar lider olması önemli. Kendi adlarına değerli. Beşiktaş'ın istikrarı önemli. Ligde ben diğer takımların, özellikle Anadolu takımlarının kurdukları kadroların birbirini tanıyan, uyumlu, daha hızlı, daha atletik oyunculardan kurulu, biraz özellikle hücum geçişlerinin güzelliği, güzel sonuçlar alması, güzel goller olması ligimize ayrı bir renk getirecek diye düşünüyorum abi. Tabii Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti önemli. Rizespor'un kendi sahasında maç kazanamama, puan alamama durumu devam ediyor. O da enteresan bir sezon yaşıyorlar. Çünkü 10 puanı var, 10 puan da deplasmanda abi. 3 maç içeride, 3'ünü de kaybetti.
0: Evet, Çaykur Rizespor'un böyle bir özelliği var. Deplasmanda kazanmayı bilen bir takım. Şimdi oradan söze başladık. Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılığı.

0: Anlaşmasıyla ilgili şöyle değişik görüşler de var. Fenerbahçe 3-0'lı hak edecek bir oyun oynamadı şeklinde bazı yorumlarla da karşılaştım. Bilmiyorum katılacak mısın?
1: Abi tabii şimdi biraz sosyal medyada bu tür şeyler dönüyor ama maça geldiğimizde tabii şunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe'nin özellikle oyuncu kadrosunun ne kadar kaliteli olduğunu hepimiz biliyoruz abi. Yani bu çok önemli ve çok değerli. Bunun yanında diğer taraftan bu kadronun özellikle rakibin fırsat verdiğinde nedenle tehlikeli olduğunu. Çünkü hani 83-87'de öncekini değil ama gol 12. dakika ilk gol. Diğer gollerin sonradan gelmesi biraz belki insanları böyle bir düşünceye sevk ediyor ama Fenerbahçe'nin de kadrosunda hem oturma hem birbirini tanıma, biraz o kolektif oyunun geliştiğini, biraz savunma oyununun daha iyi olduğunu gördük. Tabii Rizespor aslında iyi bir kadrosu var ama kendi sahasındaki maç kazanamama psikolojisi, psikozu biraz onları mental olarak ben yorduğunu düşünüyorum ki özellikle yedikleri ilk golde de savunma hatası yaptılar. Tabii kolay değil yani. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Çok fırsat yani yaratıldığında ya da fırsat verildiğinde onu değerlendirecek oyuncu sayısı bir hayli fazla. Dolayısıyla da Fenerbahçe'ye böyle rahat hareket etme şansı verirseniz işiniz zor olur. Bu arada tabii dikkat çekmek istediğim bir konu Fenerbahçe'nin özellikle oyuna sonradan gelen Oğuz Aydın'ın performansı. Onun altını çizmek istiyorum. Çünkü bir oyuncu yani oyuna girdiği dakika ve gol ve asist çok çok önemli. Ben hala Oğuz'un oynamaması ile ilgili durumu çok kendi adıma kabullenmiş değilim. Çünkü milli takım performansı da çok kötü değildi. İyi maçlar oynadı. Önemli bir oyuncu. Biraz daha Fenerbahçe'nin bu dönem içerisinde tamam kadro tercihi olabilir ama skor üretmeyle demin söylediğin işte iyi oynamadı ama kazandığı biraz daha geniş alana yayması gerekiyor. Yani oyunun sonunda değil oyunun başından itibaren oyunu kabul ettirmesi, oyun gücünü ortaya koyması gerekiyor. Biraz belli noktalarda özellikle kanat etkisinin daha fazla olması gerekir. Onun için de biraz formda ya da daha orada etkili olan, yani ben diğer oynayan oyuncuların etkisiz olduğunu değil ama şu anda biraz formsuz olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla biraz o konuda da hocanın tercihleri de Fenerbahçe'nin skoru üretmesinin etkilediğini düşünüyorum. Bu şeydir, şunu da söyleyeyim. Taktiksel bir düşüncedir ya da o oyuncular oyuna girdikten sonra oyunu koparmayı beceriyorlar. Böyle bir düşüncesi de olabilir ama hani böyle bir söylemi de hoca gündeme getirmediği için çok öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Ama çok önemli bir galibiyet aldı. Ben yine söylüyorum maçın 3-0 olması insanları aldatmasın. Rizespor iyi bir takım. Maçın içerisinde de çok net pozisyonlar buldu. Çünkü istatistiklerde de çok kötü değiller. Ama hata yaptığınızda bunu cezalandıracak oyuncu sayısı kalite olarak daha fazla olan Fenerbahçe kazandı.
0: Şimdi kulübede oturan futbolcu oyuna girince bir farklı düşünce içinde mi oluyor? Yani yıllarca bunu en iyi yaşayanlardan birisin diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle kenardaki oyuncu sahanın içerisindeki eksiklikleri görüp kendi oyun tarzını da zaman zaman değiştirebilir ya da rakibin nerede zayıf olduğunu iyi konsantre olmuşsa onu da kendi lehine çevirebilir ki burada zaten Oğuz'un ben özellikle yani geçtiğimiz yıl belki çok kullanılmadı ama bu yıl oyuna girdiğinde 11 oynadığındaki saha içerisindeki devamlılığı, canlılığı işte İlla sıfıra inip orta değil, bulunduğu yerden de arkadaşlarını gol pozisyonuna soktuğunu gördüm. Dediğim gibi yani onun oynamaması kendi adına hani onu olumlu kullanmaya çalışıyor. Ama nereye kadar bu şekilde konsantrasyonu ya da istek arzusu devam eder bilemiyorum. Ama kenardaki oyuncu da rakibin demin söylediğim eksiğini anlayıp ya da ona

0: göre düşüncesini saha içerisine yansıttığı anda böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Tabii bu arada birkaç oyuncunun kıpırdaması da var. Yani İrfan Can'ın da biraz daha hareketli olduğunu görüyoruz. Bu da Fenerbahçe açısından bence çok önemli bir kazanç. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Onun da bir morale ihtiyacı vardı. Bence Oğuz'un da vardı. Bu maçın kazanımıyla beraber iki oyuncunun da özgüvenini atması bence Fenerbahçe'nin lehine gelişen bir sonuç ya da oyun. Onu da söyleyebilirim.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sonradan oyuna girip de gol kralı olan Semih Şentürk vardı galiba, değil mi? Sen de hatırlayacak mısın Fenerbahçe'de?
0: Evet.
1: Semih Şentürk de hep yedek kulübesinden oyuna girip maç kazandıran ve gol kralı olan bir futbolcuydu Fenerbahçe takımında.
0: Hatırlarsan nöbetçi golcü diye de evet, bir şey olmuştu.
1: Öyle bir espri yapılmıştı onunla ilgili olarak. Evet. Samsun Spor, Trabzon Spor maçına gelelim. Tabii bu maçın özelliği Samsun Spor'un geçen yılki teknik direktörünün şimdi Trabzon Spor'un başında olması. Trabzon Spor'da da ikinci bir teknik direktör.
0: Şimdi tabii bu maçın esprisi oydu. Hemen ikinci maçında Alef Seref, biraz evvel söylediğim Rice gitti. Fink gelmişti. Bu maçta Fink'i de Rice gönderdi. Tabii Trabzonspor'un son haftalardaki yükselişi bu maçta da devam etti. Eksik kalmasına rağmen oyundaki üstünlüğü rakibe bence bırakmadı. Şöyle söyleyeyim. Belki tabii aslında Samsunspor da enerjik bir takım ama Samsunspor'un o demin söylediğim yani diğer takımlarda olan bitirici oyuncu ya da hani kaliteyle ilgili biraz problemleri var. Yani pozisyona girip pozisyona girmiyor değil ama girdiği pozisyonu değerlendiremediğin anda diğer tarafta çok etkili oyuncular, çok yetenekli oyuncular var. Biraz skor da erken koptu diye ben düşünüyorum. Öyle ikinci devre tabii eksik kalmanın verdiği bir dezavantajı da aslında Trabzonspor yaşadı. Onun altını da çizmek lazım. Çünkü Samsunspor'un çok genç, diri bir takım. Biraz sonuçla ilgili, sonuçlandırmayla ilgili büyük bir problemi var. Burada tabii kadro istikrarı da önemli. Şimdi bundan sonrasını ben de merak ediyorum. Şimdi yeni bir teknik adam gelecek. Çünkü kadroda da yenilendi. Yani geçtiğimiz yıla baktığımız anda nereden baksan 4 tane 5 tane banko iyi oynayan oyuncu. Yani takımın taşıyıcı oyuncularıydı. Bandura gelen, Satka gitti, Holse gitti, Mondil Monji gitti. Yani bunlar çok NDI'ye gitti. Çok önemli oyuncular. Bu takımın hani temel taşlarıydı, öyle diyelim. Bir anda onların yerini doldurmak da çok kolay değil. Gelen oyuncuların da bitiricilik anlamında bu giden oyuncularla biraz aradaki mesafenin uçurumun fazla olduğunu görüyoruz. Zaten oyun işte 38 ve 40. dakikalarda 2 dakikada yediğimiz 2 gol maçı bitirdi. Rakibin eksik kalması da size bir avantaj sağlamadı. Samsunspor için işler iyi gitmiyor. Trabzonspor böyle bir deplasmanı bence hem 10 kişi erken kaldılar hem de böyle bir 3-0'lık gibi net skorla kazanması da gelecek açısından hem özgüvenini artırdı hem de nedenli güçlü bir takım olduğunu bir kere daha kendi adlarına test ettiler. Bu deplasman önemliydi. Hem de yukarıyla olan bağı kopmamış oldu. Yani şimdi 13 puanda 16 puan Galatasaray. Dolayısıyla biraz kötü bir başlangıç gibi gözükse de özellikle Galatasaray'ı yendiğinde büyük bir avantaj sağlamıştı. Bence bu maçta da onu taşlandırdı.
1: Evet, Trabzonspor'un galibiyeti dikkat çekici. Bu arada Arca Çorum Futbol Kulübü gerçekten dikkat çeken takımların başında geliyor. Benim görüşüm öyle, bilmiyorum. Çünkü bir deplasman maçı Samsunspor maçıydı. 5-1 kazandı. Bir başka deplasman maçı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Teknik direktör değişikliğinden mi kaynaklandı yoksa bir altyapının iyi olmasından mı kaynaklandı? Tabii bunu zaman daha iyi bize yansıtacak ama bu deplasmanlardan kazanılan puanlar onu tabii ki dikkat çeker bir hale getirdi. Şimdi Arca Çorum

0: Futbol Kulübü Gaziantep karşılaşması için ne düşünüyorsun?
1: Abi şimdi Gaziantep teknik adam değişikliğine gitti. Deplasman iyi bir galibiyet aldı ama dönüşünden sonra işler Gaziantep adına da iyi gitmiyor. Bu maçta da özellikle savunma merkezinde yaptığı hatalar, rakibe verdiği pozisyonları çok tecrübeli bir oyuncu. Özellikle Cengiz'in bu maçta bir oyun ağırlığını koydu. Çünkü uzun zamandır hani tabiri caizse ligimizde Fenerbahçe'de Beşiktaş'a gitti ama çok ortada gözükmediği zamanlar oldu ama Çorum'a gittikten sonra hep ortalarda gözükmeye başladı. Skor üretti, asist yaptı. Kaliteli bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Bazen o kaliteyi, yeteneği ortaya koyabilmeniz için bir ortamın oluşması gerekiyor. Çorum'da bu ortamı bulduğunu düşünüyorum. Tabii orada çok iyi bir Ramirez gibi bağlantı oyuncusu var. Orta sahada Diomende gibi ön tarafı destekleyen savunma yani üçlü oynadı. Petra, Çağlar, Smolcic ama Borja ve Gökhan'ın da özellikle hücumdaki etkisini Gökhan asist yaptı. Cengiz'in bitiriciliği bunun yanında Kızılırız zaten çok ben beğendiğim bir oyuncu. Yani geçmişte de o geçen yıl son anda şampiyonluğu kaçıran İskoçya'da hasta oynuyordu. Bence yani bu sene gelen en iyi kenar oyuncularından bir tanesi. Dediğim gibi yani o orta saha ve ön tarafın uyumu, hızlı hücumları, Ramirez'in bağlantı oyunu ve rakibi başka alana çekip özellikle merkezde Cengiz'e pozisyon yaratmaları, alan açmaları çok önemli. Cengiz'in zaten gol vuruşları çok net, yetenekli bir oyundu. Çok net bir skor aldılar. İyi bir oyun oynadılar. Tabii Gaziantep'in bu maçtaki görüntüsü çok da iyi değildi Tansu abi. Çünkü savunma merkezinde çok ciddi hatalar yaptılar. Hem merkezden gelen hem kenardan gelen ortalarda çok etkisiz kaldılar. Eksikleri var ama lig devam ediyor. Biraz bundan sonraki maçlar çok önemli çünkü bu gidişat çok iyi değil. Özellikle kendi sahanızda böyle bir farklı mağlubiyet. Biraz çünkü tribün tepkileri de oluşmaya başladı. Yani bunun sonucu ne olur bilemem ama hani onların da aslında kritik noktada 1-0 iken Soreşko'nun bir pozisyonu var. Çıkarmış olsa belki beraberliği yakalayacaktı ama o pozisyondan sonra kaleye vurdu, çıkarmadı. Ve dönüşünde de Çorum ikinci golü buldu. Dolayısıyla biraz oyuncuların özellikle kolektif oyunda Gaziantep'in daha dikkatli olması, senden daha avantajlı olan arkadaşına o pası vermek gerekiyor, asist yapmak gerekiyor. Bence maçın kırılma noktası Soresku'nun o pozisyonuydu. Ama Çorum adına, Burak Hoca adına, çünkü o da en son Antep'i çalıştırmıştı. Çok önemli bir maç kazandılar. Onlar da kendilerine sıralamada iyi bir yer yakalama adına bence önemli bir avantaj elde ettiler.
0: Burak Yılmaz tribündeydi, sahaya inmedi. Bir sözleşmesinde mi bir problem var yoksa cezalı mıydı? Ben toparlayamadım onu işin
1: Abi
0: açıkçası.
1: o cezalıydı. Geçmişten kalan bir cezası vardı diye öyle biliyorum. Çünkü bu
0: Evet.
1: konuyu da biraz sordum. Öyle bir şey söylemişlerdi. Yani öyle bir durum var. Yardımcı hocası çıktı yine onun ekibinden.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Şimdi Gaziantep futbol takımında benim dikkatimi çeken ki bunu birçok takımda da görüyorum. Bu stoperler, bekler aralarında çok pas yapıyorlar. Çok toplu oynuyorlar ve tabii bu arada rakip takım savunmadaki önlemlerini alıyor. Daha sonra hücuma çıktığınız zaman da kalabalık bir savunmayla karşılaşıyorsunuz. Yani burada bir yanlışlık, bir eksiklik var mı diye düşünüyorum.
1: Biraz şimdi şöyle Gaziantep'in de özellikle yani bu maçta savunma merkezinde oynayan oyuncular yani karşılamayla ilgili sorun yaşadılar. Yani geri paslarıyla alakalı değil de özellikle Çorum Ağacan'ın demin söylediğim o bağlantı oyunu ve araya oyuncu kaçırmaları gerçekten iyi yapıyorlar. Onlar da savunma merkezinde pozisyon almakta çok zorlandılar. Yani birebir, yani rakiple birebir kaldığında ya da esas orta sahadaki oyuncuların bence performansı çok çok önemliydi. Yani o gün Vidado onların performansı orta sahada rakibin rahat pas yapmasına ve savunma arasına top atmasına izin verdi. Burada da tabii devreye Cengiz girdi, Pizidis girdi. Yani birkaç pozisyon mesela kenarlardan çok net geldiler. Gökhan'ın attırdığı golde siz ceza sahası içerisinde sırta koşu yerseniz işiniz zordur. Evet. Biraz savunma kademesi bence tam ya da savunma oyununu doğru yapamadı. Özellikle sol bek tarafından çok delindi. Çünkü o bölgede yine sahasının içerisinde sırta koşuda gol yediler. Zaten Cengiz'in attığı gol de yine tam merkez değil, biraz hafif sağ taraftan, yani rakibin sol tarafından ona benzer bir karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol attı. Şimdi artık takımlar biraz form grafiğini yakalamaya başladı Tansu abi. Daha dikkatli olmak lazım.
0: Evet, şimdi berabere biten karşılaşmaları da gözden geçirelim. Gençler Birliği ile Ahmet Spor faaliyetleri 2-2 berabere kaldı ki Gençler Birliği iki defa yenik durumdan kurtuldu Ahmet Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler takımı karşısında.
1: Abi maçı canlı izledim ben statta. Tabii Ahmet'in gerçekten İyi bir kadrosu var, iyi bir ekip yakalamışlar. Bu kadar kısa zaman içerisinde bu uyumu sağlamak çok da kolay değil. Tabii oyunun başında Gençler Birliği'nin bir topu direkten döndü. Gençler Birliği rakibin eksikliklerini, yani oyun kurmasını engellemeye çalışması zaman zaman başarılı oldu. Biraz sahanın zemini de bana göre iyi değildi. Yani oyunun ön plana çıkmasını bence engelledi. Gençler Birliği üçlü savunmada bir iki pozisyon verdi Orban'a. Ama ondan sonra özellikle ben Mete Han'ın performansı, iyi mücadele etti. Geri koşulları iyiydi. Bu tas bir iki pozisyon çünkü Orban'ı kaçırdı. Birebir de karşı karşıya kaldı. Gol atamadı. Tabii mağlup duruma düştükten sonra Gençler Birliği biraz daha risk etmeye başladı. Yani topa daha fazla sahip olup özellikle hücumda da çoğalmaya çalıştı. Yine o pozisyonların bir tanesinde hücuma çıkarken yapılan faulü Luis direkt frikikten attı. İkinci gol, Gençler Birliği'nin maç 0-0 iken direkten dönen topu vardı. Onun benzerini ikinci golde aynı Ahmet Spor direkten dönen topu Balet çok iyi bir vuruşla golü attı. Ya şöyle baktığımda abi gerçekten Ahmet'in özellikle kenar oyuncuları çok hızlı, çok çabuk, inanılmaz da savunma yardımı yapan oyuncular. Yani Balet 4-5 tane çok net top kazandı. Yani gelip Beke hata yaptırdı. İlk devre özellikle Abdurrahim'e çok hata yaptırdı. Yani oradan da zaten hata yaptırıp pozisyon buldular. Dolayısıyla biraz şans olarak aslında fazla şans yakaladılar. Tabii son dakika uzatmalarda yediği gol 2 puan kaybetmesine neden oldu. Ama Ahmet Spor çok can yakar. Gençler Birliği biraz daha bu maçta değerli toplu, hani rakibe karşı sahada duruşu doğruydu. Özellikle hani üçlü savunma Orban'ı, diğer oyuncuların çıkışlarını bence engelledi. Orada hocanın maçla ilgili analizi doğruydu. Ama oyunda mutlak daha iyi taraf, istatistikleri daha iyi olan Ahmet'ti. Ama Gençler Birliği de kendi sahasında kolay kolay mağlup olmayacağını bir kere daha gösterdi.
0: Şimdi benim yanlış düşünüyorsam yahut yanlış bir görüşteysem, Luis diye bir futbolcu dikkatimi çekti Gençler Birliği takımında.
1: Abi Luis yani yaş olarak şöyle söyleyeyim, hem genç bir oyuncu, daha yaşı 21. Şöyle kariyerine baktığımız anda da Benfica ikinci takımında oynamış, Portekizli. Strasbourg'da oynamış.

0: Gençler Birliği'nin oyunu bu maçta aldığı bir puan, özellikle uzatmada aldığı bir puan çok değerli. Diyarbakır zaten ilk sıra transfer yaptı ama Luiz de her geçen gün üzerine bence koyarak gidiyor. Yani bu haftanın bence iyileri o, Metan iyi mücadele etti. Talisson çok güzel bir gol attı. Belki uzun zaman sonra yani moral kazandı. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mendez'i çok gayretli gördüm. O tabii şey için önemli oyunculardan bir tanesi abi. Bana göre Traore'nin olmaması, Oğulcan'ın olmaması biraz
1: Gençler Birliği'ni eksik bir duruma getirdi tabii.
0: bu arada tabii Kevin Rodriguez hazırlık maçında tekrar sakatlanmış. Yine sakatlık süresi 2 ay kadar uzayacakmış. O Gençler Birliği adına biraz üzücü oldu. Amed'in iyi oyuncuları var abi. Çok yetenekli oyuncuları var. Özellikle Balet, Orban.
1: Diabasa dikkat çekiyor bir de orada.
0: Yasaba, evet, çok o da takımı yönlendiren iyi bir 10 numara pozisyonu. Savunma kurguları bence iyi. O Krasnici sağ kenar oynayan oyuncu biraz agresif ve zaman zaman hücuma çıktığında da etkili. İyi bir takım yaptılar. İyi mücadele ediyor, koşuyorlar. Biraz kalecinin özellikle Luis Enrique'indeki aldığı pozisyon yanlıştı. Oradan da zaten gol yedi. Ama çok can yakacak bir takım abi.
1: Evet. Tumosan Konyaspor Başakşehir Futbol Kulübü golsüz berabere sonuçlandı ve şimdi tabii Nuri Şahin teknik direktörü Başakşehir'in sezona çok iddialı başladı ama biraz hayal kırıklığı yaşıyor diye düşünüyorum şu anda 11. sırada ve 8 puanı var Başakşehir takımının.
0: Abi şimdi Konyaspor iyi başlamadı. Çok enteresandır. Trabzon galibiyeti var. 3 tane beraberliği var. Bir tanesi bu. Bu maçta da birkaç pozisyona girdiler. Başakşehir'in isabetli şutu yok. Yani çok, bir hafta evvel çok farklı bir galibiyet alıyorsunuz. Bir hafta sonra enteresan bir maç oynuyorsunuz. Biraz gerçekten Başakşehir'in istatistikleri biraz değişik. Konyaspor yani bir türlü bir silkelenemedi. Yani gerçi arasında gene şöyle bir şey söyleyeyim. Bu haftanın işte o enteresan dediğimiz, yani yenmiş olsa 7'ye 7 olacaktı puanları. Şimdi 8'e 5 oldu. Bu haftanın böyle bir enteresan fikstürü vardı. Yani Başakşehir adına kazançtı. Tabii Konyaspor'un kendi adına bazı sıkıntıları var. Yani burada da Adil sakatlandı. Evet, Adil sakatlandı, çok
1: Sakatlandı,
0: erken bir,
1: evet.
0: evet, Adil oyundan çıktı. Diğer tarafta Başakşehir'de biraz genç oyunculara şans sanki verir gibi bir şey oldu biraz kadroda, ama o akıcı, o etkili oyunundan çok uzaktı. Yani isabetli şutun olmaması bu hafta beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Başakşehir'de de çok sert inişler, çıkışlar, düşüşler var ki bu sene çok böyle toparlandığını da söyleyemeyiz. Biraz hoca ile ilgili de belki bir takım açıklamalar yapıldı ama ya bir şey yapamadım ama sanki oyuncularla hocanın arasında bir kopukluk var gibi. Çünkü bu takım kötü bir takım değil ama iyi mücadele etmiyor abi, onu söyleyeyim. Konyaspor'da her geçen hafta özellikle kendi sahasında kazanması gereken maçlar dan bir tanesiydi. Onlar da biraz kan kaybediyor gibime geliyor.
1: Evet, Corendon Alanyaspor Erzurumspor karşılaşması da golsüz berabere biten bir maç. Yine deplasman takımlarının puan aldığı bir hafta olarak dikkat çekti bu hafta oynanan 7. haftada oynanan maçlar. Corendon Alanyaspor her sene böyle değişik transferler yapan bir takımdı ama bu anlayışından değişti gibi geliyor bana. Geçen yılki kadrosunu aynen devam ettiriyor diye düşünüyorum.
0: Ya şimdi tabii Corendon Alanyaspor hani 12 puanı var. Çok kötü bir noktada değil. Ama şu maçın bence berabere bitmesi çok büyük bir kazanımı olacaktı. Yani 14 puanlarda olmuş olacaktı. Bence öyle bir fırsatı kaçırdı. Tabii Erzurumspor alt ligden üst lige çıktı. Kadrosunu

0: Hani yenileme çok fazla şansı bulamadı. Çok mütevazı bir kadro kurdu. Ama biraz daha toparlamaya başladı gibi gözüküyor. Yani bu maçta da şimdi bakıyorum rakibin en iyi oynayan oyuncularından bir tanesi kaleci Victor. Dolayısıyla bayağı bir zorladılar aslında. Ama oyun yani gidişat genel istatistikler hep beraberliği veriyor. Kim kazansaydı diğerine yazık olurdu. Öyle bir maç. Yani Erzurum'da da bir kıpırdanma, bir hareketlilik var. Özellikle hani deplasmandan aldığı bir puan. Çünkü bak kritiktir Erzurum'un kazandığı deplasman puanı Gençlerbirliği ile deplasmanda berabere kaldı. Bu maç berabere kaldı. Çok çok bence önemli 2 puan. Çünkü o 2 puan sizin sıralamadaki yerinizi iyi bir noktaya getiriyor ki bir yerde hani Gençlerbirliği ile de işte aynı puanda, aynı sıralardalar. O da bence o maçın ne kadar alınan bir puanın önemli olduğunu gösteriyor.
1: Evet, gelelim Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynadığı maçlara. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Beşiktaş da Kocaelispor karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde etti.
0: Abi tabii şimdi Galatasaray özellikle oyun biterken kazandı. Daha sonra yani bir gol attı, 1-0 öne geçti. Skor hemen atılmasıyla aslında ve arkasından yediği gol biraz Galatasaray'ın dengesini bozdu. Aslında Kasımpaşa oyuna hakimken bir anda oyuncu değişiklikleri hani biraz tempoyu yükseltir, baskıyı artırır dediğimiz noktada eksik rakibine karşı pozisyon vermeye başladı. Yani biraz özellikle 90 ve 90 artı 6'da hani uzatmalarda gelen goller biraz sanki oyunu yani ne olursa olsun Galatasaray'da oynuyorsunuz deplasmanda puan almanız gerekiyor ya da oyunu tutmanız gerekiyor. Biraz orada yani kazanmayı istiyor ama yapılan değişikliklerin takıma katkısının biraz ben daha az olduğunu düşünüyorum oradaki o değişiklikleri. Çünkü karşınızda Galatasaray var. Yani bireysel oyuncuların hani ortaya çıkması çok doğal, normal ve çok tehlikeli olur. Biraz Galatasaray'ın da futbol adına olması gereken şansı yanında diye düşünüyorum ama şöyle genel istatistiklerde de Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü görüyoruz. Yani belki daha erken maçı koparabilirdi ama o tempoya ya da o maçın atmosferine Kasımpaşa yenik düştü. Galatasaray'ın o 10 kişilik tempoya karşılık koyamaması Kasımpaşa adına büyük bir eksiklik ve şanssızlık diyorum.
1: Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasına gelelim.
0: Abi Kocaelispor'un şey Beşiktaş'ın özellikle kendi sahasındaki performansı göz kamaştırıyor. Yine bu maçta da çok önemli bir kendi adlarına yani istatistik sağladı. Şunu söyleyelim yani Beşiktaş'ın oyun gücü devam ediyor. Ben özellikle hem savunma performansı hem hücumdaki biraz özellikle kenarların etkisizliğine rağmen kazanması bence çok çok önemli. Burada işte ortaya çıkan hani yetenekli, iyi oyuncu, sonuç değiştiren oyuncu dediğimiz Orkun'u görüyorum. Yani Salih'in çok gerçekten fedakar oyunu. Çünkü Salih'in orta sahadaki o canlılığı, diriliği Beşiktaş'ın özellikle savunma merkezini hem Calo'yu hem Emirhan'ı bence çok etkiliyor. Onlar da ona ayak uyduruyorlar. Çok kötü bir kaleci hatası diyelim. Yani öyle bir uzaklaştıramadığı bir toptan bir gol yediler. Bir de Kocaelispor gerçekten mütevazı kadrosunu en efektif şekilde kullanan takımlardan biri. Selçuk Hoca'yı bu konuda tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Ve rakibi hataya gerçekten zorladılar. Hem savunma oyunu hem hücumdaki çoğalması çok hani oyunu kendi sahasında kabul etmeyip mahkum oynamayıp hücumu da hep düşünen bir oyun yapıları vardı. Aslında o pozisyonu da buldular ama penaltı pozisyonu biraz olayı değiştirdi. Beşiktaş lehine. Çünkü başka türlü gol olmazdı diye düşünüyorum. Maçın aslında tartışılan noktaları var. Hem Kocaelispor'un hem Beşiktaş'ın bence verilmeyen kartları var. İki takımın da penaltıları, kartları. Ama Beşiktaş kendi sahasında inanılmaz bir taraftar önünde bu avantajını bence iyi kullandı. Bence yani sıralamada iyi bir yerde Beşiktaş'ın demin söylediğim hani birbirini etkileyecek maçlar. Yani puan durumu olarak hep birbirine yakın takımların oynadığı maçta bence yani çünkü Kocaelispor'un da 12 puanı vardı, Beşiktaş'ın da 12 vardı. Yani Beşiktaş bu maçı kazanarak Galatasaray'ın arkasına yerleşti. Çok önemli bir kendi adına hem moral hem motivasyon kazandı diye düşünüyorum.
1: Evet, haftanın son karşılaşması Eyüpspor'la Göztepe arasında olacak. Bu arada Göztepe'nin dikkat çeken tarafı kendi sahasında henüz maç kazanamamış bir takım görüntüsü veriyor Göztepe takımı ve de puan sıralamasına baktığımız zaman ben de Göztepe'yi şöyle puan sıralamasında bulmaya çalışıyorum. Çünkü o alıştığımız, her zaman görmeye alıştığımız yerde
0: 17.
1: değil.
0: 17. sırada 3 puanı var abi.
1: Evet, Göztepe'nin puanı az, 3 puanı var. 17. sırada görünüyor. Eyüp Göztepe karşılaşması nasıl olacak sence, bir öngörünü almak istiyorum.
0: Abi şimdi tabii Eyüpspor'da teknik adam değişikliği oldu. Bunun oyuna, sonuca nasıl yansıyacağını merak ediyorum. Göztepe'de de hocayla sözleşme uzatıldı. İyi oynamıyorlar. Demin senin söylediğin gibi hani gözlerimiz hep Göztepe'yi yukarılarda görürdü. Biraz bu yıl eski gücünden, eski oyunundan, eski direncinden çok çok uzak. Eyüpspor'da iyi başlamadı. Bir galibiyeti var. Dolayısıyla işler iki takım adına da çok iyi gitmediğini söylememiz gerekiyor. Yani sonucunu Göztepe kendi sahasında iyi sonuçlara, yani galip gelemediği için çok net bir şey söyleyemiyorum. Eyüpspor'da bir teknik adam değişikliği, bir hareket getirirse puan alır ya da puanlar alabilir. Ama biraz Göztepe sanki bir
1: adım önde diye
0: düşünüyorum. Evet.
1: İki takıma da baktığımız zaman 17. sırada Göztepe, 18. Eyüpspor, ikisinde 3'er puanı var.
0: Evet.
1: Şimdi hafta içinde bizi gerçekten çok zor maçlar bekliyor. Gelelim o maçlara. Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona.
0: Abi vallahi çok zor bir maç olacak Galatasaray açısından. Barcelona ile şu anda karşılaşmak biraz nasıl diyeyim, zor bir maç. Ama tabii buralarda da var olmak istiyorsanız bu tür maçlardan puan almak zorundasınız. Galatasaray bunu yapmayan bir takım değil. Zor olacak ama inşallah Galatasaray bu maçı en azından kayıpsız geçer. Dediğim gibi yani geçmiş dönemde çok önemli oyuncular vardı ama şu andaki Barcelona takımının oyuncuları hani rakibe göz açtırmayan, nefes aldırmayan bir takım hüviyetinde. Biraz özellikle Galatasaray'ın savunma performansı beni düşündürüyor. Savunma performansı iyi olursa puan alır diye düşünüyorum Galatasaray. Tabii burada yine Osimhen'li, Osimhen'siz kadrolar da bence etkili olur abi Galatasaray açısından. O psikolojiyi bir kere Galatasaray bu sene atamadı diye düşünüyorum. Osimhen'siz kadro.
1: Evet, Osimhen'siz kadro. Yani sanki Galatasaray Osimhen olmazsa maç kazanamayacakmış gibi bir hava yaratıldı değil mi?
0: Evet evet. Psikolojik olarak öyle bir baskı oluştu.
1: Icardi'nin dönüşü söz konusuydu bir ara ama bilmiyorum ne kadar doğruydu, bilemiyorum tabii ki. Bu konuda bir bilgin var mı?
0: Yok abi, şu anda Icardi'nin zaten şeyi yok yani transferle ilgili Galatasaray'ın öyle bir şansı yok. Belki de hani bir oyuncu gönderip yapabilirlerdi ama zaten o konuda ortak bir nokta hiç olmadı Tansu abi. Yani bir türlü bir araya gelemediler, onu da hakikaten anlamak mümkün değil. Çünkü o pozisyonla ilgili Galatasaray aslında hani bir takım şeyler yaşamıştı tecrübelerde ama o tecrübeyi sanki biraz

0: kaybetti. Yani arada bir kopukluk oldu ama nedenini açıklamadılar, öyle diyeyim.
1: Evet. Bir başka Şampiyonlar Ligi maçı Aston Villa ile Fenerbahçe arasında. Bu Aston Villa son lig maçında 2-2 berabere kaldı yanlış hatırlamıyorsam ve de biraz İngiliz futbolu bize ters geliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
0: Ya şimdi şu anda Fenerbahçe'nin ligle Avrupa performansı birbirinden biraz farklı. Yani iyi takım ama Fenerbahçe de iyi takım. Biraz ritmini Fenerbahçe'de buldu. Bulmaya başladı daha doğrusu. Buradan alınacak bir puan bile. Yani ben Fenerbahçe'nin galip gelmesi bana çok büyük sürpriz olmaz. Çünkü Aston Villa iyi başlamadı. Çok büyük bir avantaj sağlayacak. Yani biz bunu düşünürken Fenerbahçe'nin, yönetimin, hocanın, oyuncuların düşünmemesi mümkün değil. Şöyle baktığımızda zorluk verecekti. Şimdi Galatasaray'ın rakibine çok zor dedik ama Fenerbahçe'nin rakibine de aynı şeyi söylersek Fenerbahçe'ye haksızlık etmiş oluruz. Evet. Muhakkak güçlü bir takım ama Fenerbahçe de iyi bir takım. İnşallah puan alır gelir.
1: Konferans ligine geliyoruz. Perşembe günü Kups Klopya ile Trabzonspor deplasmanda oynayacak. Biz pek tanımadığımız bir takım değil mi Kups Klopya?
0: Evet, ya Trabzonspor'un şu andaki oyuncu kadrosu bence bu özellikle konferans liginin favorilerinden biri olması gerekir diye düşünüyorum. Bu maçı da bence iyi bir noktada geçip, çünkü şunu da söyleyelim, ya Trabzonspor'un çok önemli oyuncuları var. Türkiye'yi tanıyan, bu oyuncuları tanıyan bir teknik adam getirdi. Oradaki seçimi de doğru. Oyuncular da artık belli bir noktaya gelmeye başladı. Biraz geç gelenler vardı, sakatlıklar vardı. Trabzonspor rahat galip gelir diye düşünüyorum.
1: Bir başka maç yine Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş deplasmanda oynayacak, bir zor maç diye düşünüyorum.
0: Evet, Hoffenheim, onlar da abi eski güçlerinde değiller. Şimdi Hoffenheim'ı da çünkü şöyle söyleyeyim, sondan ikinci 17. sırada 3 puanı var. Yani 5 maçta 1 galibiyeti var. Dolayısıyla onlar adına da işler iyi gitmiyor. Şimdi iki takımın ligdeki durumuna baktığımızda Beşiktaş çok daha iyi bir noktada. Ben Beşiktaş'ın oradan puansız döneceğini düşünmüyorum. Özellikle İtalyanoyla Beşiktaş'ın bundan evvelki oynadığı oyunlar da onun Beşiktaş adına bir referans. Biraz takım kadrosu da özellikle o ikinci bölgede etkiyi arttırdı. Beşiktaş'ın öyle de bir etkisi var. Savunma performansı arttı, direnci arttı. Biraz şunu da söyleyeyim. Hani bu kupada Beşiktaş'ta iyi bir noktada bitirir, onun favorilerinden diye düşünüyorum bu kupanın.
1: Beşiktaş'ın yalnız deplasman zaafı var gibi bir düşünceye sahibim. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
0: Beşiktaş'ın zaten şimdi şu ana kadar hani Avrupa daha belki yani playofflarda bir tane mağlubiyeti var. Onun haricinde gayet de iyi bir performans bence çizdi.
1: Ben ligdeki deplasman zaafından söz ettim.
0: Ha, ya bazen oluyor abi, yani futbolda bunların hepsi var. Ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii o ligde şöyle söyleyelim, yani ilk ikinci hafta Alanya mağlubiyeti oldu. Orada da aslında futbol adına her şeyi yaptı. Tabii bazı oyuncular var. Kadronun belli noktalarında özellikle yani Ahmet maçı biraz gollü geçti. Oradaki maç belki bir savunma performansının yani iyi olmadığı anda Beşiktaş'ın işinin zor olacağını hep söylüyorum. Çünkü esas geçtiğimiz yıl biliyorsun abi 14 maç öne geçtiği maçı puan kaybetti. O ama bu sene istikrarı çok çok iyi. Zaten iç saha istikrarı mükemmel. Dış saha istikrarı biraz bence sorunlu. Ama ligdeki geldiği noktada bence 15 puan ikinci sıra çok önemli. Şu anda çok moralli bir Beşiktaş, çok moralsiz bir Hoffenheim maçı düşünüyorum abi. Beşiktaş daha şanslı.
1: Evet, Sayın Hayati Soydaş.

0: Yorumlarınız, yaklaşımlarınız için, güzel görüşleriniz için programımıza renk kattığınızı söyleyerek teşekkür ediyorum. Gelecek programlarımızda yine zaman zaman beraber olmayı umut ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum abi. Sağ olun.
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum ben de. Değerli dinleyiciler, 8. haftanın maçlarını hatırlatmak istiyorum. Arca Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor, Erzurumspor Eyüpspor, Ahmet Sportif Faaliyetler Tümosan Konyaspor, Gençlerbirliği Galatasaray, Fenerbahçe Korendon Alanyaspor, Kasımpaşa Samsunspor. Bu iki takımın da kendi sahalarında henüz galibiyetleri yok. Onu da özellikle vurgulamak istedim. Kasımpaşa ve Samsunspor kendi sahalarında maç kazanamadılar. Kocaelispor Göztepe karşı karşıya gelecek. Başakşehir Futbol Kulübü'nün rakibi Gaziantep Futbol Kulübü olacak ve Trabzonspor Beşiktaş maçı da Avrupa kupalarından döndükten sonra bayağı bir zorlu mücadele olacak her iki takım için değerli dinleyiciler. Programımızın sonuna geldik. Selahattin Böke program yapımcısıydı. Ersin Aydemir de teknik yönetmenimizdi. Ben Tansu Polatkan, hepinize iyi bir hafta diliyorum değerli dinleyiciler. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sizlerle paylaşacağımız son mektubumuzsa Almanya'dan, Robert Dübler'den. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Türkiye'deki gelişmeler ilgimi çekiyor. Mesela biz bu kadar güçlü mühendislere sahipken sizin inşa ettiğiniz İstanbul Havalimanı'na gıpta ediyoruz. İnen ve kalkan uçakların yoğunluğuyla havaalanınız muhteşem olmalı. Almanya'dan sevgiler, Robert Dübler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemekler ise onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.
2: Türkiye'de saat 17.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını da vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olağanüstü tasfiye süreciyle ilgili kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi halinde yatırımcı sayısının da 100 binin altına düşeceğini belirten Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanına yönelik suikast tehdidi gündemde. Polonya İçişleri Bakanlığı, olası bir saldırıya ilişkin gelen ihbar üzerine bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı birçok kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri alanındaki çalışmaları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden iki profesör Robert Hall ve Michael Woodford Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Ve spor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadelede Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara ve İstanbul 21 derece, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Sofya ve Üsküp 24, Saraybosna 19, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris, Amsterdam ve Kopenhag 15, Brüksel 14, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26, Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Ersin Aydemir, sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90 312 463 3419 90 312 463 34 21.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum ve önerilerinizi bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız içinde bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Programımıza ilgili bilgileri aktardık ve sırada
1: haftanın yıldızları var.
2: Haftanın yıldızları.
0: Haftaya güzel bir konser haberiyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni'nin sergilediği büyüleyici Strauss Concert Show Türk sanatseverlerle buluşuyor. Tüm Avrupa'da dinleyicileri büyüleyen Strauss Filarmoni bu akşam Ankara'da, yarın akşam da İstanbul'da birer konser verecek. Vinicius Kata yönetimindeki 15 usta müzisyen ve virtüöz bir soprano dinleyicileri Basler Kralı Johann Strauss'un büyüleyici dünyasıyla buluşturacak. Detaylar için seni dinliyoruz.
1: Evet, bütün dünyada verdiği konserlerde olduğu gibi orkestra elemanları burada da dönem kostümleriyle sahneye çıkacak ve Viyana repertuarının en sevilen eserleriyle dinleyicilere çok keyifli, unutulmaz anlar yaşatacak. Konser boyunca sunucunun müzik tarihinden anlatacağı hikayeler ve anekdotlar da programa elbette eşlik edecek. CSU adı Ankara Ziraat Bankası ana salonda yapılacak. Bu akşamki konserin ardından topluluk 13 Ekim Salı akşamı da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Ah keşke izlesek diyoruz biz de.
0: Kesinlikle. Cumhuriyetimizin efsane keman virtüözü Suna Kan anısına bu hafta Ankara CSO adı Ankara salonlarında kelimenin tam anlamıyla klasik bir müzik şöleni var. 15 Ekim Perşembe akşamı CSO adı Ankara Tarih Salonu'nda gerçekleşecek ilk anma konserini efsane şef Gürer Aykal yönetecek. Konserde Mozart'tan Beethoven'a, Brahms'tan Ahmet Adnan Saygun'a uzanan çok zengin ve özel bir repertuar var.
1: Evet. 16 Ekim Cuma günü Suna Kan anısına bir başka konser de olacak aynı zamanda. Yine CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonda İki Keman Bir Miras adıyla hazırlanan konserde usta şef Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnede olacak. Keman solistleri Pelin Halkacı Akın ve Özgecan Günöz. Bach ve Mozart'ın harika eserleriyle Suna Kan'ın mirasını selamlayacaklar ki iki genç keman sanatçısı gerçekten çok özlemli, çok duygulu bir konser olacak.

0: olacak şüphesiz.
1: Ve
0: Biz de
1: Sunakhan gibi inanılmaz mirası
0: evet,
1: olan, mazisi olan çok kıymetli bir sanatçımız.
0: Bir sanatçıyı anacaklar.
1: Cumhuriyette özdeş bir isim.
0: Evet.
1: Bir kez daha kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.
0: Evet.
1: Bu haftanın son Sunakhan konseri 18 Ekim Pazar günü sevgili dinleyiciler. Haftayı kapatırken yine tarihi salona gidiyoruz. Şef Şerif Can Ünver yönetimindeki Başkent Oda Orkestrası Sesin Bezdüz ve Ecem Kaya'nın harika keman performanslarını eşlik edecek. Sesin Bezdüz'ü sevgili Yasemin bundan birkaç hafta önce stüdyomuzda ağırlamıştık. Gerçekten de bu ismi önümüzdeki dönemde çok daha sık duyacağız. Çok
0: evet,
1: başarılı bir sanatçımız. Bizi şu anda Almanya'da temsil ediyor başarılarıyla. Zaten sanatçı bir aileden geliyor. O aileden gelmenin de beraberinde getirdiği muhteşem bir birikimi var. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde onun kemanından çıkan tınılar eminim uluslararası arenada pek çok salonda yankılanacak.
0: Evet, bitirmeden önce bir ekleme yapalım. Sunakhan Anma Haftası'nı Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Devlet Konservatuvarlar Derneği birlikte düzenliyor. Bu kuruluşların da ellerine sağlık diyoruz.
1: Evet. Türkiye Tiyatrosu'nun ilk kadın oyuncularından Afife Jale'nin yaşamını konu alan Afife Balesi 10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda premier yaptı. İlk kez 1998 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından yine AKM'de sahnelenen yapıt 28 yıl sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni prodüksiyonuyla sezon boyunca seyircisiyle buluşacak.
0: 1919 yılında Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması yasak olan bir dönemde bütün olumsuzluklara karşın sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın olan Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu olan ve modern bale prodüksiyonu olarak sahnelenen eserin bestesi Turgay Erdener'e ait. Geçen haftalarda biz de kendisini ağırlamıştık ve çok da mutlu
1: duayen
0: olmuştuk. Duayen bir isim. Libretto ve koreografide ise bu eserde Beyhan Murphy imzası var.
1: Afife Balesi, Afife Jale'nin yaşamını yitirmeden önce Bakırköy Akıl Hastanesi'nde geçirdiği son dönemi, hasta bakıcıların gözetiminde geçmişindeki 4 ayrı dönemi anımsaması ve ilk aşkı Ziya'nın kollarında hayata veda edişi gibi dramatik bir kurguyla aktarılıyor.
0: Temsil bu hafta 14 ve 15 Ekim akşamları saat 20'de, 17 Ekim'de ise saat 15'te Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Son haberimiz de edebiyat dünyasından olsun. 2026 Nobel Edebiyat Ödülü, klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri dolayısıyla 76 yaşındaki Kanadalı yazar ve şair Anne Carson'a verildi. Anne Carson, İngilizcenin yaşayan en önemli şairlerinden biri sayılıyor. Antik Yunan ve Roma edebiyatının tema ve hikayelerinden beslenen Carson'ın en tanınmış eserleri arasında bulunan Manzum romanları, Kırmızı'nın otobiyografisi ve Kocanın Güzelliği Dilimize de çevrilmiş diyerek bu haftalık Haftanın Yıldızlarına son noktamızı koyuyoruz. Biraz sonra sevgili dinleyiciler, yazmayı, kelimelerle kendimizi ifade etmenin gücünü yansıtmayı çok değerli bir konumuzu konuşacağız. Evet. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra tekrar görüşmek dileğiyle efendim.

0: Yüreğinde, içinde anlatılmamış, ifade edilmemiş bir hikaye taşımaktan daha ağır bir yük yoktur. Dışa vuramadığımız her duygu ve düşünce birikir, birikir, sessiz bir yüke dönüşür. İşte yazmanın gücü burada ortaya çıkar. Yazmak aslında bir nevi kalbin nefes alıp verişini kağıda dökmektir. Ne güzel söylemiş şair ve yazar Sylvia Plath. Yazıyorum çünkü içimde susturamadığım bir ses var. Evet, bugün yayınımızda içimizdeki o sesi, kelimelerle kendimizi ifade etmenin gücünü ve elbette ki yazmayı konuşacağız. Konuğumuz yazar Gamze Efe. Gamze Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz
0: Bilmiyorum,
1: için.
0: duygularınıza tercüman olabildik mi?
1: Daha güzel bir giriş duymamıştım.
0: Aa, sağ olun, çok
1: Güzel
0: teşekkür
1: oldu.
0: ederim.
1: Evet.
0: Eksik olmayın, sağ olun.
1: Gerçekten çok etkilendim. Ben de çok etkilendim.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun, Yasemin
1: Evet,
0: Hanımcığım.
1: başlayalım değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii.
1: Aslında konuşacak çok şey var. Öykü, roman, yazmak, içimizdeki duyguları paylaşmak ve tabii ki Rene Yazı Evi. Ama öncesinde şöyle başlayalım. Bir söyleşinizde diyorsunuz ki yazmayı yardıma koşan bir arkadaş eline benzetiyorsunuz. Gerçekten böylesi bir
0: Çok güzel.
1: cümle de yani çok fazla duyulmamıştır. Aslında nefes almak gibi bir şey mi sizin için yazmak? Öyle soralım ama yazıya ne zaman arkadaş oldunuz? Çocukluğunuzdan beri içinizde bir hikayeler mi vardı, birikti? Yoksa hani yazmak hayatın belli bir döneminde artık vazgeçilmeziniz mi oldu? Çünkü hukukçusunuz. Biraz kendinizden de bahsedin istiyoruz bununla birlikte. O arkadaşlıkla mesleğinize nasıl dönüştü?
2: Tabii ki seve seve. Aslında söylediğiniz gibi çocukluğumdan beri kitaplara olan merakım hep vardı. Bu çok klişedir ama klişeler niye klişe olur onu düşünmek gerekir. Dolayısıyla hakikaten böyle çocukluğumda şeyi hatırlıyorum. Annem babam işe gittiğinde işte beni bıraktıkları bir komşumuz varmış. Hadi gel Gamze kek yapalım dediğinde ben hayır bana kitap oku dermişim. Ve çünkü o zaman daha okumayı da bilmiyorum. Çok merak ediyordum, çok seviyordum. Benim için o ayrı dünyalarda yaşamak, onları kendi içimde canlandırmak çok apayrı bir histi. Bunu aslında en başta tiyatro izledi. Lisedeyken tiyatroya çok merak saldım ve tiyatro kulübüne girip Türkiye çapında yarışmalara katılıp dereceler aldım. Sonra konservatuvara girme ihtimalim doğmuştu. Bir şekilde olmadı, hukuk okumak daha akılcı geldi. Derken kitap zaten hep var olduğu için kendinizi hayatınızı ilerletirken biraz daha yaş alırken diyeyim, biraz daha olgunlaşmaya başlarken hep o tökezleriz. İstemsizce bu olacaktır büyürken bir ayağımızı takılır bir takım taşlara ve o tökezlemeler sırasında böyle okuduğum karakterlerde kendimi bulmak bende aslında aynı zamanda yazmaya yönlenmeyi de sağladı diyebilirim. Ben de bir şeyler yazabilirim kısmı. Günlük hep vardı, onu hiç söylemiyorum bile. Çocukluğumdan beri annem babam hep söylerdi. Ama bunu kurmacaya dönüştürmek. Acaba şöyle bir karakterin hayatı nasıl olur? Bu farkı görmek, benden farklı birinin düşünce yapısı, bu illaki ahlaki olarak sorgulamak, benden çok farklı bir hayatın içine girebilmek, bunların hepsi oyun gibiydi. Ve hayatımın en zor dönemlerini ben aslında yazarak bu anlamda o arkadaş eli cümlesini kurdum. Yazarak daha kolay atlatabildiğimi düşünüyorum. Avukat olmak vesaire tabii ki etkiliyor. Her gün bir hikaye içindesiniz. Onun da etkisi var.
0: Karşınıza ne profiller geliyordur, ne öyküler geliyordur.
2: Ne hikayeler. Adliyenin kendisi birebir hikaye. Biraz
0: Doğru.
2: duruşmadan çıkınca ben hala şöyle bir 5 dakika gitmiyorum. Duruyorum adliyenin önünde. Sadece duyduklarınızdan 2-3 öykü çıkar. Öyle bir şey var. Durum var. Tabii ben avukatlığı yaptım. Sonra bir ara verdim. Sivil toplumda çalıştım. Yaklaşık 8 sene. Ve sivil toplum da bana çok fazla hem acı hem beni de eğitecek ve olgunlaştıracak hikayeler kattı. Çok fazla proje yönettim ve o projelerin içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına gidip geldiğim için çok fazla hem mesai arkadaşımla hem tanıştığım mülteciler olsun, hassas gruptaki Türk vatandaşları olsun hepsiyle birlikte çok fazla hikaye biriktirdim. İlk kitabımda hatta bunun bir öyküsü de vardır. Çok önemli. Köklenmek, nasıl diyeyim, köklenme duygusunu ben sivil toplumda çalışırken kendimde de sorgulamaya başladım.
0: Yazmanın temel taşlarından biri bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani elbette ki okuduklarımızdan, kelimelerden, cümlelerden etkileniyoruz. Onlar bizi besliyor ama aynı zamanda tanıdığımız her insan apayrı bir dünya. O dünyanın içinde bildiğimiz bilmediğimiz öyküler, öykücükler var. Onlar halka halka iç içe giriyorlar ve tanıştığımızda aslında karşımızda eski tabirle arz-ı endam ediyorlar. Ve biz de sanki bunlardan besleniyor gibiyiz. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle katılıyorum size. Çünkü aslında bu işi yapabilmek için empati gücü ve gözlem gücü. Bu gözlem ve empatiyi başardığınızda ya da bazılarımızda zaten aile öyle yetiştiriyor. Bence empat olmak biraz doğuştan da gelen bir şey. Bunu zaten çocukluğunuzdan beri hissetmeye başladığınızda siz başkalarının derdine de dertlenen insanlar olduğunuzu görünce o yük iki katına çıkıyor ya. İşte o dediğiniz arz-ı endamı yaparken sizi de rahatlatan, karşı tarafa da belki bir şölen yaşatan, edebiyat şöleni yaşatan bir şeye dönüşüyor. Nights, hani ben bunu hala çabalıyorum. Daha çok küçüğüm, daha çok yazarlık, hep bir öğrencilik. Ama kendim kitap okurken bunu hissediyorum. Yazmak böyle bir şey bence. Evet.
1: Tabii duyguları konuşturabilmek. Çünkü çok acayip hikayelerin içerisinde olan insanlar var. Ama herkes yazamıyor. Yani yani çok değişik sanatçılarla bir arada olanlar var. Farklı hikayeleri yaşayanlar, travmalar yaşayanlar var ama herkes yazamıyor. Dediğiniz gibi empat olabilmek, o duyguları konuşturabilmek bambaşka. Bir de gözlem gücü gerekiyor tabii ki elbette. İnsanı sevmek gerekiyor belki de, değil mi?
0: Hayatı sevmek.
1: Hayatı sevmek.
2: Evet. Belki de gerçekten bu yönden hiç bakmamıştım. Siz bana söyleyince şimdi fark ediyorum ama evet, hayatı sevmek ve belki
0: biz de konuklarımıza bir şeyler katıyoruz buraya geldikleri zaman yani. Başladığımda daha korkak, daha heyecanlıydım demişsiniz bir röportajınızda. Neydi o tedirginlikler, o yola çıkışta ilk yaşanan küçük küçük heyecanlar ve onları zaman içerisinde nasıl aşabildiniz?
2: İlk yaşadığım aslında şuydu: yazmak çok çıplak kalmak. Zambıra şey der, yazmak yüzünü göstermektir.
0: İçinizi açıyorsunuz çünkü.
2: Evet, evet. Dolayısıyla bir noktadan sonra sanki yazdıklarınızın hepsinde sizin bir tarafınızı saklamaya çalışsanız da okuyan kişi görecek. Bu hissiyatı taşıyorsunuz. Daha başlardayken bu sizi korkutmaya başlıyor ve bunun şöyle bir riski oluyor. Kendimi saklayacağım diye kaleminize ket vuruyorsunuz en başta. 6 yılda çıktı Yine de Bir Şansınız Olmalı ilk kitabım. Bunun sebebi buydu. Çok korktum. O çıplaklıktan çok korktum. Kendimden bir şey, eyvah ya açık.

0: verirsem gibi bir şeyden çok korktum. Ama sonra biraz daha Ethem Baran benim üstadım, hocam. Onun da desteğiyle ve yardımıyla bunu nasıl yazarlıkta iyi bir şeye dönüştürebileceğimi öğrendim. Ama tabii ki şunu da söylemem lazım. Bence asıl artık korkmuyorum demem ve sustuğum yerden ikinci kitabım çok onu bazı eleştirmenler de söyledi. Çok cesur bir kitap. Ve bu cesareti nereden buldum? Aslında yaşadıklarımla da biraz alakalı. Ben değiştim. Ben olgunlaştım. Ben büyüdüm. Yaşadıklarım, okuduğum şeyler de değişti. Okuduğum şeyler sertleşti. Dünya biraz sertleşti belki. Bunun etkisiyle evet.
1: Değişim hayatın zaten tabiatında var. Yani sadece dış çevresel etkenlerden bahsetmiyoruz. Kendi iç yolculuğumuzda yola devam ederken sevdiklerimizle kendi iç dünyamızda sürekli bir yenilenme, değişim içindeyiz. Aslında bütün bunlar bir araya geldiğinde bir sinerji yaratıyor. Hele bir de işin içinde yazarlık kısmı varsa apayrı bir boyuta evriliyor ve ondan sonra işte bu güzel kitaplar ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Kesinlikle. Teşekkür ediyorum.
1: İçimden gelenleri söylüyorum.
2: Ve bu kadar tedirginlikle başlayıp bir de Yunus Nadi ödülü almak 2023 yılında, doğru söylüyorum değil mi?
0: Doğru.
2: Onun meyvesini almak nasıl bir duygu? Ödüllendirilmek.
0: O
2: Tabii ki
0: kadar
2: çok
0: değişik
2: güzel
0: ki.
2: ama
0: Tabii ki
2: sizden
0: çok
2: dinleyelim.
0: güzel.
2: Evet, çok
0: Ama
2: güzel.
0: sorduğunuz için bence size ne demek istediğim, yani
2: Evet.
0: benim ne diyeceğimi tahmin
2: Evet.
0: ediyorsunuz. Bir yandan çok büyük sorumluluk. İlk kitapla şimdi benim hayalini kurduğum iki ödül var Türkiye'de. Biri Sait Faik Hikaye Armağanı, biri Yunus Nadi Öykü Ödülü. Ben uyuyordum. Öykü ödülü için beni arıyorlarmış gazeteden. Yani bir tek herkese ulaşmışlar, diğer dallara. Bir tek bana ulaşamamışlar. Öyle bir beklentim de aslında yoktu. Yayın evim göndermiş sağ olsun. Ben de şöyle bir şey oldu ödül aldıktan sonra. Önce büyük bir şok, sonra çok büyük bir mutluluk. Yani düşündüğüm, hayal ettiğim bir şey gerçekten ilk kitabımla ve 6 sene ilmek ilmek işlediğim için o emeğin görülmesi beni çok mutlu etti tabii ki ama bir süre sonra şeye dönüşmeye başladı. Eyvah, ikinci kitapta ben daha da iyi olmalıyım. Bu zaten öyle, daha iyi olmalıyım. Hep vardı.
1: O bir
0: Şimdi
1: baskı oluşturuyor mu üzerinizde?
0: bir sorumluluk oluşturdu açıkçası. Çünkü ben biraz daha kendi çapında çok da duyulmayan, kendi kendine ilerleyen bir yazar olma yolunda ilerleyen biriydim. Yunus Nadi ile işte kitap 3 baskı birden yaptı, söyleşiler arttı. Biraz öyle bir tarafı da oluyor ödül kısmının. Ama ben hep yazmak isteyen kişilere de şunu da söylemek istiyorum. Bunlar gerçekten gösterge değil. Ödül vesaire. Yani okurunu bulur. Ethem Hocam hep onu der bana, Ethem Baran. Okurunu bulur sizin yazdığınız şey. Bir gün elbette.
1: Ama
0: Belki
1: bir
0: 20 yıl
1: motivasyon
0: sonra.
1: kaynağı sonuçta.
0: Ama evet. Ciddi bir motivasyon kaynağı. Bazen de durdurur. İşte benim mesela ikinci kitaba başlamam biraz gecikti o yüzden. Daha iyisini yapmam lazım. Yazdığım şeyleri beğenmiyorum. Zaten ben çok
1: Ödüllü bir
0: mükemmeliyetçiyim.
1: yazarım artık.
0: Gibi.
1: Herkes daha fazla irdeleyecek bu kitabı, yazdıklarımı.
0: Evet. Ve Türkiye'de o konuda edebiyat dünyası çok şeydir. Oo, çok serttir. İkinci kitapta ödül olsun olmasın birinci kitap için. İkinci de hep daha iyisi beklenir. Sonrasında size hemen hüküm verilir. Maalesef bu böyledir sanat çevresinde. Onun zaten yükü varken bir de o sorumlulukla biraz zorlandım. Yalan yok.
2: Belki Burak bir şey soracak ama şunu da
1: Yok yok.
2: eklemek istiyorum. Yani merak ediyorum açıkçası. Teknik değişikliğine gittiniz mi? Çünkü siz biraz psikoloji odaklı, gözlem odaklı bir
0: Çok.
2: yazarsınız. Şimdi ikinci kitapta ya hayır artık biraz daha teknik odaklı çalışayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Senin sorunun üstüne tekrar sormuş olacağım ama bu strese soktu mu ve bir yön değişikliğine sizi götürdü mü?
0: Dediğiniz şey düşünerek başladığım bütün ikinci kitap taslakları çöp oldu. Çünkü kendinizi zorlayarak bir teknik oluşturma fikri edebiyatta çok mümkün değil.
2: Mümkün
0: Bu
2: değil, değil
0: biraz daha
2: mi?
0: içeriden
2: Evet.
0: gelen bir şey. Ama dediğiniz şunu yaptım. Mesela kendimi rahat bırakmaya söz verdim. İşte 2 sene civarında yazamadım. 2 senelik bir süreçte hiç yazamadım. Sonra kendimi rahat bırakmaya söz verdikten sonra dedim ki biçim olarak da edebiyata bir şey katmalıyım. Hepimiz artık dünyada anlatılmayan bir şey kalmadı. Yeryüzünde her duygu, her şey anlatıldı. Ama edebiyat zaten üslup ve biçimden geçiyor. Ben o zaman ne yaptım? Çünkü aşk öyküsünde nokta kullanmadan upuzun bir öykü yazdım. Bu çok zordu ama ben mesela Perek, George Perek'i çok severim. E harfini kullanmadan yazdığı bir kitabı vardır. Hiç E harfi kullanmadan, bu çok büyük bir ustalık.
2: Çok zor.
0: Bilge
2: Evet.
0: Karasu'nun böyle denediği eserleri var. Kendimce toy bir yazar olarak diyeyim. Böyle bir şey denedim. Sadece bir girişte, bir de çıkışta nokta var. Onun dışında her şey virgülle. Ve bunu o kadar uzun sürdü ki. Çünkü

0: Öykü, ilk öykü için babama yazdığım, babamın gidişini yazdığım bir öykü ve son öykü. Onları zaten ben nasıl istiyorsam öyle yazacağım. Geri kalanda da yeni biçimler deneyeceğim. Diğerleri hiç
1: Strateji
0: oturtulmaca
1: gibi
0: değil.
1: aslında baktığınızda. Yani
0: Evet.
1: yola çıkıyorsunuz ama o oyunun kuralları içinde zaman zaman ufak tefek dokunuşlarla bir strateji değişikliğine gidiyorsunuz. Zaten olması gereken de bu. Belki de kitaba dinamizmi
0: Evet.
1: katan unsurların başında geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Yine de bir şansımız olmalı kitabınız. Kitabınızda ölüm, ayrılık, yabancılaşma, yıpranmış ilişkiler gibi belli başlı karakteristik bir takım temalar var. 16 öyküden oluşuyor. Benim merak ettiğim konu şu, neden daha çok böyle tırnak içinde hüzünlü, insanın ruhunu ve yüreğine hitap eden tınılar içeriyor sözcükler, kelimeler ve öyküler? Bunun özel bir nedeni var mı?
0: Ben bunu çok araştırdım. Çünkü okuduğum kitaplarda da ilk yıllar yıllar öncesinde keşfettiğim şey bu. Sanatta hep bir hüzün mü olmak zorunda? Soru bu aslında, değil mi? Sonra işte Van Gogh'un hikayesi, Mozart'ın hikayesi, daha bu tarafa gelelim, Hüsat Öbener'in, Sait Faik'in hikayesi. Şimdi baktığımızda aslında distimik insanlar, sanatçılar. Biz biraz o melankoliden besleniyoruz ve hayatta öyle akıyor gibi geliyor.
1: Bu
0: Bu bence
1: toprakların
0: doğuştur.
1: insanları
0: Evet.
1: olarak bizler de aslında bundan besleniyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Hüznü seviyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Şarkılarda da seviyoruz.
0: Evet.
1: Kitaplarda da seviyoruz
0: Çünkü
1: açıkçası.
0: daha dolu yaşadığımızı, belki daha gerçek yaşadığımızı hissediyoruz. Mizah yazabilmeyi çok isterim ve bence daha zor. Mizahın içinde Burç Bahadır bunu yapabiliyor mesela. Mizahın içinde bir aile sırrını vermek, bir yası vermek. Onlar daha zor. Ben özellikle aile ilişkileri ve yaşlılık temasının çerçevesine baktığımda kendim çok üzünlü hissettiğimi fark ediyorum bazen. Çünkü çok baskılanan bir takım duygularla her şey çok iyiymiş gibi davrandığımız bir aile toplumu içinde yaşıyoruz. Kendi ailem öyle değildi çok şükür, ama genel bağlamda incelediğimizde bunların halının altına neler atılmış şu gördüğümde, incelediğimde, düşündüğümde ben hüzünleniyorum. Büyük ihtimalle dilim de o yüzden öyle. Benim dilim birazcık hüzünlü, evet.
1: Yok yok, bunu zaten hani eleştirel anlamda değil, anlamak
0: Evet.
1: adına sordum. Bir de şöyle bir felsefe de var. Bunu da açıkça söylemek gerekir. Mesela Anna Karenina, Tolstoy'un başat kitaplarından, klasik eserlerinden, temel taşlarından biridir. Mesela o şu cümleyle başlar. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Dolayısıyla standart, yüzeysel bir mutluluğu anlatmak yerine o mutsuzluğun perde arkasında yatan o fazla fazla değişkenlere sahip hayatları anlatabilmek hem okuyucu açısından hem de yazan açısından çok derin bir zenginlik içeriyor diye düşünüyorum.
0: Ben de tam olarak bu çerçevede zaten yazmaya devam ediyorum. Çok doğru söylediniz. Benim iç açımdan çok doğru. Çünkü saklanan, gizlenen duyguların ortaya çıkarılması insanda iyileşme de yaratır. Bu edebiyata, sanata sirayet ettiğinde toplumda da iyileşme yaratır. Dolayısıyla zaten böyle bir misyonu bir yazar tek başına yüklenmez, ama ben biraz da okurlarımıza da bu anlamda bir sorumlu olduğumuzu da hissederek yazmaya da çalışıyorum aslında. Görmeyi reddettiğimiz şey elbette hayatta bizi biraz tökezletir. O yüzden reddetmemek ve korkmadan yazmak lazım gibi düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Korkmadan yazmamak için de Rene yazı evini kurdunuz.
0: Evet, öyle
2: Yani
0: diyebilirim.
2: insanlar korkmadan yazsın, teknikte öğretelim, onları öykünün içine, romanın içine, yazının içine alım diye düşündünüz muhtemelen. Ama biz bu öyküyü sizden dinlemek istiyoruz.
0: Tabii ki.
2: Çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Yazı evleri, yazı okulları yok. Yani de okul gibi düşünmek lazım aslında
0: Tam
2: belki, değil
0: olarak
2: mi?
0: düşünebiliriz.
2: Yani çok fazla yok strateji, teknik öğretmek, ama aynı zamanda o öykünün, evet ben nasıl yazacağım ya, artık nereden başlamalıyım diye düşündüğümüzde açacağımız bir kapıyı çok fazla bulamıyoruz. Bu kapı nasıl açıldı peki size?
0: O kadar değişik oldu ki 5 dakika içinde bir gün şöyle. Sivil toplumdaki görevimden deprem bölgesinde çalışıyordum. Çok uzun bir süre olmuştu ve artık hayatımın başka bir yöne evrilmesi gerektiğini hissetmiştim. Misyonum bence bitmişti. Ankara'ya döndüm Hatay'dan tekrar ve o dönem bir aylık işsizlik sürecim var. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Avukatlığa geri mi dönsem, ne yapsam? Böyle bir şey okuyordum. Tomris Uyar'la Turgut Uyar'ın konuşmaları, söyleşileri, aralarındaki konuşmalara ilişkin bir söyleşi kitabı. O kadar güzel toplantılar yapmışlar ki o dönemlerde hep birlikte. Ve o zamanlar Ankara'da, İstanbul'da böyle şairlerin, yazarların bir araya gelip toplanmaları bugün kitap olup bize söyleşi olarak sunuluyor. Ankara'da düşündüm, biz 15 yıldır Ethem Baran ve

0: öğrencileri olarak, çocukları olarak diyeyim, buluşuyoruz ama hep bir yer arıyoruz. Her yer kalabalık, ses, gürültü.
1: Kalıcı bir yer yok. Hep
0: Bizim
1: değişken
0: evet
1: yerler.
0: böyle bir yere ihtiyacımız var diye düşündüm. Sonra dedim ki biz bu atölyeleri aslında artırsak sadece öykü değil, roman, senaryo, şiir. Hatta insanlar gelip orada yazsa, hatta ben 20 yıllık kütüphanemi oraya taşısam. Hatta evde birden gözüme çarpan anneannemle dedemin Belçika'dan getirdiği plak çalar, 62 model,
1: Oh,
0: Grundig.
1: harika.
0: Onu da alsam, oraya koysam, bütün birikimimi, biriktirdiğim bütün paramı buraya versem, bana çok çılgınca ama çok iyi bir fikir olarak geldi. Anneme söyledim ve ben çok biraz deliyimdir. Hemen yaparım. Annemin beni durdurması gerekir. Annem benim en yakın arkadaşım o konuda. Hakikaten destekledi, sağ olsun. Yani çok minnettarım. Destekledi beni ve şeyde Tunalı'da küçücük bir 2+1'e böyle biraz da imece usulü arkadaşlarımın desteğiyle masalar, sandalyeler, kahve makineleri ve hocalarıma dedim ki burada böyle bir yer var. İsterseniz ders vermeye gelebilirsiniz. Sonra ben de acaba artık bunu yapabilir miyim yavaş yavaş? Korkarak başladığım bir şey 3 sınıf birden oldu. Çok genişledi. Tiyatroya gidiyoruz hep birlikte. Oradaki karakterlerden ödevler veriyorum. Artık onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar benden, ben onlardan. 2 seneyi 2 gün sonra tamamlıyoruz.
2: Ne güzel,
1: Harika.
2: nice
1: Yol
2: yıllarınız
1: açık
2: olsun.
1: olsun
2: Çok
1: inşallah.
0: teşekkür ederiz. Bir düşüyoruz, bir kalkıyoruz.

0: kahvesini içebileceği bir yer. Esat Caddesi 25 numaradayız. Gelsinler, bekleriz. Çok güzel oturup bütün gün kitap okuyabilirsiniz.
1: Güzel bir
0: Plak
1: sohbet
0: dinliyoruz.
1: ortamı, güzel bir
0: Evet.
1: düşünsel ortam ve
0: Evet.
1: oradan beslenen insanlar ne kadar kıymetli.
0: Çok kıymetli. Peki merak ediyorum, bir kurs grup grup mu açıyorsunuz yoksa hani ben kapıyı çaldım, evet şiir için geldim, şiir yazmayı öğrenebilir miyim deyip bireysel danışmanlık mı veriyorsunuz, nasıl ilerliyorsunuz? İkisi de var aslında. Şeyi mutlaka söylüyoruz. Yazmak öğretilebilir bir şey değil. Yol arkadaşlığı yapılabilir bir şey. Çünkü yazmak için %80, hiç az bir oran değil, %80 okumak zorundasınız.
1: Tabii.
0: O okumak da doğru okumak, nitelikli edebiyatı bulmaktan geçiyor. Ben o kadar değerli hocalardan ders aldığım için çok şanslıyım. Hep belki şu anda basılmayan o çok önemli edebi eserleri biriktirdim. Ve şu an aslında ben onları paylaşıyorum. Diğer hocalarım da aynı şekilde. Popüler kültür maalesef biraz edebiyatımızı da kötü anlamda etkiledi. Bunu söylemeden olmaz. Dolayısıyla yazmak istiyorsak ya da iyi bir okur olmak istiyorsak ne yapmalıyızı görmek için kurslar, yani atölyeler dediğimiz toplu buluştuğumuz dersler açıyoruz. Aynı zamanda bireysel ders almak isteyen öğrenciler de oluyor. Çok mutluyum bu konuda. İki öğrencimin kitabı basıldı. 2 sene çalıştık birlikte. Bazı yayın evleri tarafından kabul aldı, basıldı. Bununla beraber hiç ücrete tabi olmayan söyleşilerimiz oluyor. Hep birlikte buluşup söyleşiyoruz. O yeni çıkan kitaplar hakkında olabilir. Başka okuma gruplarımız var. Kapıdan herhalde 2 senedir 100 kişiyi aşkın katılımcı girdi.
1: Harika.
0: Evet. Bu şekilde.
1: Hocanız Ethem Baran da ders veriyor orada, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ben hala katılıyorum. O da ders veriyor. Abdullah Taşçı roman dersleri veriyor. Çok kıymetli bir romancıdır. Drama dersleri, Çağdaş Drama Derneği ile Hicret Aydoğar'la drama ile yaratıcı yazarların birleşimi dersleri çok kıymetli oluyor. Yeni başlayanlar için egzersizler. Senaryo derslerimiz oluyor. Şimdi kısa film yönetmenleri gelecek. O yönetmenlerle film analizleri yapacağız birlikte. Kendi filmlerini gösterme şansları olacak onların da.
1: Müthiş,
0: Çok yeni
1: çok güzel.
0: yönetmenler. Bu şekilde özetle.
1: Şu açıdan da kıymetli. Bir şey soracaktım ama çok özür dilerim.
0: Devam edeceğim.
1: Cümleni
0: Evet,
1: kestim.
0: sıkıntı yok.
1: Şimdi biz zaman zaman Yasemin'le bu yayınlarda sık kullandığımız bir cümlemiz vardır. Sanat iyileştirir
0: Evet,
1: diyoruz.
0: şifalandırır diyoruz.
1: Şifalandırır. Yani dünya o kadar kaotik bir süreçten geçiyor ki işte artık haber bültenlerine baktığımızda birçok şey izliyoruz. Hepimizin içi kararmış, kasvetli bir ortam.
0: Sosyal medya da öyle, yine aynı
1: Kesinlikle.
0: şekilde.
1: İşte bütün bu çalışmalar, sizin yaptıklarınız, çağırdığımız konuklarımızın eserleri, yapıtları ortaya koydukları aslında bizim bir nebze olsun bütün bu kaostan bir ölçüde kopup iyileşmek adına yaptığımız çok değerli çalışmalar olarak görüyorum. Ben ne dersiniz?
0: Oldukça doğru. Şöyle bir şey geldi başımıza. Siz bunu söyleyince aklıma o geldi. Bir katılımcımız yaklaşık 1. yılını dolduruyordu artık öykü derslerinde. Geldi bir gün dedi ki, biliyor musunuz, ben artık antidepresan kullanmıyorum.
1: İşte tam olarak o.
0: Buraya
1: Aa, işte.
0: geliyorum
1: Evet.
0: dedi. Yani
1: Harika.
0: tüylerim hala diken diken oluyor. Ben yine de dedim hani bunu doktor kontrolünde olmadan yapmayın. Ama yok dedi, yani buraya geldiğimde nefes alıyorum. O karmaşa bitiyor, o kötü haberler bitiyor. En azından bir 3 saat oh deyip bir hayal dünyasındayız belki ama gerçek bir yandan da hep birlikte kendi bakış açımdaki insanlarla kahve içip sohbet edebiliyorum. Bunu evet yer
1: Evet.
0: açtığımız için çok
1: Yani
0: mutluyum.
1: bunu şöyle
0: Evet.
1: empati kuruyorum. Ya bu sonuçta bireysel bir şey ama 2-3 haftadır kendi adıma bir koroya başladım.
0: Ah, evet selam.
1: O kadar iyi geldi ki bana.
0: Bunu
1: Yani
0: şimdi duyuyoruz
1: evet
0: tabii.
1: tabii. Bunu sizinle paylaşacaktım.
0: Dinleyenlerimizle
1: Evet. Bunu
0: duyuyoruz,
1: da
0: evet.
1: dinleyicilerimize paylaşmış olalım. O kapıdan saat 7 gibi giriyorum. 9.30-10 gibi çıkıyorum. Böyle ruhum dinlenmiş, mutlu, huzurlu, bütün sıkıntılarımdan uzaklaşmış bir Burak olarak
0: Doğru.
1: kapıdan çıkıyorum. Yani eminim şu anda sizin yaptığınız işte tam bunun karşılığı diye düşünüyorum.
0: Umarım herkes öyle görüyordur. Ben öyle görüyorum. Tam dediğiniz gibi
1: Ne güzel,
0: hissediyorum.
1: harika.
0: Ben dersten çıktığımda, kendim kursiyer olduğumda, katılımcı olduğumda ya da ben ders verdiğimde fark etmiyor. Ben de çok şey öğreniyorum ve çok rahatlıyorum, evet.
1: Ve uzun soluklu bu kurslar herhalde, değil mi? Gitmek isteyenler için bunları soruyorum.
0: Evet.
1: Çünkü 1 yılı aşkın süre gelen katılımcımız
0: Var,
1: dediniz.
0: evet.
1: Yani ya da 3-4 aylık kurslar ama ben tekrar tekrar derse gelmek istiyorum, burada nefes alıyorum diyenler de gelebiliyor herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Çoğunlukla 12 haftalık ya da 8 haftalık açıyoruz. Öyle planlamıştık başlarken 2 sene önce de bazı hocalarımızla. Sonra ama bırakmadı bazı katılımcılarımız. Bildiğiniz böyle yaz döneminde bir arayla, onun dışında normal okul dönemi gibi akıp giden atölyeler oldu. Elbette.

0: Tek seferlik atölyeler de oluyor. Burada davet ettiğimiz psikologlar oluyor mesela. Onlarla yaptığımız edebiyatla psikolog çok bence iç içe bir disiplin. Hepimizin psikoloji kitaplarını çok iyi okuması gerekiyor, iyi bir yazar olmak istiyorsak. Çünkü yüzeysel kalmamalı bir karakter. Dolayısıyla tek seferlik böyle seminer gibi olan programlarda oluyor. Bu şekilde.
1: Edebiyatla ilişkinizi anlatırken çok güzel bir cümleniz var. Şöyle notlarım arasına almışım. Çok hoşuma gitti. Elimi kolumu bir yere sığdıramadığım bir ilişkilenme biçimindeyim edebiyatta demişsiniz.
0: Çok doğru.
1: Bunu biraz açmak ister misiniz?
0: Evet de bende ileri düzey hiperaktivite var ve panik atak var. Elim kolum da hiç durmaz konuşurken. Söyleşilerden sonra kendimi izlerken şok oluyorum. Televizyondaki. O da tam öyle. Çünkü ben yazarken yani birisi beni izlemesin diye zaten hep yalnız yazmaya çok özen gösteriyorum. Rahat edemem çünkü. Nasıl bir hale büründüğüme inanamazsınız. Onun da ayrıca yazılması lazım. Koridorda üç kere yürürüm, geri gelirim.
1: O da ayrı bir öykü
0: Saç
1: diyorsunuz yani.
0: kesinlikle elim kolum durmaz. Bunun edebiyattaki şeyi benim için şu aslında. Bir şey yaratırken, üretirken bende de başka bir Gamze'ye dönüşmeye başlıyor bir şeyler. Çünkü o karakterin ruhuna girmem lazım, o empatiyi yapmam lazım. Onu yaparken de işte resmen fantastik filmlerde gördüğümüz o biçim değiştirme hikayesini elimle kolumla yaşıyorum.
1: Ne
0: Fiziksel
1: güzelmiş.
0: olarak gerçekten
1: O
0: yaşıyorum.
1: heyecanınızı ve duygularınızı işin içine katmanız bence.
0: Kesinlikle ama
1: Onun
0: çok da yorucu bir
1: başarılı.
0: yandan. Üstünüzden tır geçmiş gibi oluyor bir öykü bittiğinde. Şimdi romana başladım, başıma ne gelecek çok merak ediyorum.
1: Şimdi Gamze Hanım tam yayına girerken sevgili yapımcımız Didem Güner'i sizin Sustuğum Yerden isimli kitabınızı verdi. Ben de şöyle tabii artık 10 dakika falan kalmıştı yayına. Hepsini zaten okuma imkanım yok ama girişte babanıza ithafen yazdığınız bir cümle var. Yani sizi hüzünlendirmek istemem ama
0: Estağfurullah.
1: çok hoşuma gitti. Zaten çok kısa bir şey.
0: Gurur
1: Şöyle
0: duyuyorum.
1: demişsiniz. Şimdi sen okusaydın bu kitabı bu kadar düşünme, yaşa derdin. Bilmiyordun. Sen beğen diye yazıyordum. Sesi sözcüklerimde yaşayan babam için demişsiniz.
0: Evet.
1: Bunu biraz babanızın
0: Evet. Kız çocuklarının genelde öyle oluyor herhalde.
1: hayatınızdaki
0: İlk
1: yeri.
0: aşkı, ilk kahramanı, hep kahramanı babası oluyor. Babamla ilişkim her zaman çok çok öte ve çok güzeldi benim. Onu kaybetmekten o kadar korkuyordum ki ilk kitapta farkında olmadan onun ya bir gün kaybolursa öykülerinde yazdığımı sonradan fark ettim. Ve gerçekten korktuğum başıma geldi, insan çeker derler. Hani hiçbir şey yokken bir gece işte bir kalp kriziyle daha çok 60 yaşındayken kaybettik.
1: Nurlar içinde
0: Nurlar
1: uyusun.
0: sağ olun, çok teşekkürler. Ve o korktuğumun başına gelmesiyle birlikte zaten ilk kitabın da haberini almıştı ama okuyamamıştı. Onun da ithafında öyle bir şey var. Ve şeydi böyle benim için. Bir dayanağımı, büyük bir kısmını yitirmek gibi. Tabii ki annem ve kardeşimle şimdi üçümüz birlikte birleştiğimizde bir babamı oluşturuyoruz gibi oluyoruz artık. O bize gitti ama bütün parçaları her birimize bir parçasını koydu sanki. Ve
1: Ben zaten kaybettiklerimizi tamamen kaybettiğimize inanmıyorum kendi
0: mümkün
1: adıma.
0: değil. Evet.
1: Onlar bir enerji olarak varlar.
0: Evet.
1: Yüreğimizde, içimizde, etrafımızda. Biz
0: Evet.
1: sadece onları görmüyoruz. Ama onlar
0: Kesinlikle
1: bize
0: öyle.
1: yaşam yolculuğunda eşlik etmeye devam ediyorlar.
0: Evet
1: Ben ona
0: ve bu
1: yürekten
0: kitapta
1: inanıyorum.
0: da ilk öykümde tam o yaşadığımız günü yazdım. Otokurmacadan çok korkarım. O kadar çıplak kalmaktan korkuyorum diyordum. Ama hakikaten bu kitabın ilk ve son öyküsünü annemin yaşadığı o çok büyük bir, annem için çok büyük bir zorluktu ve annemin yaşadığı o durum, kardeşimin yaşadığı o zorluk ve benim aslında bir aile olarak nasıl aile olduğumuzu ve babamı da her bir parçamızla nasıl yaşatacağımızı da
1: Evet.
0: bu kitapta hep yaşatmak istedim diyebilirim.
2: Şimdi buradan yola çıkarak otokurmacadan korkuyorum dediniz ama şimdi bir taraftan da avukatsınız, hukukçusunuz ve bir sürü hikaye görüyorsunuz. O hikayelerden sıyrarak nasıl oluşturuyorsunuz öyküleri, romanları?
0: Şöyle aslında biliyor musunuz bazen öyle hikayeler oluyor ki o hikayeleri yazsak yayın evi der ki bu ne böyle, bu hiç gerçekçi değil. Hani haberlerde de dinleriz
2: Tabii,
0: ya bazen,
2: evet.
0: yani yok artık bu
2: Yok
0: kadar
2: artık
0: olmaz
2: diyoruz.
0: deriz.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yazarken onun bizim hep dikkat ettiğimiz şey şu, belki de sorunuzun cevabı zaten bunda yatıyor, inandırıcılık. Gerçekçi olma. Bu şu demek değil. Bilim kurgu fantastik de yazabilirsiniz. Eğer okura fantaziyi inandırabiliyorsanız o artık tamam bir edebi eser haline gelir. Ben de günlük gördüğüm hikayeler de artık çok fazla gördüğüm için bu arada hepsi benim için bir yazma konusu değil. Bir öykü hikaye konusu değil, onu söyleyebilirim. Ayıklıyorum galiba. Çok fazla yayınlamadığım, kendime sakladığım çok fazla öykü hikayem var. Defterim hep yanımda olduğu için, duruşmayı da çok uzun beklediğimiz için o sıralarda ben neler neler yazıyorum ama yayınlamak biraz daha o kitap haline getirmek ve dediğim gibi edebi eser olması lazım onun için. Ona hizmet etmesi lazım. Bu bir çöplük olmamalı. Tamam. Edebiyata gerçekten gerekli sözcükleri bırakmalıyız ve bu da edebiyat sanatını biraz bir tık ileri götürmeli. Çok yazıyor, yazan var.
2: Çok
0: hepimiz.
2: Kitap var.
0: Çok.
2: Gerçekten bir yayın çöplüğü demek istemiyorum esasında ama
0: maalesef
2: gerçekten çok eser var.
0: Evet.
2: Ve kitap okumayı iyi eseri seçemeyenler zorlanıyordur diye düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Gerçekten öyle. İşte popüler kültür burada da devreye giriyor. Hani onu çok irdeleyen bir eleştirmen kitlesi de maalesef kalmadı. Yani eleştiri de çok kısıtlı artık edebiyatta. Eleştiri çok kısıtlı olduğu için çok fazla kitap var. Çok fazla kitap olduğunda hangisi hizmet edecek ve ileriye kalacak? Hangisi kalmayacak? İşte mesela Rene'de biz bunu da göstermeye çalışıyoruz. Ya da ben buna çok dikkat ederek her sene bir kitap çıkarmak istemiyorum. Ben neyi ne zaman en doğru şekilde yaparsam edebiyat için o zaman devam.
2: O zaman bir kitap bitti diğerine başlayayım demiyorsunuz.
0: Kendi yazdıklarım kendimde çok kalacak onlar.
1: Buradaki temel kavramın, önemli olanın az önce siz de aslında cümlenize geçirdiğiniz samimiyet olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şöyle güzel bir cümle vardır. En büyük karizma samimiyettir denir. İşte asbelkader hepimiz de yayın dünyasındayız. Ben baktığımda şöyle mesleğinde işte hamleler yapmış, belli bir noktaya gelmiş insanların serüvenine hepsinin kendi içinde bir samimiyetleri olduğunu görürüm. Seyirci ve okuyucu, bu da sizi ilgilendiren kısım, zaten samimiyetle yapay olanın ayrımını çok güzel bir şekilde yapıyor.
0: %100.
1: Puanını veriyor ve ondan sonra da ona göre yoluna devam ediyor. O yüzden samimiyet hayatın hangi alanı olursa olsun çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: %100 öyle. Şimdi mesela Çağdaş Tiyatro için de aynı şey konuşuluyor. Artık bağıran tiyatrolar değil.
1: Evet.
0: Bizim samimi bulduğumuz, gerçek hayatta kendimizi yerine koyabileceğimiz görseller. Edebiyatta da bence okur o kadar akıllı ki.
1: Evet.
0: Sizi hemen anlar. Siz onu kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Orada sıkılmış mısınız? Hemen çıkartır. Ve bence o yüzden okura göre yazmıyorum diyen yazara ben çok inanmıyorum. O zaman bastırma ihtiyacınız da olmaz.
1: Hı-hı.
0: Tabii ki okura göre yazıyoruz ve okur için yazıyoruz.
1: Doğru.
2: Peki hangi okur için yazıyorsunuz diye soralım size.
0: Yaş grubu olarak.
2: Her türlü.
0: Yani lise grubunun aşağısı beni okumamalı şu anda. Çok sert gelir. Zaten liselerle görüşmeli, söyleşilere de öyle gidiyorum. Hangi okur için yazıyorum? Sanırım biraz kendini arayan, köklenip köklenmediğini bilemeyen, nasıl devam edeceğini bilemeyen, biraz tökezleyen, büyürken çok dizi kanayan ama o kanı da kendi kendine durdurmayı başarmak için
1: hayatıma nasıl
0: çabalayan,
1: anlam katarım diyen.
0: Evet, evet, hayatıma nasıl anlam katarım diyen. Aslında çevremizi saran, farkında olmadığımız bütün o bağların içinde ben neredeyimi arayan. Böyle diyebilirim belki.
2: Evet, travmalarını aslında belki de aşmış.
0: Aşmaya çabalayan ama
2: evet aslında hayatın anlamını da sorgulamış.
0: Kesinlikle.
2: Bir tat arayan, yani bir o hayatın zevkine ermek isteyenler beni okusun diyorsunuz.
0: Naçizane evet. Teşekkür ediyorum.
1: Peki yavaş yavaş şöyle bir 2-2,5 dakikamız kaldı. Sürekli gündeme gelen bir mevzu var ya, şu teknoloji yapay zeka meselesi.
0: Evet.
1: Her gün yeni bir şey okuyoruz. Birisi ödül alıyor. Bir süre sonra anlaşılıyor ki kitabının yarısını, üçte birini yapay zeka yazmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu işte insanlığın sorgulandığı, toplumun sorgulandığı, bireyin ben nereye gidiyorum sorusunun sürekli gündeme geldiği bir süreç. Siz bir yazar olarak, işin içinde bir insansınız. Bütün bu gelişmelere nasıl bakıyorsunuz?
0: Çok kızacak bazı yazar arkadaşlarımızla aramızda
1: olsun.
0: Konuşuyoruz ama ben bu konuda çok muhafazakarım. Yani ben kesinlikle bir kere sanatı beceremeyeceğini, başaramayacağını düşünüyorum, inanıyorum, inanmak istiyorum. Yoksa çok ben teknolojik konularda hiç iyi değilimdir. Ama editörlük mesleğine ciddi anlamda el attığın farkındayım. Onu çok duyuyorum. Ve işte yeni Fransa'da dediğiniz olay yaşandı. Evet. Ve bu ispatlanamıyordu şu anda. Evet. Bence en büyük sıkıntı orada. Şimdi yeni yayın evim benim için bir ödüle başvurmuş bu kitap için. Artık size ödül başvurularında yapay zeka formu da imzalatıyorlar. Ve benim dikkatimi şu çekti. Asla yapay zeka kullanmadım beyan formu değil bu. Yapay zeka kullanabilirsiniz. Bunu artık galiba etik olarak sanat dünyası da kabul etti. Ne kadarını kullandığınızı sadece doğru bir şekilde beyan etmeniz bekleniyor. Editörlük aşamasında mı? Birkaç bölümde mi? Birkaç sözcükte mi? Hani ben zaten çok öncesinde çıktığı için benimki kitabım. Ben zaten böyle bir şeye girmeyi niyeyse kendime ayıp görüyorum. Belki biraz ileri derecede dediğim gibi kapalıyım bu konuya. Ama şey anlamında tabii ki bence yazarların işini çok kolaylaştıracak. Mesela benim burada gemide geçen bir öyküm var. Ben bu o öyküyü 4 sene önce yazabilmek için tamı tamına 6 ay gemici forumlarında bir erkek ismiyle gemicilerle sohbet etmek durumundaydım.
1: İşte bu çok önemli biliyor musunuz?
0: Bence
1: bu
0: o
1: emek
0: çok
1: verilmedikten
0: zevkli.
1: Sonra ortaya çıkan kitabın ne anlamı var?
0: Hiçbir anlamı yok.
2: Ve çok şey öğrenmişsinizdir.
0: Neler neler. Evet. Bütün o geminin ve o teknikleri öğrenmek zorundasınız ama öyküde de öyle bir kullanmanız gerekiyor ki okur sıkılmamalı, bir böyle prospektüs gibi olmamalı.
2: Tabii.
0: Dolayısıyla ben bir ara o kadar ilgimi çekti ki hakikaten gemicilere en sonunda hani itiraf ettim forumda. Ben dedim aslında bir yazarım, size de öykümü göndermek istiyorum, doğru yapabilmiş miyim diye. Bence yazarların bu tatlı taraflarından biri bu.
1: Evet.
0: Şimdi ben yapay zekaya soruyorum, şöyle bir meslekli karakter yaratacağız. Bunun özel şeyi ne olabilir? Bu mesleğin özellikleri nelerdir? Önünüze geliyor pat
1: evet,
0: diye.
1: Doğru.
0: Ben hiç sevmedim.
1: Bu kolaycılık değil mi? Edebiyatın içini
0: hiç,
1: boşaltıyor.
0: Evet.
2: Ve
0: yani,
2: duygu da yok ama.
0: Bu zaten
2: duygu
0: şey,
2: da.
0: Edebi metni yazdırmayı düşünmedim bile.
2: Evet.
0: Bir meslek, fotoğraf koleksiyoncusu mesela. Bunu sormak için falan. Ama hiç bana göre değil. Bazı yazarlar çok iyi bir şey olduğunu söylüyorlar.
1: Yok, ben,
0: ve işimiz çok kolaylaşacak.
1: Ben sizin
0: diyorlar.
1: Çizginizdeyim. Sizin
0: tarafınızdayım.
2: Değil mi?
1: Ben de öyle. Bu konularda
2: evet.
1: Ben de tutucuyum açıkçası.
0: Hiç
1: Gamze
0: Efe,
1: çok teşekkür ediyoruz. O kadar keyifli bir sohbetti ki. Su gibi başladı, su gibi aktı gitti. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de bu kadar rahat ve güzel konuşacağımı düşünmüyordum. Bu sizin sayenizde.
1: Sağ olun.
0: Bana o samimiyeti hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Yeni
0: biz
1: kitaplarınıza tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Umarım. Çok
2: bir şey daha eklemek istiyorum esasında. İyi yazarlar iyi de konuşuyorlar.
1: Tabii ki.
2: Net.
1: Kesinlikle. Yine noktayı koydun Yasemin. Yine noktayı koydun.
2: Senden ilham oluyorum.
1: Estağfurullah.
2: Senden ilham oluyorum.
1: Sağ ol, eksik olma.
2: Evet.
1: İyi ki varsın.
2: Sen de iyi ki varsın ve dinleyicilerimiz de iyi ki var ve bir haftayı daha burada sonlandırdık. Yine her zaman diyoruz ki hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun efendim.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Çok görmezdik babamın gülümsediğini. Annem söylerdi de inanmazdım. Babalar pek belli etmezmiş hislerini. Benim canım babacığım. Beni okutabilmek için az mı çalıştı? Ben de ona layık olabilmek için. Benimle gurur duymadığını sanırdım. Yanılmışım. Kızlar okutulur mu diyenlere karşı durduğun için benimle gurur duyan babacığım. Asıl ben seninle gurur duyuyorum.
1: Değerli veliler, kız çocuklarımız okusunlar. Eğitim hakkından mahrum kalmasınlar. Okuyup meslek sahibi olsunlar. Anne babalar kızlarıyla, kızlar da anne babalarıyla gurur duysunlar. Evlatlarınız kıymetimiz, okumaları geleceğimizdir.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar

ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstünda. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpcu hattımızda bizlerle birlikte olacak. Yunanistan'ın gündemini aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.40'ta 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar oldu. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet'le Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alındı. Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirildi. Manisa'daki kazada iki şoför tutuklandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun

Akhisar gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K.'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Görev sırasında şehit olan askerimiz son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Bakan Çiftçi, okul güvenliği artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsuru olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiye ilişkin paylaşım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'ndan binlerce tonluk boru döşeme gemisinin geçişinin ekiplerin koordinasyonunda yapıldığını belirtti. COP31 dünya basınında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığını vurguladı. Soykırımcı İsrailli askerler Gazze'de sivillerin bulunduğu binalara bombalama talimatı aldıklarını itiraf etti. Katil İsrail ordusunun istihbarat dairesinde görevli askerler Gazze şeridinde içinde sivillerin bulunduğu binaların tahliye edilmeksizin bombalanması yönünde talimat aldıklarını ve saldırılar sonucu yüzlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Ukrayna lideri Zelenski arasında gerilim artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi hedef alırken, Ukrayna politikasında Selefi Joe Biden iktidarından farklı bir yol izliyor. Fransa'da süpermarketlere siber saldırı, sıcaklıklara müdahale edildi, donmuş ürünler bozuldu. Fransa'da en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Sisteme uzaktan müdahale eden bilgisayar korsanları, dolaplardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına yol açarak milyonlarca avroluk zarara neden oldu. Avrupa Birliği havalimanlarında uygulanan giriş çıkış sistemindeki aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tuttu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iç işleri ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner, biyometrik sınır kontrol sistemi giriş çıkış sisteminin uygulanmasında yaşanan aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tutarak sistemin sorunsuz işlemesi için lazım olan hazırlıkları yapmaları gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği'nden Rusya'nın askeri sanayi kompleksine yaklaşık 1600 yeni yaptırım. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Rusya'nın askeri sanayi kompleksine hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımın kabul edildiğini duyurdu. Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 6 Pakistan vatandaşının yaralandığını belirterek, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi. Norveç, kişisel verileri izinsiz paylaşan Microsoft'un reklam platformu Xandr'e, para cezası verdi. Norveç Veri Koruma Kurumu, kişisel verileri izinsiz paylaştığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Microsoft'un reklam platformu Xandr'e para cezası verildiğini açıkladı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 104,70 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 104,70 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 105,0 dolara kadar yükselen Brent petrol

0: petrolün vadeli varil fiyatı günü %4,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:31 itibariyle kapanışa göre %0,01 azalarak 104,70 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Oraldı. Hocam hoş geldiniz
1: Arzu
0: programımıza.
1: Hanım, hoş bulduk. Güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Evet, bölgemizde yaşananlar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanına gerçekleştirdiği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırı büyük tepki çekti. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artmasının bölgesel denkleme etkisi ne şekilde olur? Nasıl
1: Evet.
0: değerlendirirsiniz?
1: Bir defa ortam giderek ısınıyor.
0: Evet.
1: Tıpkı stüdyoda olduğu gibi. Yani bakıyorum stüdyomuz 30
0: 30
1: derece
0: derece.
1: şu anda.
0: Ki biraz havalandırdık. Öyle olduğu halde nedense
1: Düşünün.
0: 30
1: O zaman inşallah Orta Doğu'yu da havalandırmak lazım.
0: derece. Evet, bir
1: Yani
0: havalandırmak lazım.
1: çünkü giderek ısınıyor.
0: Evet.
1: Bu ısınma bir süre sonra başka problemleri beraberine getirebilir. Stüdyonun ısınmasından kurtulabiliriz. Nedir en fazla? Ceketimizi çıkarırız.
0: Evet.
1: Böylece rahatlarız.
0: Klimayı çalıştırırız.
1: Tabii şimdi dinleyicilerimiz bizi görmediği için belki bizi böyle kot pantolonla tişörtle geldiğimiz zannediyorlardır.
0: Tabii.
1: TRT'de olmanın verdiği ağırlığın bilinci içerisindeyiz.
0: Siz her zamanki gibi çok
1: Teşekkür ediyorum. Yani
0: şıksınız.
1: ceketimizi asla eksik etmiyoruz.
0: Evet.
1: Gözlerini canlansın diye anlatıyorum.
0: Evet.
1: Ama Orta Doğu'daki denklem giderek daha karmaşık hale geliyor. Çözümler bu kadar kolay olmayabiliyor ceket çıkarmak kadar. Çünkü Husiler açısından bakıldığında sadece İran tarafından yönlendiriliyorlar. Onların bir vekil aktörü olduğu için bunu yapıyorlar yorumu yeterli olmaz. Ve olaya sadece bir yüzünden bakmak olur. Husiler kendileri açısından çok doğru bir zaman diliminde olduğunu düşünüyor. Ne açıdan? 2015 yılında tam 11 yıl önce bir referanduma gidiyordu Yemen. Referandum sonrasında 6 parçadan oluşan bir federasyona evet diyeceklerdi ki Husiler dedi ki bu toprak parçası bizim için yeterli değil. Denize açılan alanımız çok dar ve büyük bir savaş başladı içeride. Suudi Arabistan bu savaşa müdahil oldu. Ama Suudi Arabistan olarak bir saldırı yapmak yerine Yemen güçlerine destek olmayı tercih ettiler. Aradan 11 yıl geçti. Yemen'de savaşın olmadığı ya da çatışmanın olmadığı bir gün bile olmadı. Düşük yoğunlukluydu, yüksek yoğunlukluydu, gitti geldi, masa kuruldu, oturdular ama hiç bitmedi. Şimdi Husiler diyor ki ben hazır Suudi Arabistan İran'la angajeyken, hazır İran ABD savaşı varken, İsrail bu coğrafyada terör estirmeye devam ediyorken kaotik bir ortam var. Puslu bir hava var. O zaman bu puslu havada ne yapabilirim? Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı artırırsam, Suudi Arabistan'ın desteği Yemen'de yavaş yavaş zayıflayabilir. Böylece ben Suudi Arabistan'dan destek alamazsa merkezi hükümet bu toprak sahasında güç kazanabilirim. Bakıldığında rasyonel diyebilirsiniz. Ama bir problem var. Siz sihirleri vuruyorsunuz. Bir sempati kredisi vardı. Bunun altını çizeyim. Husilerin sempati kredinizi tüketiyorsunuz. Neydi kredi? Gazze meselesiydi.
0: Evet.
1: Gazze'de katliam olurken Husiler İsrail'e dur demeye gayret etti. Bombaladılar, roket attılar, kendilerince bir teknolojik ürün SİHA'ları kullandılar ve Gazze'nin yanında olduklarını gösterdiler. Müslüman coğrafyadan da Sünni Şii fark etmeksizin bir onay aldılar, destek aldılar. Bravo dediler. Tamam ama bu kredini sen bunun için mi açtın? Suudi Arabistan'la Riyad havaalanını vurduğunda

0: bine yakın sivil öldüğünde, 300 kişi yaralandığında yavaş yavaş tükenir. Şimdi Husilere bakış açısı değişmeye başladı. Müslüman coğrafyada diyorum. Ne diyorum? Hatta bir de ileri gidelim. Sempatiye yönelik olgu daraldı. Husi milisleri dendi önce. 10 gün sonra Husili militanlar dendi. Bakın azalıyor. Dün bir açıklama oldu. R4'ten, işte Regional 4-4 diye bir organizasyon var. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır. Bakın Mısır da var. Husili militanlar daha fazla saldırmamalı dendi. Eğer bu durum devam ederse Husiler için başka söylemler de geliştirilebilir. Bir an evvel çok kuvvetli bir masa kurulmalı. Bu masa bence Ankara'da olmalı. Bunu ısrarla söylüyorum. Husi güçleri ve Yemen merkezi hükümeti yan yana getirilmeli. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın garantörlüğünde Yemen anayasası inşa edilmeli. Bakın bu kadar basit ve biliyorum ki bu kadar zor. Çünkü birileri şu soruyu sordu geçen hafta. Acaba Husiler İsrail tarafından kullanılıyor mu? Çünkü Husiler 1,5 yıldır İsrail'i vurmuyor. Husiler 1,5 yıldır Amerika'yı da vurmuyor. Amerika'nın gemilerini de vurmuyor. O zaman acaba Husiler bir aparat olarak birileri tarafından sahada tutuluyor, destekleniyor mu soruları soruldu. Hiç yakıştıramam. Böyle olmadığını da umut ediyorum. Çünkü ölenler Arap. Riyad'da da hayatını kaybeden Arap. Mekke ve Medine vuruldu. Oradakiler de Arap. Yemen'de hava alanları vuruldu. Onlar da Arap. Dolayısıyla yapmayın. Daha fazla Müslüman kanının bu coğrafyaya dökülmesine müsaade etmeyin. Bir an evvel şu diplomasi masasını kuralım. Taleplerin ne istediğini anlayalım. Bakın bunu da anlamakla zorlanıyoruz. Anlayalım. Maksimalist talepleri masaya yatıralım. Ve nerede iki tarafında memnun olabileceğine dair bir tartı. Kuyumcu hassasiyetiyle o tartıyı kim kurabilir? Türkiye kurabilir.
1: Evet.
0: Bence bunun Yemen'de farkında, Husiler'de, Suudi Arabistan'da farkında. Niye daha fazla vakit kaybediyoruz?
1: Umarız sizin de dediğiniz gibi o masa, diplomasi masası Ankara'da kurulur.
0: Yok, mecbur. Ha, bir ay sonra kurulursa 1000 kişi daha ölecek.
1: Evet.
0: 3 ay sonra kurulursa 3000 kişi daha hayatını kaybedecek.
1: Evet, bir gün sonra kurulsun. Daha fazla zarar görmeden insanlar bu masanın kurulması gerek diyorsunuz. Gelelim Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na. Biraz önce dinleyicilerimize de aktardığımız gibi Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi ki bu biraz önce yine duyurduğumuz Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 6 Pakistan vatandaşı da yaralandı. Mekke İttifakı liderleri Suudi Arabistan'a ilişkin askeri tedbirler bağlamında nasıl bir yol haritası izlerler?
0: Tam aslında ilk soruda bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Mekke mutabakatı bir sınavla başladı. 3 devletin bir araya geldiği bir savunma ittifakından bahsediyoruz ve doğrudan Husilerin Mekke, Medine, Riyad, Taif saldırılarıyla beraber hemen bir sınamaya tabi tutuldu. Ne yapacaklar? Çok hızlı refleks gösterip ordu gönderip sahada Yemen'e müdahale mi edecekler? Yemen'in saldırılarını önleyecek bir müdahale timi mi kuracaklar? Yoksa örneğin, benim de beklentim o, bir savunma paktı üzerinden mesela alçak irtifada giden siyaları durdurmak için hava savunma sistemi kurup, hava savunma sistemini kullansın diye bir asker yapısı gönderip, biraz da gözdağı vererek, hadi kardeşim, savaşın maliyeti sandığınız kadar düşük değil. Olur da Allah korusun. Burada bir Pakistan askeri hayatını kaybederse, bir Türk askeri hayatını kaybederse, bu Husiler açısından geriye dönülmez bir takım sonuçlar doğurabilir. Algısını oluşturabilir miyiz? Bence evet. Bunu algısal bağlamda ortaya koymak lazım. Bunu Husilere bir mesaj olarak da söylüyorum. Ama diğer tarafta kime de bir mesaj var içinde? Şüphesiz Suudi Arabistan destekli Yemen'deki gruplara da bir mesaj var. Nedir bu mesaj? Siz de bu masanın kurulması için çaba sarf edin. Ha, şu gerçekliği de vurgulayalım. Türkiye taraf değil. Türkiye barıştan yana. Çünkü şunun da farkındayız. Yemen'de

0: Husi militanlarından da yüzlercesinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Geçtim militanları, siviller de vuruluyor. Yine hayatını kaybedenler Arap, yine hayatını kaybedenler bölgenin insanı, yine hayatını kaybedenler mazlum insanlar. Mekke mutabakatı ne yapar? O coğrafyada diplomasi koridorlarının aşındırılmasının zorunlu olduğu algısını ortaya koyar ve Suudi Arabistan'da başta kutsal mekanlar olmak üzere güçlü bir çelik kubbe örer oraya. Burada Türkiye'nin olması gerekiyorsa Türkiye'de olur. Şimdi dinleyicilerimiz şöyle bir cümleyi kurabilir içinden. Bizi dinler, arabasında olanlar var, evlerinde, ofislerinde olanlar var. Ya Türkiye kendi dahil olmadığı bir savaşta Arap çöllerine niye asker göndersin? Çok basit ve somut bir cevabı var. Ben gitmezsem Pakistan, Suudi Arabistan, belki Mısır sonrasında, belki sonra Ürdün buralarda kuvvet kullanmaz ya da savunma paktını inşa etmezsem Amerika inşa ediyor işte. İngiltere inşa ediyor. Fransa inşa ediyor. Sonra biz Arzu Hanım sizinle beraber bir radyo programında bir yıl sonra şunu tartışıyoruz. Ya hocam Bahreyn'deki Amerikan askerleri ne zaman gidecek? Gitmeyecek. Ya sen olmazsan niye gitsin? Çünkü eğer Türkiye olmazsa, örnek veriyorum, Türkiye olmazsa Kuveyt, Bahreyn, Katar bunlar Amerika'dan medet ummaya devam edecek. Sonra biz de tüh tüh vah vah Amerikan emperyalizmi 6000 mil ileriden geliyor bunları koruyor. Tamam işte fırsat. Ya bunu söyleyeceğiz de bundan mutlu olacağız. Demek ki Amerika'nın koruması gerekiyormuş diyeceğiz. Ya da bir cesaret gösterip biz bu bölgeyi koruruz. Çünkü bölgenin sorunlarını bölgenin devletleri çözer cümlesini pratiğe dökeceğiz.
1: Evet, ama Amerika-İran savaşında görüldü ki bölge ülkeleri Amerika'nın onları korumasından da pek memnun kalmadılar.
0: Bu bir fırsat. Ya bizim gibi toplumlar bir türlü musibet görmeden nasihati almıyorlar.
1: Yani bizi yeteri kadar koruyamadı Amerika dediler. Işte.
0: Bakın nasihat ediyoruz günlerdir, aylardır, yıllardır bu ekranlarda, bu programlarda, bu radyoda. Ama bakıyoruz ki olmuyor. Olmuyor yani. Ha, Amerika İran'ı vurdu. 4000'den fazla sivil öldü. Kız çocukları katledildi. Dini lider hayatını kaybetti. Onlarca çok kritik üst düzey bürokrat öldürüldü. Tamam. Daha büyük bir musibete gerek var mı? Ha var diyorlarsa tamam, o da oldu. Katar trilyon dolar harcadı. Sabah kalktı İran vuruyor. Akşam yattı İsrail vuruyor. Amerika nerede? Hani seni koruyacaktı? Bak hiç kimse seni korumadı. Ben korurum. Ben kimim? Bölgenin bir ülkesiyim ya ben.
1: Evet.
0: Yani bunu ben Türkiye değilim. Ben Pakistan'ım, ben Mısır'ım, ben Suudi Arabistan'ım. Yani bölgenin ülkeleri kendini koruyacak bir paktı inşa edebilir. Ben o yüzden bunu tarihi bir fırsat olarak görüyorum. Hı hı. Ama her fırsatın bir handikapı da var.
1: Nedir?
0: Eğer bu savaşta alnının akıyla, yüzünün akıyla çıkamazsa o zaman bu mutabakat zorlanarak başlamış olur. Hı hı. Eleştiriler daha da ağırlaşır. Mekke mutabakatının bu krizde başarı göstermesi zorunluluk.
1: Peki gelelim Rusya-Ukrayna savaşına. Orada yeni bir başlık açıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir dizel yakıt anlaşması var. ABD Başkanı Trump, ben Putin'le konuştum ve çok miktarda dizel yakıtı serbest bırakacak Putin dedi. Bir yandan da Zelenskiy ile aralarında da bir gerilim tırmanıyor. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Trump'ın bu anlaşmasından Putin'in haberi var mı diye soruyorum önce. Ardından gerçekten Zelenskiy'in haberinin olmadığına da inanıyorum. Yok. Zelenskiy'e sormuyorlar bile. Ya bir ülke savaş içinde topraklarının %25'inden fazlasını kaybetmiş. Milyon insan hayatını kaybetmiş. Bu ülkenin tek günahı da ne biliyor musunuz? Ben batılıyım diyor. Tek günahı bu. Ben Amerika'nın kurduğu NATO ittifakına girmek istiyorum diyor.
1: Avrupa Birliği'ne girmek istiyorum
0: diyor. Almanya, Fransa'nın kurduğu Avrupa Birliği'ne girmek istiyorum diyor. Tek
1: Rusya
0: günahı
1: istemiyor.
0: Bu. Tam Rusya istemiyor. Ha, belli ki Avrupalılar da istemiyor. Belli ki Amerika da istemiyor. Sen eğer samimi olsaydın Ukrayna'yı savaş çıkmadan önce NATO'ya üye yapardın. Böylece Rusya saldıramazdı. Bakın bu kadar net. Rusya NATO üyesi hiçbir devlete saldıramaz. Hatta hadi bir adım ileri gideyim. Rusya'nın bu cesareti olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Ukrayna'ya saldırmak mı daha yüksek maliyetli? Letonya'ya saldırmak mı? Cevap veriyorum. Letonya'ya. Niye? Çünkü Letonya NATO üyesi. Bu kadar. Eğer ABD samimi olsaydı Ukrayna'yı savaştan önce diyorum alırdı NATO'ya. Hadi bakalım kardeşim hodri meydan derdi. Ama Amerika bunu istemedi. Ukrayna'yı yem etti. Avrupalılar da bu duruma bayıldı. Rusya tehdidine karşı yıllarca Ukrayna'nın üzerinden bir meşguliyet doğurdular. Ha, ihtiyacı olduğunda ne dedi? Nisan'a kadar dizelzenden petrol alacağım ben. Niye? Çünkü Kasım'da seçimler var. Bir algı yaratır da petrolün varil fiyatını düşürürse. Düştü mü? 105 dolarmış değil mi? Biraz önce denedim.
1: Evet. 104 küsür. Evet. Hatta cuma daha pahalıymış da 105.09. Şimdi bugün 104.70'miş.
0: 30 cent. Vay canına.
1: Bayağı düşmüş.
0: Krizden önce 60 dolardı.
1: Evet.
0: Trump şu anda seçimden önce son dakika bir hamle yapmaya çalışıyor. Başaramaz. Trump Amerikan seçimlerini kaybeder. Zelenski haklılık payı var bu cümlelerinde ama maalesef ülkesini çok iyi idare ettiğini söylemek zor. Putin ise şüphesiz şeyin farkında. Evet tamam diyor. Ben Trump'ın gönlünü hoş edeyim. Nasıl olsa Ukrayna'yı paylaştık. Ama Avrupalı devletler bu savaşın bitmesini istemez. Düşünsenize bir anlaşma yapıyorsunuz Nisan 2027'ye kadar. Bu ne demek? Nisan 2027'ye kadar savaş garanti. Bak bu anlaşma bu demek. Nisan 2027'ye kadar dizelde yaptırım yapmayalım. Demek ki savaş en az 6-7 ay daha devam edecek. Dinleyicilerimiz için hayırlı olsun.
1: Yönetimler istiyor ancak halklar istemiyor. İstemez. Bakın tabii. Aşırı sağ yükseliyor. Hepsinin de Rusya ile masaya oturalım.
0: En son aşırı sağ bu kadar ne zaman yükselmişti biliyor musunuz? 1930'larda. En son göç krizi ve göçmen krizi ne zaman bu kadar öne çıkmıştı biliyor musunuz? 1930'larda. Ve en son Avrupa bu kadar büyük bir krizi 1929 buhranı. Yani 30'larda yaşamıştı. Bilmem anlatabildim mi?
1: Evet, evet, evet. Umarız öyle tarih tekerrür etmez. Bir dakika.
0: O zaman bir şey daha söyleyeyim. En son savunma harcamasına ne zaman bu kadar ağırlık verilmişti?
1: 1930'lar mı?
0: Maalesef.
1: Yani umarız sonuç o zamanlardaki gibi kötü olmaz.
0: O zaman da bir ülke inşallah demişti. Hangisi? Türkiye. O zaman biz de rolümüzü üstlenelim inşallah.
1: İnşallah efendim. Evet bugünün gündem başlıkları böyleydi. Pek sevimli değildi konular ama sizinle birlikte değerlendirdik. Umarız önümüzdeki hafta
0: evet.
1: Daha güzel şeylerden bahsediyoruz.
0: Her hafta bu dilekle tamamlıyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Her ne kadar son dönemde Yunanistan tarafından tansiyonu tek taraflı yükseltecek hareketler gelse de iki ülke arasında diplomasi ve yapıcı girişimler devam ediyor. Bundan bahsedelim. İletişim kanalları ve farklı mekanizmalar çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftada bu anlamda iki önemli gelişme o yaşandı. Bunlardan ilki geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi başkent Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi ve iki Yunan mevkidaşı ile iki Yunan bakanla peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi görüşmelerde ele alınan konuların en önemlisi Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü mensuplarının Yunanistan tarafından iadesi istendi. Şimdi Atina ziyareti kapsamında Bakan Mustafa Çiftçi ile bir de röportaj yaptım. İzlenimlerini TRT'ye aldım. Yunanistan'ın Türkiye'den kaçan suç örgütü üyeleriyle dolu olduğunu söyledi Bakan Çiftçi. Yunan bakanları suçlu her yerde suçlu bu adamlar yarın öbür gün sizin başınıza da bela olacaklar uyarısında bulunduğunu anlattı. Bu konuda ortak hareket etmek adına neler yapabileceklerini masaya yatırdıklarını söyledi. Bu görüşmenin akabinde ise bu sefer Girit Adası'nda bir başka önemli toplantı gerçekleşti. Türk ve Yunan heyetleri Girit Adası'nın Hanya kentinde bir araya geldiler ve güven arttırıcı önlemler 2027 yılına ilişkin faaliyet takvimi olumlu atmosferde geçtiği bildirildi. Bu toplantının ardından bir sonraki buluşmanın da Türkiye'ye yapılması kararlaştırıldı. Şunu da söyleyelim bir not olarak. Görüşmeleri teyit adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay başkanlık etti. Yunan tarafına ise Yunan heyetine Büyükelçi Tevharis Lalakos başkanlık etti. Bunu da belirtelim. Her iki görüşme de hem Bakan Çiftçi'nin hem de güven arttırıcı önlemler Ege'de diyalog kanallarının açık olduğunu bir servis olarak değerlendirilebilir diye altını çizdikten sonra Yunanistan gündeminden bir başka konu başlığımıza geçelim. Bugün Yunan basınında en önemli konu başlıklarından birinden bahsedeceğiz şimdi. Atina bu iddiaya çalkalanıyor. Şu Başkan Trump Atina Büyükelçisi'ni görevden mi alacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un adı son günlerde birçok skandalla anılıyor. Zaman zaman bu hanımefendilerin maceralarını bize Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Dün Associated Press'in üst düzey bir Amerikalı yetkiye dayandırdığı habere göre Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun Büyükelçi hakkındaki iddialardan son derece gergin ve sinirli oldukları ve bu hafta görevden alınma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Peki bu gerginliğin sebebi ne? Daha doğrusu sebepleri ne? Ondan da bahsedelim. Guilfoyle'ın geçtiğimiz günlerde kapalı bir yemekte, özel bir yemekte bir Yunan bakana bizim istediğimiz ülkede hükümeti değiştirme gücümüz var. En son Polonya'da isterse Yunanistan'da darbe yapabiliriz iddia edilmişti. Bu iddia Atina Yunan rahatsız etti. Hatta geçen hafta Atina'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Rubio'ya bile soru olarak soruldu bu konu. Yani Guilfoyle'un maceraları bu kadarla da bitmiyor. Daha sonra bir başçısından 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediği ortaya atıldı. Yazışmalar, altındaki mesajlar ortalığa döküldü. Şimdi bu haberleri genel olarak Wall Street Journal yapıyor.
1: Evet.
0: Wall Street Journal'ın haberine göre Büyükelçi Guilfoyle başkan için
1: evet.
0: Baş yapan bir işten 100 bin dolar istedi. Şimdi Büyükelçi
1: evet. Hakan Türkçü, çok önemli bilgiler veriyorsunuz gündemden ama sesinizde bir problem var. Eğer toparlayabilirsek çok seviniriz. Peki, Hakan Türkçü sanıyorum hatta değil şu anda. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü bizlerle birlikteydi. Yunanistan'ın gündemini bize aktardı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Hoş bulduk.
1: Evet, gündemin ilk sırasında, ekonomi gündeminde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre Eylül ayında en yüksek reel getiriyi %1,18 ile devlet tahvilleri sağlamış. Tahvilleri yine pozitif getiriyle mevduatlar izlemiş. Alışa geldiğimiz şekilde altın sıralamayı bozmuş ve alt sıralara gerilemiş. Nasıl değerlendirirsiniz bu enstrümanları, verileri?
0: Tabii altın dışında aslında alışa geldiğimiz sıralama değişmiyor. Yani şöyle bir genel bir sınıflandırma. Üst sırada TL enstrümanları, alt sırada da dövizler geliyor. Bu zaten çok Merkez Bankası'nda istediği bir durum. Yani çünkü paranın TL'de kalması gerçekten enflasyonla mücadelede çok hayati rol oynuyor. Bu bağlamda bu veriyi de çok dikkatli takip ediyoruz. TÜİK'in açıkladığı bu veriyi. İşte Eylül, sizin de söylediğiniz gibi Eylül verisi yeni açıklandı. Orada yine devlet iş borçlanma senedi olarak adlandırdığımız devlet tahvilleri, yani kamu açığı finansman için Hazine Bakanlığı'nın çıkardığı tahviller ilk sırada, yani en yüksek enflasyon sonrası getiri. Daha sonra mevduat geliyor 1,19 ile. Yani pozitif bir getirisi var. Enflasyona karşı koruyor, artı biraz daha alım gücü açısından da katkı yapıyor TL enstrümanları. Ancak döviz, dolar ve euro, örneğin Eylül ayında eksi 0,22. Yani dolarda olan birisi 0,22 kayba uğramış. Euro'da olan birisi de 0,89 gibi bir kayba uğramış. Yani zaten bir şeye baktığımız zaman TL karşısındaki değişimlere, diğer para birimlerinin değişimlerine baktığımız zaman arada bir euro, sterlin hafif aşağı doğru geliyor. Yani TL o para birimleri karşısında değer kazanıyor ama bir süredir dolar hep rengi yeşil. Genelde yukarı doğru
1: Artıyor.
0: gidiyor, artıyor. Onun tabii ki temel nedeni de Amerika Merkez Bankası uyguladığı, biliyorsunuz son toplantıda bir faiz 25 bas puan faiz artışı yapmıştı. Tahvillerde tansiyon çok yüksek, 10 yıllık Amerikan tahvillerinde, yani yıllardır 5'in altına inmedi maalesef. Ve uzunca yıllardır da, yani en az 20 yıldır bu seviyelerde pek görmemişti. Bunların hepsi tabii doların diğer para birimleri karşısında değerli olmasını sağlıyor. Zaten doların değerini gösteren dolar endeksi şu anda 102'ler seviyesinde, yani 100'ün üzeri değerli olduğu anlamına geliyor. Zaten petrolde tabii aynı zamanda altın, işte bu iki parametreden çok olumsuz etkileniyor. Yani hem dolar endeksinin yüksek olması hem petrol fiyatlarının yüksek kalması da altını alt sıralara itiyor. Altında da eksi 2,02 gibi enflasyon sonrası bir kayıp söz konusu olmuş Eylül ayında. Maalesef borsadan pek şey yapmayalım, çok moral bozucu bir durumda. Yani şu açıdan da diyorum, tabii malum dinleyicilerimiz de takip ediyorlar, bir yaşanan fon krizi var Türkiye'de. Onun tabii olumsuz etkisi var. Güven kaybı, işte borsadan çıkışlar. Bakın kriz dönemlerinde bile bu kadar borsadan çıkış olmamıştı. 50 binin üzerinde hesaptan çıkış oldu. Yani maalesef çok yüksek rakam.
1: Ama şimdi alınan bazı tedbirler var. Bazı fonların tasfiyesi söz konusu. Geri ödemeler başlıyor. Bu yaraya merhem olur mu önümüzdeki süreçte?
0: Yani tabii bu saydığınız önlemler büyük oranda mağduriyet giderici önlemler olacak, ama tabii o güven kaybının yeniden tesis edilmesi biraz zaman alabilir. Maalesef de borsa tarafında bu halka arzlarda, ilk halka arzlarda, bir fiyatlamalarda da maalesef biraz hayal kırıklığına uğrayan yatırımcılar oldu. Yani bakıyorsunuz, işte ben öylesine söylüyorum, 100 birim fiyatla halka arz edilmiş bir hisse senedine bakıyoruz. Birkaç hafta daha geçmeden 70 birime düşmüş fiyatı, 80 birime düşmüş. Oradan da zaten bir hafif bir bir soğuk bakış da vardı borsaya karşı. Yani çok ilginç bir veri var. Yani şimdi 10 yıllık ortalamaları aldığımızda dolar bazında,
1: evet,
0: işte Amerika bir bazı aldığımızda ya da işte Avrupa ortalamalarını aldığımızda genellikle hisse senetleri, borsalar dolar bazında onlar %10'lar civarında yıllık ortalama getiriye ulaşıyor. Bizde 1.2'de kalıyor. Yani 10 yılın ortalamasını aldığımızda böyle çok ilginç bir şey de var, değer kazanma var. Yani bu tabii ki genele yayılamama, bazı yükselişlerin endekste çok ağırlığa sahip birkaç hisse senedi öncülüğünde olması tabii ki bazılarını çok iyi kazandırıyor. Ama genel olarak maalesef borsa performansını değerlendirdiğimizde böyle bir gerçekte karşımıza çıkıyor. Ama ben de şundan yanayım, dinleyicilerimize genellikle özellikle böyle çok profesyonel yatırımcı diye tanımlanan belli finans okuryazarlığa sahip olanlar dışındaki dinleyicilerimize hep yatırım fonlarını önermiştik.
1: Evet,
0: çünkü tabii yatırım fonları en az 3 uzman ve denetçi atanması lazım zaten. Onların tamamıyla kontrolünde her gün akşam bitiminde elektronik ortamdan fonların değerleri, kompozisyonu, içindeki dağılımlar, bunların raporlamaları gibi, yani çok ciddi, sağlam bir hukuki altyapısı olan bir enstrüman. Ve risk dağıtım ilkesine göre, yani işte halk tabiriyle yumurtaların aynı sepete konmadığı ve tamamen bilimsel yöntemlere göre alım satım miktar ve zamanlamalarının yapıldığı enstrüman yatırım fonları. Onlara zaten kurumsal yatırımcı diyoruz.
1: Evet.
0: Yani biz dinleyicilerimiz, siz bireysel yatırımcıyız. Dolayısıyla bizim bireysel kararlarımız çok sağlıklı olmayabiliyor. Ama o tamamen bir kurumsal yatırımcı. Dolayısıyla ne yazık ki böyle bir talihsizlik yaşandı. Ama bunu çok genele yaymamak lazım. Umarım her aktör, buradaki her aktör, regülasyondur, denetimdir, işte yatırımcıdır, her tüm aktörler gereken bazı derslerde çıkarılır. Çünkü sistemin tamamen bir zarar görmemesi lazım. Yani çok çok çok önemli bir finansal piyasalar, o finansal ekosistem inanılmaz gerekli, faydalı. Çünkü bakın, burada en önemli şey nedir biliyor musunuz? Yani şirketler bu kanaldan öz kaynak yaratıyorlar. Yani borçlanmadan finansman kaynağına erişiyorlar.
1: Evet.
0: Bu çok çok önemli. Yani özellikle geri dönüş süreleri uzun olabilecek büyük yatırımları bu kanaldan yapıyorlar. Şimdi orada bir tahribat, borçlanma yoluyla finansmana mahkum hale getirir şirketleri. O zaman tabii ki yatırım iştahları azalır. Bu açıdan böyle bir, umarım bir geçici bir süreçtir bu. Alınan önlemlerle bu süreç, tabii ben mağduriyetlerin de kesinlikle yaşanmasını istemiyorum. Alın teriyle kazanılmış paralar kesinlikle böyle çarçur olmaması lazım. Muhakkak mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi de lazım. Umarım bu şekilde bir süreci tamamlarız.
1: Evet.
0: Ama genel bakışı hem firma hem hane halkının yatırım açısından, tasarruflarını oraya yönlendirme açısından kötü bir şeye, noktaya getirmeyip yine benzer şekilde devam etmelerini ben fayda görüyorum. 3 aylıkta da maalesef borsa yine alt sırada, -9'larda. Yine mevduat ve devlet tahvilleri üst sırada gidiyor.
1: Borsadan çıkanların da hep mevduata geçtiğini hep konuştuk programımızda da.
0: Evet,
1: öyle değil
0: mi? Tabii, kesinlikle.
1: Yani para o tarafa doğru geldi.
0: Evet. Ama yani bazı son hafta verilerine baktığımızda biraz dövize de kayıyor. tamam.
1: Dövize dönüyor.
0: Döviz tevdiat hesaplarında da bir artış var maalesef. Yani döviz alıp bankaya yatırıyor. Yani onun için burada da bakın 6 aylık verilerde de yine mevduat ve tahvil ilk sırada yer alıyor. Yani şimdi bu Eylül'den geriye doğru 6 ay gittiğimizde yapılan bir yatırımda yine TL dövizden daha iyi getiriyor.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.

0: getirmiş. Ya yıllıkta da aynı şekilde. Onun için benim nacizane bu şu verileri, TÜİK'in verilerini yan yana getirdiğimizde çıkan resmi okumak gerekirse benim nacizane tespitim diyeyim, yani öneri olmasın da tespitim yine TL'nin bir adım önde, dövize nazaran bir adım önde kaldığını ve bir süre daha kalacağını, yani çünkü uygulanan para politikaları bunu gerektiriyor. Bu tespiti rahatlıkla dinleyicilerimize aktarabiliriz. Tabii
1: Söyleyebiliriz.
0: ki.
1: Peki. Bir diğer başlık, IMF'nin satın alma gücü yaklaşımını dikkate alarak yaptığı çalışmaya göre dünyanın zengin ülkelerinin başında bu yılda Liechtenstein. Kişi başına düşen milli gelir de 195.372 dolarla zirvedeki yerini korumuş. Liechtenstein'ı 173.708 dolarla Singapur izlemiş. Bu veriler ne anlama geliyor hocam?
0: Evet, ben de merakla bir IMF'nin bu raporuna bir girdim baktım. Yani şey hakikaten pandeminin küresel ekonomi için bir milat olduğunu söylesek abartmamış oluruz. Hakikaten çok değişik bir dönüm noktası oldu bir küresel ekonomi açısından. Dolayısıyla tabii bu pasta çok ilginç şekilde büyüyor, küresel ekonomi pastası. Ülkeler buradan aldığı paylar biraz değişiyor. Şimdi biliyorsunuz teknoloji, yapay zeka bu dağılımları iyice değiştirdi. Belli hegemonyası olan, belli ürünlerde belli hegemonyası olan ülkelerin elinden o hegemonyalar ağır ağır alınmaya başlandı. Örneğin işte çipte Uzak Doğu, Tayvan, Tayland gibi. Şimdi Amerika'da işte bu çip yazılımlarında Nvidia 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştı. İşte Amerika Chips and Science yasası çıkarıp özel kesim, kamu kesimi işbirliğiyle çok ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. Dolayısıyla böyle ilginç bir süreci var dünyada. Böyle eyvah pandemide biz çok değişik sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hemen böyle hararetle her ülke böyle değişik bir şey yapmaya başladı. Rekabet gücü kazanmaya başladı belli alanlarda, sektörlerde. Dolayısıyla tabii bu büyüyen, tuhaf şekilde diyeyim, büyüyen küresel pasta nasıl dağılıyor? Ona bir bakmak tabii çok önemli. Şimdi tabii bu pastanın da, yani diyelim ki bir Amerika işte 30,7 trilyon dolar gibi bir milli geliri var. İçeride nasıl dağılıyor? Bir de o da çok önemli. İşte kişi başına düşen milli gelir IMF'nin açıkladığı. Ben bir de şeye baktım. IMF'de o çalışma yoktu. Biraz araştırdım. Ülke içinde yani işte bu saydığımız ülkeler, mesela Liechtenstein 195 bin dolar kişi başına düşen gelir. Ama şimdi kişi başına düşen gelir herkes de
1: Eşit
0: 195 bin dolar
1: dağılmıyor.
0: almıyor. Tabii işte onu bize gösteren de bir parametre var, bir gösterge var. Buna Gini katsayısı diyoruz. Ona da baktım. Dolayısıyla gerçekten başta tahminlerimde çok yanılmadığımı gördüm. Hem küresel dağılım, pasta dağılımı çok adaletli değil. Hem ülke içindeki o fertlere, yurt içi yerleşiklere dağılım çok adaletli görünmüyor. Şimdi tabii o ülke büyüklükleri sıralamasında Amerika, Çin 19,6 trilyon dolarla geliyor. Almanya 5 trilyonla 3. sırada dünyada. Ama Almanya 5 trilyon dolar alıyor ama Almanya'nın Gini katsayısına baktığımızda, ki burada çok basit bir metodolojik bir bilgi aktaralım dinleyicilerimize. Bu Gini katsayısı 0 ile 1 aralığında bir değer. Büyüdükçe adaletsiz bir dağılım.

0: Almanya'da 29 mesela bu değer. Yani görece olarak diğer ülkelere baktığımızda tabii ki bu şeyler Kuzey Avrupa ülkeleri şeyler Lüksemburg mesela
1: Oralar
0: bir
1: düşük öyle
0: İsveç,
1: mi?
0: Norveç oralarda bayağı düşük.
1: Katsayı
0: İsviçre
1: düşük.
0: de düşük. Ama örneğin Fransa çok ilginç. Mesela Euro bölgesi ortalama Gini katsayısı 29,6 iken Fransa'da 31. Avusturya çok dikkatimi çekti. O da orada da 31 gibi seviye. Ya yani ortalamanın biraz üzerinde bir seviye.
1: Liechtenstein'da ne kadar?
0: Orada da 22, yani yine oldukça düşük
1: Düşük.
0: bir değer var. Şeyde Latin Amerika çok bozuk. Orada da ortalamaya baktım 45-55 aralığında, ya bayağı yani şu anda dünyada en yüksek bölgelerden bir tanesi Latin Amerika. Yani o en
1: Orada
0: çok
1: gelir dağılımı çok bozuk o
0: gelir
1: zaman.
0: dağılımı çok bozuk. Türkiye'de biraz bozulmuş maalesef. Tabii bunun bir nedeni de aslına bakarsanız uygulanan para politikaları oluyor. Yani şimdi dünyanın her yerinde pandemi sonrası ortaya çıkan enflasyonla mücadelede en kilit araç faiz oranlarıydı. O yükseltildi. Tabii ki parası olan daha çok para kazandı maalesef. Yani işte bu servet etkisi diyoruz
1: Evet,
0: buna.
1: evet, evet.
0: Dolayısıyla tabii bu biraz daha rakamların bozulmasına da neden oldu açıkçası bu uygulamalarda. Onun için mesela şeyde Amerika'da yine 36'lar civarında örneğin. Hollanda biraz iyi 26'larda örneğin. Yani sonuç itibariyle maalesef bu üretim faktörleri, ki bunların başında sermaye ve iş gücü geliyor. Ne yazık ki bu pasta büyüyor ama sermaye yediğini yiyor, kalanını bunu da sen ye diyor şey, iş gücü kesimine. Ama tabii ki bu kapitalizm diyoruz. Kapital sermaye demek zaten. Dolayısıyla üretim faktörlerini bu sistemin gereği sermaye ön planda,
1: Peki.
0: bunun rakamları yansıması da oldukça net.
1: Peki hocam. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Eyüp Spor Göztepe karşılaşması oynanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ve detaylar. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki bazı barınma alanlarını boşaltan terör örgütünün silah bırakma sürecinin gözden geçirildiği kaydedildi. Sermaye piyasalarında yaşananlarla ilgili olarak da fon koordinasyon kurulunun çalışmalarının ele alındığı belirtildi. Kabine toplantısında Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk dışına çıkan kimseye huzur yok. Devletimizin nefesi, adaletten kaçacaklarını zannediyor.

0: Denlerin ensesindedir dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Erdoğan, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve fon meselesiyle ilgili güncel durumun kabine toplantısında ele alınan ana konular olduğunu belirtti. İstanbul'da kentsel dönüşümün hayati olduğunu da vurgulayan Erdoğan, kentsel dönüşüm dediğimizde rantsal dönüşüm denilmesinden artık bıktık diye konuştu. Kentsel dönüşümde kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden kampanyasına işaret etti. Erdoğan, kentsel dönüşüme karşı çıkmak ihanet, İstanbul'u kentsel dönüşümün başkenti olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılara da değindi. Erdoğan, Riyad'a saldırıları lanetliyoruz, Türkiye insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış ve huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı.
1: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarının altını çizdi. Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi.
1: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
0: AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanarak enflasyon farkı eklenecek. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Düzenleme ile fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde eden kişiler için de isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Konuyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
2: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler.

0: Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmuyor.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Metina'nın Baze bölgesinde bulunuyor. Güvenlik kaynakları söz konusu gelişmenin sürecin kararlılıkla sürdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor. Terör örgütünün tüm alanlardaki faaliyetlerine son verilmesinin amaçlandığı ve çalışmaların barışın sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki adımların bölgesel istikrara da katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
2: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
1: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından 10'dan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Arabistan'ın kamuya ait petrol şirketi Aramco'nun 2 tesisini de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonunda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler 2014 yılı Eylül ayından bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları uluslararası toplum tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Washington'ın Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti. Saldırıları kınayan Rusya da krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna Rusya ile barış sağlanması konusunda bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşebileceğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanını kapsayan ateşkes de gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıları görmeyi beklediklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentindeki petrol şirketi Naftogaz'ın tesislerine saldırı düzenlediği ve bu nedenle tesiste yangın çıktığı bildirildi. Harkiv kentindeki diğer saldırılarda da 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı konusunda 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini öne sürdü. Andy Burnham, benzer girişimlerin yakında sandığa gidecek Fransa ve Almanya'yı da hedef alabileceği uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı Burnham, bu ülkelerdeki seçmenlerin de Moskova destekli benzer girişimlerle karşılaşabileceğini söyledi. Burnham'ın konuyla ilgili açıklamasının İngiltere'de Brexit

0: Mart'ın yeniden tartışılmasına yol açabileceği yorumları yapılıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şart ve yönetmeliklere uymadığı belirtildi. Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri Bursa ve Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ü tedavilerin ardından taburcu edildi. 13'ünün tedavisine ise devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. Bakan Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu.
1: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okulların giriş çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun. Bu asayiş uygulamalarında, narkotik uygulamalarında, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde, okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
0: Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşıkbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler 444-04-72 numaralı çağrı merkeziyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yardım alabilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in 10. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak. Saat 14.30 Bandırma Spor, Ekenler Beton, Sivas Spor'u konuk edecek. Saat 17'de SMS Grup Sarıyer evinde Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Maçlar TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20'de başlayacak Orfa Yapı Pendik Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmasında TRT Kürdi ve TRT Tabi Spor 6'dan canlı yayında izleyebilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve As Başkanı Sinan Demircioğlu'nu kabul etti. Ziyarette Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı şampiyonluk kupası Bahçeli'ye sunuldu. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu,

0: Hekimoğlu Bahçeli'ye destekleri için teşekkür etti. Hekimoğlu, ringde ter döken evlatlarımız Türk milletinin azmini, inancını ve gücünü tüm Avrupa'ya bir kez daha göstermiştir dedi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Erzincan ve Tunceli 11, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş ve Mardin 15, İzmir 16, Edirne, Denizli ve Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 10, Antalya, Samsun, Giresun ve Trabzon 19, Adana, Hatay ve Rize 18, Kayseri ve Kastamonu 9, Bolu 8, Sinop, Şanlıurfa ve Kilis 17, Tokat ve Malatya 12, Kars 4, Erzurum 5, Van 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam-Kahraman kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahraman kazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28 ile 34. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun ilk 7 kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda yine konuk etmiştik. Bugün tekrar konuk etmekten oldukça memnunuz. Çünkü o zaman konuk olduğunda bize demişti ki kahkaha kervanı diyerek tanımlamıştı İpek Yollarını. Bugün kendisiyle birazcık daha Anadolu'nun sofra kültürünü konuşacağız. Hatta o zaman unutmuştuk bir masalın pasaportu olur mu diye. Ben bugün ona şöyle soracağım. Bir sofranın da pasaportu olur mu diye soracağım. Elbette konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Gösteri Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Hocam hoş geldiniz.
2: Tekrar merhaba. Sizlerle olmak çok güzel gerçekten. Evet. Her seferinde bu neşenizden ve enerjinizden faydalanıyorum. Teşekkür ediyorum tüm ekibe.
1: Siz her programda o kadar çok bizde beynimizde yeni yeni çiçekler açtırdınız. Bugün onları biraz hasat edip sofraya oturalım. Bir Anadolu sofrası sizinle kurmak isterim ama soruya şurayla başlasak. Sofra kurmak zor mudur? Anadolu sofraları zor mu kurulmuştur? Sofra kültürü Anadolu'da nasıl kurulmuştur hocam?
2: O kadar derin bir yerden sordunuz ki tam programınıza yakışır bir yerden derin derin köklerden bahsetmem gerekiyor bunu anlatmak için. Şimdi şöyle

0: Bir cümle vardır bizde. Kız anadan öğrenir sofra çekmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. Şimdi Anadolu'nun özeti gibidir. Bugün çok böyle hani cinsiyetçi görünür, aman hep kadınlar sofra mı kuruyor falan, ama bu Anadolu'nun o kadim dişil kültürünün sofrayla olan ilişkisini anlatır ve ben çok severim bu sözü. Gerçekten de bu kuşaktan kuşağa bin yıllarca aktarılmış bir kültürel miras biçimidir. Sofra kurmak, sofra açmak, sofra çekmek dediğimiz pek çok şey vardır. Yani bir sofrada aslında siz sadece yemek yemezsiniz. Orada dostluk işin içine girer, kardeşlik, işte hani bir tuz ekmek hakkıdır, aynı aşa kaşık sallanır gibi bizi bir araya getiren bir kültürel dünyadır aslında. Aynı zamanda bir üretim bilgisidir o sofra. Yani o sofraya bu ürün nasıl geldiğini bilerek yer Anadolu insanı. Daha doğrusu bir 50 yıl öncesine kadar öyle
1: Öyleydi.
0: diğer. Ama ben
1: Dileriz
0: hala
1: ki.
0: romantik olarak bunu söylemek isterim. Mevsim bilgisidir. Yani hangi mevsim ne yenir, hangi mevsimde ne nasıl saklanır bilgisidir Anadolu sofrası. Bir adaptır, edeptir, ritüel biçimidir. Bizde hala çok köklü bir şekilde bir düzeni anlatır sofra.
1: Hocam hep konuşulur ya işte görgü okuluna giderler ve genelde de hep şey anlatır, sofra adabı. Böyle sofra hayatın küçük bir yansıması mıdır? Yani hayatta edepli ve erdemli ise, görgülü ise sofrada da bunu yansıtabilir mi?
0: Açıkça yansıtır ve Anadolu kültüründe şöyle bir şey vardır. Size ikram edilirse de özellikle bazı yerlerde bir üç kere sorulması gerekir. Ha şimdi ister misin? Yok, aç değilim, teşekkür ederim. Aç mısın? Aç değilim. Aç mısın? Hadi biraz alayım. Şimdi bu bile gittiğimiz eve, misafir olduğumuz eve yük olmamak için kendimizin, nefsimizin önünden çekebilme halidir. Bu çok öğrenilmesi güç bir şey. Şimdiki bilmiyorum pedagoglar ağzımıza biber mi sürer böyle dedik diye, ama ben çocukken öyleydi. Hani çok açsın. Belki böyle gittin misafirlikte hemen atlama, hemen gördüğünü yeme. Belki o kadar var. Belki başkaları da gelip yiyecek derdi annem. Dolayısıyla orada çok şey öğrenirsiniz. Bu sadece kısıtları öğrenmezsiniz. Dedem böyle kendi tabağına hep güzel şeyler büyüklerin tabağına konurdu ya. Onları çocuklara pay ederdi. Derdi ki böyle bakın. Sonra bir tane pirinç yere düşerse bakın bu pirinçte bin tane melaike çalıştı. O pirinç bu sofraya
1: Aa, ne
0: gelene
1: güzel.
0: kadar neler oldu neler biliyor musunuz hikayesini derdi. Biz bir tane bile pirinç tanesi bırakmamaya çalışırdık. Ya da derdi ki kaç tane bırakırsanız o kadar çocuğunuz olur. Korkardık ya 15 tane olursa diye. Değil mi? Ya da dibini iyice kazı nişanın güzel olur. Böyle israf etmemeyi ve yediğimiz yemeğe kıymet vermeyi öğretir bu sofralar.
1: Hocam şimdi siz bunları anlatırken gene bazılarında da derlerdi ki mesela sofrasına oturulmaz onların. Aslında onların hayatına girilmez. Doğru bir aile, doğru bir toplum değil mi demektir bu?
0: Yani Anadolu'da aslında ötekileştirme çok yoktur. Herkes aslında birbirinin sofrasında misafir edilir belli çerçeveler ve kurallar içerisinde. Ama böyle bu pabucu dama atılanların sofrasına oturulmaz mesela. Ticarette hile yapan, işte kandıran, çalan, haram lokma yenmez Anadolu'da. Çünkü onu o başka yollarla kazanmıştır ve haram lokmayı biz rızkımıza,
1: Soframa haram
0: soframıza
1: lokma getirmedim.
0: Getirmeyiz. Yani bu da çok edepli bir şeydir. Ama ötekileştirerek bunun sofrasına oturmayız değildir o. Pabucu dama atılmak nasıl olur bilirsiniz değil mi?
1: Evet, ahilikteki
0: Ahirlikteki
1: hatalı mal
0: hatalı mal.
1: üreten ticari bir itibar aslında terbiyesi.
0: Bu terbiyeden yoksun insanın sofrasına Anadolu'da oturulmaz. Ama onun dışında da aynı aşa kaşık sallayıp da tuz ekmek hakkı oluşturduysanız birileriyle aranızda artık 40 yıl arkadaşsınızdır. Bir kahve içtiyseniz birlikte 40 yıl hatırını taşımanız gerekir bu kahvenin.
1: Peki hocam, biliyoruz ki bugün hala daha dünyanın pek çok milletinden ayrışan yanlarımızdan biri misafirperverliğimiz, ailenin bir sofra etrafında toplanması. Sorum şu, buradan yola çıkarak Anadolu'da sofra kurmak sadece sofra kurmak değil midir? Sofrada aslında kültür mü mayalanır?
0: İşte hep söylediğimiz ve konuştuğumuz şey orası o kültürün mayalandığı bir yer. Yani bir mesela bereket kavramı. Hani bereketi kaçmasın. Soframızın bereketi daim olsun, değil mi? Sofra dualarımız. Bir dayanışma biçimi. Birlikte yaptığımız yemekler. Birlikte yapıp birlikte yediğimiz.

0: sevdiğimiz yemekler. Mesela keşkek, aşure. Bir evimizde de yapsak herkesle paylaştığımız yemekler. Birbirimize tabaklarımızı götürmemiz, o tabağın
1: Yani
0: geri
1: aslında
0: gelmesi.
1: imece kültürünün de
0: İmece. İşte bir
1: orada.
0: yufka ekmek yapımını düşünün. Köyde bütün ekmek yapımını düşünün. Herkesin bir araya gelip bunu devam ettirme arzusunu düşünün. Dolayısıyla o sofrada elbette sadece sofra kurulmuyor. Ve bunun da kökleri çok çok derin. Mesela ben daha Orta Asya'ya baktığınızda, o hep birlikte sizin geçen program konuştuğumuz o kervanları, ki değer kervanı, hayal
1: İpek
0: kervanı, İpek
1: yollarındaki.
0: yollarındaki bu kervanlarla, bu lezzet kervanı bu da. Gerçekten Anadolu'ya kadar gelmiş ve bir adab kervanı, işte yeme içme kültürü kervanları da gelmiş, ama burası

0: var, ekmek var, yufka var, pilav var. Bu kökler peki hem bu yollardan geldi, hem bu coğrafyada geçmişten kalan tatlar bu hafızaya mı eklendi?
1: Kesinlikle öyle oldu. Şimdi düşünün, siz yanınızda pirinç ve etle geliyorsunuz. Bulgurla karşılaşıyorsunuz. Bu sadece hayvansal yağ varken burada bitkisel yağlar hayatınıza giriyor Anadolu'da. Ve dolayısıyla hani hep uzmanlar söyler. Ben bir gastronomi uzmanı değilim. Halk bilimci olarak söyleyeyim. Ama İstanbul'da bir imparatorluk mutfağını oluşturan temel unsurlar bizim bu yollardan getirdiğimiz şeyler. O yüzden bizim bu imparatorluk sofralarımız gerçekten çok şaşalı. Hem diplomasi, bir gastro diplomasi alanı, hem böyle kendi prestijimizi artıran sofralar kurmuşuz. Hep bugün de böyle yapıyoruz. Yani misafirin önüne en iyisini çıkarırız biz. Kendimiz yemediğimiz şeyi bulur buluşturur misafirin önüne koyarız. Hiçbir Anadolu evinde, bugün de dahil olmak üzere, ikramsız uğranmazsınız.
0: Sofralarda mesela hep sofranın biz kültür tarafını konuşuyoruz ama mesela Çin deyince işte Çin porselenleri. Anadolu deyince bakır kaplar mı aklınıza gelir sofra deyince? Güğümler mi aklınıza gelir? Ya da kara kazan, hani dertli mi orası? Orada çok bir şey yok mu, alet edevat, kap kaçak?
1: Şunu itiraf etmek gerekiyor. Osmanlı ve İstanbul dersaadet mutfağını bir kenara koyarsak, Anadolu yoksul mutfağı. Yoktan var eden bir mutfak. Yoksa bir bulgurdan 50 çeşit yemek nasıl yapılsın? Bu yokluk yaratıcılığı, yani can havliyle eve gelen, akşam ne pişireceğim diye düşünen kadının yaratıcı alanı. İşte Ege'de tamam, bahçeden şu otları keser, iki kavur, üstüne bir yumurta kırarım. Bu da bir yokluk mutfağı. Dolayısıyla Anadolu mutfağı böyle bu kadar zenginleşmesini o yokluğa, yoksunluğa biraz borçlu. Ama bu demek değil ki şimdi bu kadar zengin ki sofralarımız. Oraya getirmek gerekiyor. Şimdi bizim sofra kültürümüz, yemek kültürümüz dünyada da tanınan ve bilinen bir yerde. Özellikle ben UNESCO

0: aklımıza gelsin. Neresi gelsin? Hemen
1: Hatay,
0: Gaziantep gelsin.
1: Antep,
0: Hatay
1: Hatay.
0: gelsin. İşte Afyonkarahisar gelsin. Şimdi
1: Tabii.
0: bu bantta düşündüğünde zaten o kervanların hep yürüdüğü yollar ve yemeği ne kadar zenginleştirdiğini, sofraları ne kadar çeşitlendirdiğini düşünmek lazım. Ve bunu dünyaya, işte burada biz bunu böyle mayaladık. Bakınız, kökleri aldık ama burada derinleştirdik ve burayla bağladık deyip bütün dünyaya sunuyoruz şimdi.
1: Esasen şu anda da bütün dünyada Akdeniz mutfağı sağlıklı mutfak olarak da çok öneriliyor tıp doktorları tarafından da. Bu anlamda da az önce bahsettiğiniz bu mutfak esasen hem yokluk ama doğayla da uyumlu da bir mutfak. Mevsimleri gözeten, kaynakları etkin kullanan, sürdürülebilirlik açısından da ciddi bir kök var orada, değil mi hocam?
0: Olmaz olur mu? Şimdi saklama kültürüne bakalım. Yani tarhana nedir? Şimdi tarhana da o yoldan buraya doğru geliyor. Kurutsa bu tarhananın atası, işte güneşte kurutulmuş yoğurtsa ya da peynire dönüştürülmüş peynirimsi bir yoğurtsa, buraya gelip içine sebzeler katılıyorsa, değil mi? Bambaşka bir, işte nemli bir coğrafyada, Kastamonu'da yaş ekşitiliyorsa, gelip Anadolu'nun bozkırında, ortasında, İç Anadolu'da kupkuru tarhana una dönüşüyorsa, bunların hepsi bu zenginliğin bir parçası ve gerçekten ucu bucağı yok bu zengin kültürün. Hangi yemeğe baksak arkasından bir hikaye çıkıyor. Keşkeye
1: Sofra o
0: bakalım.
1: zaman hikayelerin sofrası
0: Aa, tabii
1: aslında.
0: canım, hikayelerin hemhal olduğu bir sofra. Yani biz sadece yemek yemiyoruz, dediğim gibi. Değeri yiyoruz. Kahkahayı, neşeyi, hüznü yiyoruz. Mesela yaz sofralarımız, değil mi? Aa, neden şimdi ölünün arkasından kavurduğumuz o helvalar koku çıksın? Evden kötü enerji gitsin diye kavurduğumuz o helvalar, kaynattığımız çorbalar, bütün herkesin bize yazımızda yemekle uğraşmayalım diye evimize yemekler
1: Lohusalara
0: yağdırması,
1: giden yemekler,
0: geçiş
1: bebek süt
0: dönemlerinde
1: yiyorsun diye.
0: tabii bebek iyice beslensin diye anneye verilen şerbetler, çorbalar, bütün bunları hani biraz şimdi insan sağlığı ile birlikte de düşünmek lazım. Bu saklama kültürü ve mevsimsel yemeklerin oluşması aslında bu geleneksel tıp bilgisiyle de ilgili. Şimdi insan sağlıklı kalmaya çalışıyor ve yokluk içinde bunları kurutuyor ve zamanı aslında büküyor. Zamanı sıkıştırıyor. Bir kurutulmuş biber aslında bir bükülmüş zaman kapsülü gibi gelir
1: Bir
0: bana her
1: dakika
0: zaman.
1: ya, bir dakika, hani diyorlar ya zaman bükücü, uzaya gidip gelmek, bu kara delik filan, siz gene benim beynimde ne diyeyim bilmiyorum vallahi, söyleyeceğim her şeyi unutturuyorsunuz hocam.
0: Estağfurullah.
1: Zaman bükücü dediniz.
0: Ama evet, onlar böyle zaman kapsülleri gibi açarsınız ve mesela bir kurutulmuş fasulye, kurutulmuş yufka ekmekler, bunlar bazen bohça gibi katlanır, özellikle göçer kültürde. Nasıl taşıyacaksın o kırılan ekmeği? Böyle bohça gibi, muska gibi katlayarak taşıma kültürü.
1: Sonra o bohçadan
0: Açarsınız, açıl sofram,
1: yapıyorsunuz.
0: açıl. Keloğlan'ın ya da Yunus'un
1: Evet.
0: sofralarını düşünün.
1: Sonra oradan çeyiz bohçasına dönüşüyor. Sonra aynı üçgenimsi yapı oyada
0: Tabii.
1: kullanılıyor. Kilimde kullanılıyor. Yani bunlar hep böyle bir sofra temelli mi Anadolu'da?
0: Sofra temelli değil, yaşam temelli. Şimdi sofra yaşamın ta kendisi ve bizim ilk yapmamız gereken şey insan olarak nefes alıp sonra da beslenmek. Dolayısıyla bunu çeşitlendirmek için bizim yaptığımız en önemli şey işte bu zengin kültürü kullanmak. Biz sadece işte malzemenin bu kadar kat, şunu biliyorsun, Anadolu'da her şey el karar, göz
1: Bir
0: kararı,
1: tutam
0: bir
1: tuz,
0: tutam
1: bir
0: biçimdik,
1: çimdik.
0: değil mi? Asla öğrenemezsin tarifini bir geleneksel şey. Bu çeşmeye, bu Pınar'ın suyundan lazım der mesela. Bu Pınar'ın suyu olmazsa bu ekmek böyle olmaz der. Ne diyeceksin? Sen
1: Tabii.
0: istediğin kadar reçete yaz, reçeteni bozar. Başka kendi yerel kültürünün reçetesini sana söyler. Dolayısıyla bu yaşam kültürünün ve coğrafi şartların öğrettiği kültür biçimiyle çok yan yana gider sofra açma biçimlerimiz. Anadolu'da da çeşitlilik gösterir. Yani Gümüşhane'nin dağın tepesinde başka türlü sofra açarız. Dediğim gibi Bozkır'da başka türlü sofra açarız. Ama her soframızın bir özelliği daha var. Şen şakrak olur bizim sofralarımız. Özellikle de bir birlikte toy dediğimiz yemek sofrası, toylarda, eğlencelerimizde. Bir de eline sazını alıp aşık çağırırız çoğu yerde. Aşıklara da deriz ki hele aşık gel şu yemekleri bize bir çal söyle ve aşıklar yemek destanları söylerler. İlk gurmeler gibi bayağı eleştirirler. O destan metinlerini okusanız şimdi aklımda olsa paylaşırdım. Ama o kadar yemeğe böyle eleştirel bakar.

0: Bazen över, biraz gecikirse ona hafiften iğneler.
1: Bamsı Beyrek'in o tombul kadına yemek yapmayı bilmiyor, eş olabilemez diyor ya, aslında hafif kilosunu da şöyle yorumluyor galiba, yani kendi kilosunu kontrol edemeyen aileyi nasıl birlik içinde tutacak gibi. Yani ne kadar çok aslında metafor ve nüktedanlar var.
0: Şimdi bunları yine ben ağ metaforunu kullanacağım. Hayat ve yaşam bir bütündür. Yani sofrayı alıp buraya kenara çekelim. Orada ritüeli kalsın. Buradan efendim masalı hikayeyi alalım. Burada sadece yemek yediğimiz yerler kapkacaklar kalsın olmaz. Demin kapkacak dediniz ya, bakın. Kara kazan. Kara kazanlar çok önemlidir. Hatta biz bölümde bir ara bütün öğrencilerimize kara kazanları çalıştırmıştık. Derleme yapmıştı bizim öğrencilerimiz. Çok da ilginç sonuçlar çıktı. Anadolu'da o kazanlar. Sonra tıkırlar. Bilir misiniz? İşler
1: Bilmiyorum.
0: tıkırında ne demek?
1: Ne demek?
0: Şimdi
1: İş
0: efendim,
1: kısmını biliyoruz maalesef ama.
0: zamanın birinde Mehmet Efendi derler, böyle bir sütçü amcamız varmış. Bu sütçü amca tabii yoğurt yaparmış, karısı Hatice teyze. Onları da alırmış. Bu tıkır dediğimiz bakır kapların içine koyarmış. Pazara götürürmüş. Ondan sonra da pazarda bütün yoğurtlarını satarmış. Akşam yine at arabasının arkasına bu tıkırları yerleştirmiş. Ama dönerken şöyle bir ses çıkarmış. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Kahvede oturanlar da o Mehmet'im senin işler tıkırında dermiş. Ve daha oradan gelen, bakın yine böyle bir hem ticaret hem yemek hem sözlü
1: Evet.
0: kültürün iç içe geçtiği bir anlatı türüyle
1: Medeniyetin
0: karşı.
1: nefesi gibi yani, hani bu
0: İşler
1: sofra
0: tıkırında.
1: halleri. Evet, işler
0: Ve bütün o
1: tıkırında.
0: kullandığımız kapkacaklar, işte dedim ya, semboliktir hepsi. Bir tahta kaşığın çok anlamı vardır. Evlenmek isteyen delikanlı pilava kaşık saplar. Ve babası, annesi oradan anlar ki artık bu çocuğun evlenme zamanı gelmiştir. Böyle konuşulmayan sembolik bir dil de var ya
1: Tabii
0: bizde
1: tabii
0: kültürel
1: günümüzde
0: olarak.
1: sosyal medyada o kullanılıyor ya, hani şimdi isimlerini unuttum, böyle hani tamam yerine kullandığımız emojiler, ha
0: İmajiler.
1: emojiler yerine aslında sofraya dair
0: Çok.
1: pek çok şey o zaman. Bir de mesela sonra folkloru da tabii etkiliyor değil mi? Yani hani o işte kaşıklar bir oyunun enstrümanına dönüşüyor sonra.
0: Şimdi tabii
1: Şimşir kaşık
0: şimşir kaşıkla
1: keza.
0: oynanan oyunlar. Anadolu'da kaşık kültürünü bence bir başka programda gerçekten bu konunun
1: Evet, kaşık
0: uzmanlarıyla
1: çok
0: konuşmanız
1: çok
0: gerekiyor.
1: önemli ya. Atasözlerimizin
0: Evet.
1: içerisine tabii o kadar çok yerleşmiş ki, sofra uygarlık sofrası değil mi?
0: Biraz Anadolu sofrası uygarlığın sofrası ve geleceğe bir mesajı olduğunu düşünüyorum.
1: Nasıl?
0: Yani geçmişten getirdik, tamam, köklerimiz çok derin, bu romantizmi günlerce konuşabiliriz, çok seviyorum konuşmayı, ama geleceğe bu sofra ne anlatır diye sormak lazım. Şimdi biraz da bu sofranın kalkınma kısmına geçelim. Yani tabii kadın kooperatifleri niye kurmayalım? Bu güzel sofraları kullanan kadınların ürettikleri şeyleri, ki yapılıyor bu artık, çok da bizi bir öğrencimiz de bu konuda çalışıyor, doktora tezi yapıyor. Gerçekten geleneksel ürünlerin kadınlar tarafından endüstriyel alana sunulması. Bu kalkınmanın çok önemli bir hikayesi ve gerçekten o geleneksel yöntemle yapılanla markette yapılan arasında çok büyük fark oluyor.
1: Peki bunun köküne gitsek, Bacıyani Rum kadın birlikteliğine gidebilir miyiz? Kök olarak hani
0: Yani şimdi
1: oralara.
0: o odur diyemeyiz. Yani kadın kooperatifleri
1: Ama
0: Bacıyhanı Rum'la.
1: etkilemiştir.
0: Şimdi şöyle, kadınların örgütlenme halleri
1: Birleşmesi.
0: var. Anadolu'da şimdi kadınlar, komşular teklifsiz gidip gelirler. Özellikle köylerde birbirlerine öyle çok şey yoktur. Senin evinin sınırı burada, benimki burada başlıyor değil. Mekanı da bütünsel algılarlar. Ve o yüzden de bir birlik hali vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu var mı bir kahven? Hani hep zaten bu
1: Aslında hep sofra
0: örgütlenme
1: yaşamı.
0: biçimi var kadınlar
1: Evet.
0: arasında ve bir araya geliyorlar. Özellikle kıtlık nasıl aşılıyor? Bu kadınların bir araya gelmesiyle aşılıyor. Savaş zamanları nasıl aşılıyor? Bu kadınların bir arada yemek üretmesiyle de aşılıyor. Ama tabii bu Bacıyhanı Rum çok önemli bir kadın örgütlenmesi. Onunla ilgili de bambaşka şeyler konuşmak
1: Peki Evrim
0: gerekiyor.
1: Hocam, gene vaktimizi bildiğiniz tükettik yani, ama biliyoruz ki çok kıymetli bilgilerle içini doldurduk. Bu Anadolu'daki bayramlar, seyranlar, az önce biraz yaz mutfağından bahsettiniz, ancak biraz da isterim ki şölen mutfakları, bayramlar. İnanılmaz o bayram sofrası dediğimiz şey ne demektir?
0: Şimdi mesela iftar da bizim somut olmayan kültürel miras listemizde bu arada. Mesela iftar sofralarımız, değil mi? Bayram sofralarımız. O bayram sofralarının heyecanı,
1: Ramazan, kurban ne kadar şanslıyız ki hem milli hem dini her türlü bayramımızda her seferinde müthiş sofralar kuruyoruz. Evet, bayram
0: Evet.
1: sofraları.
0: Bayram sofralarında ne vardır? Bir kere çocuk neşesi vardır. Aile birliği vardır. Bir manevi tatmin duygusu vardır. Çünkü neden? Gereken ibadetlerimizi, inancımız gereği ibadetlerimizi yapmışızdır. Onun bir rahatlaması vardır. Ve bir aradayız. Dolayısıyla bu hal her yerde yakalanabilecek bir hal değil. Gündelik hayatımızda ne yapıyoruz şimdi? Sabah kalkıyoruz, belki biraz bir iki lokma bir şey atıyoruz ağzımıza. Bu acı acı kahveleri içiyoruz. Oysa ki kahvaltı kahvenin altında lazım. Önce lazım, biliyorsunuz, aç karnına kahve içmeyiz biz kültürel olarak. Dolayısıyla şimdi bu acele kültür arasında bu yavaş yavaş tadını çıkara çıkara kurduğumuz sofraları tekrar hatırlamak gerekiyor. Gerçekten düğün sofralarını da çok önemsiyorum. Şimdi böyle düğünde sadece kuru yemiş ya da sadece pide. Bakıyorum, bu pide ayran mesela, yaz kültürümüzü,
1: evet,
0: yaz sofralarımızı ne kadar darmadağınlık
1: ediyor. Bir lahmacun
0: ediyor.
1: Sofrasına dönüştürdük
0: Hani
1: yani.
0: o değil.
1: O rahmet anını, dua anını.
0: Arkasında hikaye taşır ve derin sembolik anlamları vardır bu yediğimiz içtiğimiz her şeyin. Kullandığımız kapkacağın, onu kullanma biçimimizde bir hiyerarşisi vardır. Sofradaki adap da üretim sürecinde tarladan, tohumdan başlıyor. Tohum demişken tabii bu tohum kervanlarını da İpek yoluyla kök olarak bize buraya getirip burada köklendiren o kervanlara da, tohum kervanlarına da selam olsun demek lazım.
1: Tohum derken ama sadece hani fiziksel olarak buğday tohumu ya da ne bileyim işte baklagil tohumundan öte kültürümüze de bir takım yeni tohumlar da ektiler, değil mi?
0: O
1: Tohumlar da
0: şüphesiz.
1: attılar.
0: Onu geçen de söylemiştim. O masal tohumlarını çok seviyorum. Ben toplamayı,
1: Evet.
0: onların meyvelerini Anadolu'dan, o özgünleşiyor, yerelleşiyor dediğim hikayeden. Burada da öyle yani, hibrit tohumlar var Anadolu'da. O yüzden o kadar eşsiz lezzetlere dönüşüyor burada bu sofralarda.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Herkes sofra kuruyor. Yani bizim kadar olmasa bile işte dünyada da İtalyanlar, Fransızlar sofra kuruyor. Gerçekten de sofra bütün dünya kültürleri içerisinde Anadolu'nun daha çok sahiplendiği bir araç mıdır?
0: Yani şimdi bunu mesela bir Fransız da kendi sofrasını gerçekten çok sahipleniyor. Çin'de, Hint'te, İtalyan'da. Geçen ben İtalya'da bu Akdeniz diyetiyle ilgili bir merkeze davet edildim konuşma yapmak için. Orada bir şato vermişler ve bu bütün gençler o şatoda, Ortaçağ şatosunda Akdeniz diyetiyle ilgili belgesel çekiyorlar, bilimsel araştırma yapıyorlar, şefler yemek yapmayı öğretiyor, kurslar var ve bunu bugüne getirmiş, yaşatıyorlar o Akdeniz diyetini. Bizim de şimdi çok güzel merkezlerimiz var. Gaziantep'te biliyoruz, Afyon'da var,
1: evet,
0: Hatay'da var, Mutfak Sanatları
1: Merkezi
0: var her yerlerde. İşte bütün bunlarla önemli olan bu kültürü bir kuşak sonraya, bir kuşak sonraya, bir kuşak sonraya da aktarabilme bilincini oluşturmak. Bu da aynısını aktarmak zorunda değiliz. Çağın şartlarına göre bunları dönüştürmek de mümkün. Çünkü gençlere de o yaratıcı alanı sofra alanında da açabilmek lazım. Ben o kadar bu konuda tutucu değilim galiba. Biraz böyle açalım önümüzü, bakalım neye dönüşüyor. Seversek yeriz, sevmezsek yemeyiz diyorum.
1: Bol kepçe de.
0: Evet.
1: Aslında Anadolu'nun misafirperverliğinin sofradaki iz düşümü müdür?
0: Tabii bol kepçe. Biz böyle az koymayız. Az yemek ne münasebet yani. Ya çok açsa. Yiyeceğinden fazla koyarız. Şimdi bu biraz israfa girebilir. Bizim gönlümüz zengin olduğu için bol kepçe çok önemlidir. Bir de böyle bir işimizi yapmak istediğimizde hemen ben acele boca helvasını çok severim. Ve kadınlar toplaşırlar.
1: Bir dakika, acele boca helvası.
0: Acele bacı helvası. Şimdi bu kadınlar bir dilek dilerler, niyet ederler. İşte böyle Allah rızası için şu olursa şöyle yapacağım, helva karacağım. Hemen helvayı bir arada kararlar ve herkes onu bitirmek zorundadır. O helva duramaz. Ve 5-10 dakikada yapılıp hemen sıcak sıcak tüketilmesi gerekir ki niyet hasıl olsun. Hani böyle küçük oyunları da var bu
1: tabii,
0: sofra gibi.
1: Tabii Anadolu'da bu el izi de galiba çok önemli, değil mi?
0: El lezzeti, el izi o kadar önemli ki işte elinin kararı yok derler. O kadının mayası tutmaz derler. Mesela herkes hamuru kabartıp mayalayamaz. Bütün bunlar niyetle ilgilidir. Biz inanırız ki aslında bir Çok kültürde de bu var. Kendi haleti ruhiyemiz yemeğe de geçer. Yaptığımız her işe geçtiği gibi elimizin lezzeti o yemeğe geçer. Şimdi düşün, tarhana her evde başka bir lezzet taşır Anadolu'da. Hiçbir evin tarhanası ötekine benzer. Ay benim anneannemin tarhanası başka. Aa olur mu, benim annemin tarhanası bambaşka.
1: Evet.
0: Şimdi küçük tarhanadan bahsediyoruz ama o lezzet bir ekmekte çok görünür olur Anadolu'da. İki tarhanada, üç aşure de yine böyle bazı yemekler hani çok kolay yapılmış
1: Evet.
0: gibi görünür ama o el lezzeti niyetle birleşip orada görünür.
1: Bugün yine çok keyifli bir programı sizlerle buluşturmuş olduk. Profesör Doktor Evrim Ölçer, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi, sofra konuştuk. Kadim kökler içerisinde sofranın önemini aslında sizden dinlemeye çalıştık hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak her zaman büyük keyif.
1: Anadolu sofraları o kadar büyük, o kadar misafirperver ki aslında oturan herkes kendinden bir iz bırakıyor ve her yediğimiz aslında lokmada da yeni bir biz olarak tekrar hayata karışmış oluyoruz. Bu keyifli programı Kadim Kökleri sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı ve sunucunuz ben Mina Taman. Bütün bu sohbete aracılık ettim. Başka bir Kadim Kökler'de buluşmak üzere. Lezzetle kalın.
2: Kadim Kökler.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Eyüpspor Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklamlar.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz, TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Ve Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi az sonra başlayacak ve Eyüpspor'la Göztepe takımları kozlarını İstanbul'da paylaşacaklar. TRT Radyo 1'de ben Oğuz Erman Güner, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim ve teknik yönetmen arkadaşım Ercan Çil'le birlikte bu maçın heyecanını sizlere aktarmaya çalışacağız. Takımlar şimdi seremoni için bekliyorlar. Ben o esnada hemen kadroları sizlerle paylaşmak istiyorum. Eyüpspor'un kalesinde Moldovan yer alıyor. Üçlü bir savunma kurgusu var. Sağda Masanga, solda Anıl, merkezde Jules. Orta alanda Mete Kağan, Taşkın, Costa, Giordano. İleride Yusuf Barası, Abdullahi ve Mihalak 11 ile sahada yer alacak Eyüpspor takımı. Göztepe'nin kalesinde Arda var. Savunmanın sağında Taha, solda Bokele, ortada Sonko. Orta alanda Arda Okan, Radney, Miroshi, Akonnor. Bu dörtlünün önünde Antunes, ileride de Janderson ve Juan yer alıyor İzmir ekibinde. İki takım da gerçekten ligde biraz zor zamanlar geçiriyor denilebilir, zira alt sıralarda yer alıyorlar ve bu anlamda bu maçın önemi tabii çok daha fazla değerli izleyenlerimiz, değerli dinleyenlerimiz. Ve mücadele az sonra başlayacak ve dediğim gibi Eyüpspor ve Göztepe arasındaki bu mücadele biraz alt sıralardaki takımları da yakından ilgilendiriyor. Puan durumuna baktığımızda Göztepe'nin 6 maçta henüz galibiyeti yok ve 3 beraberlik, 3 mağlubiyetleri var konuk ekibin. 11 gol atıp 15 gol

gördüler kalelerinde. 3 puanla Eyüpspor'un hemen üzerindeler. Yani ligde son sırada Eyüpspor yer alıyor. Göztepe'de onun hemen bir basamak üzerinde 17.likte. Ev sahibi Eyüpspor 6 maçta 1 galibiyet aldı. Onlar da hiç beraberlikle tanışmadı. 5 kez yenildiler. Sadece 2 gol atıp 16 gol gördü kalesinde Eyüpspor ve Mustafa Dalcı göreve geldi. Eyüpspor'da Göztepe'yi Stanimir Stoylov çalıştırıyor ve iki takım artık maçın hakeminin de yanındalar. Kura atışı gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yardımcıları Ergin Gözütok ve Murat Şener. VAR'da Onur Özütoprak ve AVAR'da da Gökhan Barcın yer alıyor. Hakem şansı da yanlarında olsun tüm hakemlerimizin. Ve artık mücadelede ilk düdük sesini bekliyoruz hep birlikte değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Son kontroller, rutin kontroller yapılıyor. Atilla Karaoğlan şimdi kenara doğru da baktı. Takımlar kendi yarı alanlarına yerleştiler. Fileler kontrol edilmişti. Bu arada yardımcı hakemlerin birinde bir problem görüyorum. Onun probleminin, iletişim probleminin giderilmesi bekleniyor. Onun telsizinde bir problem var sanıyorum. O problem tabii giderilmeden mücadeleye başlayamıyor ve o nedenle bizler de bekliyoruz. Eyüpspor az önce belirttiğim gibi ligde tek galibiyeti almıştı. Onun dışında beraberliği yok. O tek galibiyeti Alanyaspor 2-1 kendi sahasında yenerek aldı Eyüpspor. Ve milli maç arasından önce Fenerbahçe'ye Özcan Pulat yönetimdeki Eyüpspor 8-0 tarihi bir skorla yenilmişti. Ve Mustafa Dalcı göreve getirildi. Ve haftaya da Erzurum deplasmanına gidecek Eyüpspor. İlk düdük sesi geldi. Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tabii Eyüpspor hakkındaki bilgileri paylaştık. Göztepe'de son iki haftayı beraberlikle, aynı skorlarla, 2-2'lik beraberliklerle geçirmişti milli maç arası öncesindeki son iki maçında. Alanyaspor deplasmanında 2-2'lik beraberlik ve kendi sahasında da Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalmıştı Göztepe takımı ve mücadelede ilk dakika içerisinde deyiz. Şimdi Göztepe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. Eyüpspor tamamıyla topun gerisine yerleşti. Topun kontrolünü Bokele sağladıktan sonra orta yuvarlan kendi yarı alana bakan dilimindeki arkadaşını topla buluşturdu Sonko'yu. Sonko'da maçın başında kadroları aktarırken söyledim. Üçlü savunmanın ortasında Bokele. Şimdi bir kez daha hemen önünde Miroshi topla buluşturdu. Miroshi yanındaki arkadaşı Radne ile paslaştı. Karşı tribünler önüne doğru top gönderildi. Hazırlık pasları İzmir ekibinde devam ediyor. Bokele yine sağ kanada Akonor'a doğru gönderdi. Akonor'dan geriye bir kez daha orta alana. Orta alanın kendi yarı alanına bakan diliminde topla buluşmuştu Sonko. Hemen sağ çizgiye doğru gönderdi ama top bir kez daha merkezde. Şimdi atak yönü sol kanada doğru çevrilmek isterken oraya doğru Mete Kağan hareketlenmişti ama onun yapmış olduğu harekete maçın hakemi faul diyor çalmış olduğu düdükle. Ve serbest vuruşla Göztepe takımı bir kez daha oyunu hareketlendirecek. İkinci dakika tamamlanacak ve şu ana dek Göztepe biraz daha topla fazla oynayan taraf ve bir duran top şansı elde etti. İzmir temsilcisi sol iç boşluğa yakın bir noktadan şimdi kaleye yaklaşık 25 metreden ve sol kanattan bu serbest vuruş kullanıldı. Top geriye kadar geldi Radne'ye. Radne daha geriye gönderdi. Orada topu Arda Okan aldı. Arda Okan bir müddet bekledi arkadaşlarını kime pas verebilirim dercesine. Yanına hemen Taha sokulmuştu. Taha ile paslaştı. Taha orta yuvarlığa doğru gönderdi bir kez daha Miroshi'ye. Miroshi'nin yanında Radney. Radney yine geriye kendi yarı alanına doğru gönderiyor. Şimdi sol kanatta topla buluşan Bokele. Bokele topu aldı. Sol kanada doğru gönderdi. Orada Akonor. Akondor'un önü kapalıydı bu nedenle bir kez daha kendi yarı alanının ortalarına kadar topu gönderiyor Bokele'ye. Bokele sol kanatta topu aldı yeniden buldu pasıyla Akonor'u. Akonor'dan yeniden Bokele'ye. Şu anda maçın 3 dakikası geride kalmak üzere İstanbul'da ve Göztepe sürekli topla oynuyor. Yerden ayağa paslar. Şimdi ceza alanına yüksek bir top gönderildi. Jules yükseldi. Eyüpspor'da kafayı vurdu. Şimdi top bir kez daha Miroshi'ye kadar geldi. Göztepe çok baskılı başladı. Akonor'a doğru top gönderildi. Akonor rakibinin üzerine

Ne gidiyor sol boşlukta ceza alanının yanındaki, bir kez daha geriye bir orta Miroşi'den kaleci attı Moldovan. Önce sektirecek gibi oldu ama sonrasında topu aldı. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı'yla iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Eyüpspor Göztepe'de son iki haftada birer puanla sahadan ayrılmıştı. Onlar da ilk galibiyetlerini almak istiyor İstanbul deplasmanında. Ve şimdi karşı tribünler önünde bir ikili mücadele. Giordano, İtalyan futbolcusu, Eyüpspor'un topu almıştı. Hemen yardımına Anıl geldi. Baskı var orada. Jules'a, Jules bu baskıya rağmen topu kaybetmedi. Eyüpspor ilk kez bu kadar fazla topun sahibi oldu. Çünkü ilk 3 dakika itibarıyla topa pek fazla Eyüpsporlar dokunamamıştı açıkçası. Şimdi orta alanda Costa topu almıştı. Bir kez daha sağ kanada Masanga'ya. Eyüpspor hata sağ kanattan devam edecek. Mihalak geriye doğru gönderdi. Bir anda orada bir iletişim kopukluğu yaşanacaktı Mihalak'la savunma arasında ama sonrasında Eyüpspor savunması zor da olsa topu ileriye doğru gönderdi. Kenarda Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ayakta. Stanimir Stoylov yedek kulübesinde oturarak mücadeleyi takip ediyor. Haftanın kapanış mücadelesi Süper Lig'de ve tribünlerde tabii bir pazartesi akşamı, bunun da etkisi var. Çok büyük boşluklarda göze çarpıyor. Göztepe taraftarı kendilerine ayrılan yerde takımlarını desteği sürdürüyor. Ve Eyüpspor taraftarı da yine takımlarını destekliyor ama Göztepe'liler daha kalabalık. Bu mücadelede bir deplasman takımı olmasına rağmen Göztepe tribünü daha kalabalık açıkçası. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım bu notu. Janderson şimdi tacı kullanmak üzere topu ellerine aldı. Arkadaşlarına gidin dedi. Uzun bir taç hazırlığı. Penaltı noktası sağ sol kanat. Top açıldı. Savunmada topu uzaklaştırmaya çalışan Mete Kağan hemen orada baskı yaptı. Juan iki kişinin arasından topu iyi çıkardı. Geriye doğru da gönderdi. Göztepe'nin yine hata devam ediyor. Ceza yayı önü. Bir şut, etkisiz bir şut Janderson'dan. Kaleci Moldovan hiç zorlanmadan topu aldı. 6. dakika oynanıyor. İstanbul'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İleriye doğru gönderilen top kafayı Bokel'e vurdu Göztepe'de. Göztepe bir kez daha topun sahibi oldu. Şimdi sol kanattan Akonor ceza alanı yanındaki boşluğa girdi. Ortayı yaptı. Kale alanı içerisinde bir kafa vuruşu, top kornere gidiyor. Anıl Eyüpspor'da kafayla topu dışarı gönderdi. Ve bir kez daha Göztepe hücumu devam edecek. Şimdi savunma oyuncuları yerlerini aldı. Özellikle kale alanı içerisi bir hayli hareketli ve kalabalık. Kaleci Moldova'nın önünde de futbolcular var. Henüz korner kullanılmadı sol kanattan. Şimdi kullanılıyor. Orta geldi, ön direkte kafayla karşılayan Jules oluyor. Ama atak devam ediyor. Antunes ceza alanı sağ çaprazında. Şimdi topu ceza alanı dışına kadar taşıdı. Geriye doğru gönderdi. Top biraz daha tehlike bölgesinin dışına doğru açıldı. Az önceki bir pozisyonda da bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncuların kornerde. Şimdi Eyüpspor atağa çıkmak istiyor ama yerde kalan oyuncu Yusuf Barası ve serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. 8. dakikaya gireceğiz. Golsüz eşitlik devam ediyor mücadelede. Serbest vuruşlu oyunu bir kez daha başlatacak İstanbul ekibi. İki takım açısından da gerçekten kritik bir mücadele haftanın kapanış maçı. İki takım da alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Ligin sonundaki Eyüpspor ve onun bir üst basamağında yer alan Göztepe henüz serbest vuruş kullanılabilmiş değil. Atilla Karaoğlan oyunu henüz başlatmadı. Bir önceki pozisyon sanıyorum değerlendiriliyor olabilir. Bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'nin. Atilla Karaoğlan bekleyin dedi. VAR'la iletişimini sürdürüyor. Henüz mücadele yeniden başlamadı. Herkes bekliyor, futbolcular, bizler ve işte şimdi VAR'dan bir tavsiye geldi. Atilla Karaoğlan monitöre gidiyor, pozisyonu izleyecek. Pozisyonu izleyecek Atilla Karaoğlan, bakalım bir penaltı kararı çıkacak mı?
ceza alanı içerisinde yaşanan bir ikili mücadele vardı. Orada görebildiğim kadarıyla Abdullahi rakibinin boğazına doğru bir hamlesi var Göztepe'li oyuncunun. Ve Göztepe'li oyuncu da kale alanı içerisinde kendisini yere bırakmıştı. Oyun devam etmişti kornerin ardından. Şimdi Atilla Karaoğlan VAR monitöründen ayrıldı. Ve Atilla Karaoğlan evet beyaz noktayı gösteriyor. Göztepe penaltı kazanıyor. Göztepe 9. dakika tamamlanmadan penaltıyı kazandı. Miroşi Atilla Karaoğlan'ın yanında Atilla Karaoğlan elini cebine götürdü. Bir de kart çıkacak orada. Evet bir de kırmızı kart. Kırmızı kart geldi. Kırmızı kart Ahmet Abdullahi kırmızı kart görüyor Eyüpspor takımında. Eyüpspor 10. dakikada 10 kişi kalıyor. Abdullahi direkt kırmızı kart gördü. VAR monitöründen ayrıldıktan sonra maçın hakemi Abdullahi'ye kırmızı kart gösterdi ve Göztepe'de penaltı kazandı. Maça da zaten hızlı başlayan Göztepe'ydi ve Eyüpspor adına tabii kötü bir başlangıç oldu. Hem oyun anlamında çok iyi bir oyun tutturamamışlardı. Sürekli Göztepe'nin hücumlarıyla geçilen bir 8-9 dakika sonrasında en ileri uçtaki oyuncuları Abdullahi'yi de kaybetmiş oldular ve bir de penaltı kullanacak Göztepe. Olabilecek en kötü senaryolardan biri Eyüpspor adına. Miroşi, bu arada Miroşi ile Eyüpsporlu oyuncuların yine diyalogları devam ediyor. Penaltıda topun gerisinde Juan var. Dakika 11 oldu. 11. dakika Juan. Kaleci Moldovan dikkatli. Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı. Juan penaltı için topun başında. Kaleci Moldovan. Juan geliyor. Juan geldi. Topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Juan ve arkadaşları penaltı golünü kutluyorlar ve Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan yerde bu penaltının ardından, bu penaltının golle sonuçlanmasının ardından tezahüratın dozunu da artırdı. Gerçekten Eyüpspor maça hiç iyi başlayamadı hem oyun olarak hem de bu kornerde VAR uyarısının ardından verilen penaltı kararı, bir de kırmızı kart Abdullahi'ye ve 10 kişiyle ve 1-0 yenik durumda maçın kalanını sürdürecek İstanbul ekibi. Juan'ın penaltısı 11. dakikada geldi. Şu anda dakika 12. Stoylov gerçekten hiçbir tepki vermedi. Son derece tepkisiz bir şekilde bu gole bir sevinç gösterisinde de bulunmadı. Çok sakin bir şekilde yine yedek kulübesinde oyunu takip ediyor Göztepe teknik direktörü. Topla oynamada %78'e %22'lik bir oran var. Şu anda önümdeki monitöre de baktığımda bu oranı görüyorum ki gerçekten de size de belirttim. Eyüpspor topun hemen hemen hiç sahibi olamadı. Sadece bir pozisyonda 2-3 pas yapabildiler. Onun dışında hiç topla oynama fırsatı bulamadı maçın ilk 10 dakikalık diliminde Eyüpspor ev sahibi takım. Şimdi bakalım gole nasıl bir reaksiyon vermeye çalışacak Eyüpspor. İşleri tabii daha da zor. Çok uzun bir süre var ve 10 kişi oynamak durumunda Eyüpspor takımı. Sağ kanada uzun bir top gönderildi. Şimdi Mihalak oraya doğru yetişti. Ceza alanına doğru topu gönderdi. Şimdi bu kez Göztepe savunması biraz zorlandı. Topu oradan uzaklaştırmaya çalıştı ama bir serbest vuruş kararı geliyor. Yusuf Baras'ın yapmış olduğu hareket faul olarak değerlendirildi ve bir de sarı kart geliyor. Evet, çok erken dakikalarda kartlar Baras'a gelmedi. Bu arada Mustafa Dalcı kenarda o sarı kartı gördü. Eyüpspor'un yeni teknik direktörüne bir sarı kart çıktı. Mustafa Dalcı'nın 4. hakemle diyaloğu devam ediyor. Az önceki faulün ardından Bokele
yerde kalmıştı Yusuf Paras'ın faulünün ardından ve Mustafa Dalcı'nın itirazı sonrasında sarı kart gördü Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı. Göztepe bir kez daha topun sahibi oldu.

vurdu. Akanor geriye doğru gönderdi. Bokele'ye, Bokele. Taha savunma üçlüsü paslaşıyor. Sonko, Bokele. Bokele orta çizgiye yakın. Bekledi bir müddet Bokele. Şimdi sola doğru döndü Miroshi'ye. Miroshi paralel bir top, iyi de bir top gönderdi. Antunes ceza yayına doğru. Şimdi ceza yayı gerisi bir şut denemesi. Raldney savunmadan seken top sağ kanattan dışarı çıktı ve sağ kanattan Göztepe korneri kullanacak. Sol kanattan kullanılan bir kornerin ardından penaltı kazanmıştı. VAR incelemesinin ardından Göztepe şimdi de sağ kanattan korneri kullanacak. Konuk ekip ve Radney topu çeyrek daireye bıraktı. Korneri kullanmak üzere. Yine kale alanı içerisi bir aile hareketli. Juan Öndirek'te hemen yanında yine arkadaşları o noktada. Korner kullanıldı. Eyüpspor savunması topu uzaklaştırma gayretinde. Ve top bir kez daha aynı kanattan, sağ kanattan dışarı gidiyor. Öndire'ye doğru gönderilmişti top. Orada Anıl vardı Eyüpspor'da. Yine korner ve yine sağ kanat. Radney. Radney bu kez penaltı noktasına doğru gönderdi. Top açıldı. Akonur'un önüne geldi. Ceza alanı sol çaprazı. Ama onun öncesinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. Bu kez Göztepe'liler faul yaptı bu kornerde ve Eyüpspor serbest vuruşla oyunu başlatacak olan taraf. Tabi bakalım 10 kişi kalan Eyüpspor'da kurgu nasıl değişecek? Abdullahi bir hücum oyuncusu ve kullanılan kornerde rakibine yapmış olduğu hareketin ardından hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı kart gördü doğrudan. Ve 10. dakikadan bu yana da Eyüpspor sahada 10 kişi. Gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla geldi. Şu anda dakika 16. Eyüpspor 0, Göztepe 1. Eyüpspor'da David Costa topu takip etmeye çalıştı. Top orta alana geldi. Orada Mete Kağan topu aldı. Mihalak. Mihalak'tan Mete Kağan'ın önüne iyi bir top. Mete Kağan bekledi bir müddet. Mihalak şimdi sağ kanat son çizgi. Ceza alanına doğru da girdi Mihalak. Son anda bir müdahale ve korner. Eyüpspor ilk kez bu kadar etkili geldi. Bu kadar organize geldi. Ev sahibi takım Mihalak süratini kullandı. Ceza alanına girmek üzereyken hatta girdi de Antunes'in bir müdahalesi. Antunes topu kornere gönderdi. Bu kez de Eyüpspor kornerle gol arayacak bir duran top fırsatı elde etmiş oldu Eyüpspor takımı. Korner kullanıldı. Öndire'ye doğru geldi ama kimseye temas etmeden top yan filelerde kalıyor. Ve kale vuruşuyla oyunu bir kez daha başlatacak Göztepe. Giordano, İtalyan futbolcu kullanmıştı Eyüpspor'da korneri. İki teknik direktör de yine bir hayli sakin denilebilir ama Mustafa Dalcı biraz daha gergin tabii. Hem erken gelen penaltı golü hem takımı 10 kişi kaldı. Çok erken dakikalarda Eyüpspor biraz daha şimdi gayretli bir futbol oynuyor denilebilir. Çünkü ilk 11-12 dakika Eyüpspor maça hiç iyi başlayamamıştı. Yenilen golün ardından biraz daha reaksiyon belirtileri var Eyüpspor takımında. Şimdi kaleci çıktı Arda Kalesi'nden. İleriye doğru topu gönderdi. Savunma orada dikkatli Eyüpspor'da ve topu da o bölgeden çıkardılar. Kendi yer alanının ortalarından ama top bir kez daha Taha ile Göztepe'de kaldı. Orta alanda Miroshi hemen yanına sokulan arkadaşıyla paslaşmıştı. Akonor şimdi ceza alanına sol çaprazdan girdi. Çizgiye kadar indi. Geriye doğru çevirdi. İkinci gol fırsatı var. Şimdi karşı karşıya pozisyon. Bir müdahale daha Arda Okan. İki kere şut fırsatı elde etti Arda Okan ama savunmayı geçemedi Eyüpspor savunmasını ve top dışarı gitti. Arda Okan'la ikinci gol fırsatını elde etti Göztepe. Arda Okan çok iyi bir şekilde hafif soluna çekti, vurdu. Ama savunmanın müdahalesi sonra bir kez daha Arda Okan orada bir kez daha şansını deniyor ama topu bu kez dışarıya gönderdi. Bir müdahale de var orada. Anıl son anda ayak koydu topa ve yine korner, yine sol kanat ve yine Göztepe korneri kullanacak. Dakika 19 oldu. İstanbul'da Göztepe'nin 11'de Juan'ın penaltısıyla 1-0'lık üstünlüğü.
Korner henüz kullanılmadı. Yine kalabalık kale alanı, paslaşarak kullanıldı korner. Şimdi ceza alanına doğru gönderildi top. Yükseklik kazanarak dışarı gidiyor. Oraya gelen futbolcu Sonko topu da dışarı gönderdi. Sonko topu dışarı gönderdi ve Eyüpspor kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Eyüpspor kalesi Moldovan topu kale alanı ön çizgisine bıraktı. Arkadaşlarının ileriye doğru hareketlenmelerini bekliyor. Moldovan ileriye doğru uzun bir vuruş yaptı. Kale vuruşunu ileriye uzun gönderdi. Şimdi David Costa da hareketli futbolcularından biri Eyüpspor'un, ama Mihalak'a düşünen pası biraz hızlıydı. Mihalak sağ koridorda hareketlenmişti. Top dışarı gitti. Taç atışını Göztepe kullanacak. Göztepe taç atışını kullanacak. Bokele ile Bokele kendi ceza alanının önünde sol kanatta taç atışını kullandı. Şimdi Mihalak ceza alanına doğru topu gönderdi. Yusuf Barası orada. Yusuf Barası kafasına bir müdahale, tam da ceza alanına girerken Yusuf Barası yerde kalınca çok tehlikeli bir noktadan Eyüpspor takımı serbest vuruşu kazanıyor. Bu kez de Göztepe'li futbolcuların itirazları var. Bokele ben bir şey yapmadım dedi ama sonuç itibariyle tabii maçın hakeminin kararı değişmeyecek ve serbest vuruş Eyüpspor ceza alanı ön çizgisinin bir karış kadar gerisinden ve sağ köşeye daha yakın olan bölümden ceza yayının şöyle 3-4 metre kadar sağından kullanacak. Topun gerisinde Giordano var, İtalyan futbolcu. Gerçekten bu duran top yeri itibariyle son derece tehlikeli olabilir. Ve bunun bilincinde tabi Göztepe kalesi, Arda ve Göztepe oyuncuları ve 4 kişilik bir baraj oluşturuldu. 2 kişilik bir ön baraj Eyüpsporlu futbolcular tarafından. Orada baraj çok gerçekten enteresan. Eyüpspor ön barajında da bir Göztepeli araya girdi. Çok büyük bir kalabalık oluştu orada. 2 baraj oluşturuldu adeta. Enteresan bir görüntü. Bakalım bu duran top şansını nasıl değerlendirecek Giordano ile Eyüpspor takımı. Dakika 21. İlk yarının yarısına yaklaştık. Giordano topun gerisinde. Giordano henüz serbest vuruş kullanabilmiş değil. Atilla Karaoğlan'ın düdüğü çaldı. Giordano kaleye dikkatli gözlerle baktı. Kalede Arda dikkatli. Giordano geldi. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti. Bu önemli fırsatı Giordano ile Eyüpspor böylelikle değerlendirememiş oluyor. Tam köşeyi düşündü aslında, uzak köşeyi Giordano, ama düşünce güzeldi. Top iyi dönmedi. Biraz daha dönüp içeriye kavis alması gerekiyordu gol olabilmesi için. Dışa doğru top yöneldi ve avuta gitti. Şimdi bir kez daha, bu kez Mete Kağan top almaya çalıştı. Sol kanatta bir ikili mücadele. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan orada ve Eyüpspor yine serbest vuruşu kullanacak. Golün şokunu ve 10 kişi kalmanın dezavantajını ortadan kaldırmaya çalışıyor Eyüpspor. Yavaş yavaş da bunu başardılar denilebilir. En azından oyun anlamında biraz daha etkili olmaya başladı Eyüpspor. Her ne kadar skor 1-0 devam etse de Eyüpspor özellikle ilk 10 dakikada Göztepe karşısında topla hiç oynayamadı neredeyse. Ve sonrasında da Göztepe baskısının meyvesini aldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı, Juan'ın penaltısı top ağlara gitmişti. 11. dakikadan bu yana da Göztepe'nin bu kritik mücadelede haftanın kapanış maçında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şimdi Eyüpspor takımı Masanga ile top aldı. Masanga baskıyı görünce Juan'ın baskısını döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan top ayağıyla şöyle bir ceza yayına doğru itekledikten sonra karşı tribünlere gönderdi ama orada arkadaşı o topa yetişemiyor Anıl ve top da dışarı gitti. Taç atışı kullanılacak. Göztepe taç atışını karşı tribünler önünden ve orta çizginin biraz önünden, rakip yer alan ilk metrelerinden kullandı ama hatalı bir taç kullanımı ve Eyüpspor'a geçiyor taç. Arda Okan iyi bir taç atışı kullanamadı. Eyüpspor taç atışıyla oyunu şimdi aynı noktadan başlattı. Dar alana sıkıştı top. Şimdi top alan Juan

David Costa. Costa. Bu arada top Costa'da ama öncesinde Attila Karaoğlan serbest vuruş kararı verdi. Düdüğünü çalmıştı. Serbest vuruş Eyüpspor lehine verildi. Yerde kaldı Giordano. Rakibinin müdahalesiyle Antunes'in. Oyunu hemen başlattı Eyüpspor. Şimdi kaleci Moldovan ileriye doğru gönderdi ama arkadaşların olmadığı noktada Connor var. En geride bir kez daha Bokele. Bokele'nin yanında Sonko. Sonko'dan Miroşi'ye. Miroşi orta çizgiye yaklaştı. Orta yuvarlağın kendi yaralanına bakan diliminde Sonko. Sonko'nun yanında Taha. Arda Okan. Şimdi ceza alanına doğru gönderilen top. İkinci gol şansı yatarak bir müdahale Masanga'dan. Çok kritik müdahale Masanga'dan ama yardımcı hakemin de bayrağı var. Atilla Karaoğlan onun uyarısını sonrasında gördü. Pozisyon orada offside. Janderson offside'e yakalandı. Pozisyon bittikten sonra bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Böylelikle en direkt vuruşlu oyunu başlatacak Eyüpspor. Dakika 25, tek gol. 11'de Juan'ın penaltısıyla geldi. 1-0 deplasmanda Göztepe önde. Moldovan ileriye doğru gönderdi. Şimdi hareketlenen Mihalak. Mihalak yine sevdiği noktalarda top aldı. Çizgiye doğru inmeye çalıştı. Rakibi Akonor onu bırakmadı. Ve vücudunu araya koydu. Mihalak'ı engelledi. Top dışarı gitti. Kale vuruşunu bu kez de Göztepe kullanacak. Temponun çok yükselmediği bir mücadele. İlk 10 dakika Göztepe çok hızlı bir başlangıç yaptı maça oyun olarak. Sonrasında golü buldular penaltıyla 11'de VAR incelemesinin ardından. Ve Abdullahi incelemenin ardından kırmızı kart gördü doğrudan. 10. dakikadan bu yana Eyüpspor sahada 10 kişi. Şimdi Juan topu rakibinden kurtarmaya çalıştı. Masanga yerdeydi. Juan çizgiye kadar indi. Juanga şimdi geriye doğru gönderdi. Orta şansı Akonor ortalıyor. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Raldney vuruyor. Takımı arkadaşı Arda Okan'a çarpan top dışarı gitti. Masanga önce yerde kaldı Juan'la ikili mücadelesinde. Sonra hemen kalktı. Juan çizgiye kadar indi. Geriye gelen topa şut çekme fırsatı buldu Raldney. Şutunu da çıkardı kaleye doğru ama arkadaşı Arda Okan'dan top sekerek dışarı gitmişti. Moldovan oyunu bir kez daha başlattı Eyüpspor kalecisi. Top karşı tribünler önünden dışarı gidiyor. Taç atışını Eyüpspor hemen kullandı. Şimdi geriye doğru gönderildi top Anıl'a. Anıl bekledi bir müddet. Bir yan pas. Masanga pas yaptı Mete Kağan'la. Şimdi Mihalak savunmaya yardım etti. Döndü kaleye Moldovan'a. Moldovan baskı var Moldovan'a. Sol kanada gönderdi. Oraya gelmişti hemen Giordano. Bir uzun top. Top biraz hızlı. Mete Kağan hareketli. Orayı kapattı Sonko. Ve topu da dışarı attı. Taç atışını Eyüpspor kullanacak karşı tribünler önden ve sol kanattan rakip yarı alanının ortalarından. Taç atışı kullanılacak. Kullanıldı. Şimdi sağ kanada doğru top gönderildi. Orada Mihalak. Geriye doğru Masanga'ya. Baskı var yine Moldovan. O baskıya rağmen Anıl'a iyi bir top gönderdi. Anıl topu aldı. Eyüpspor hücuma çıkıyor şimdi. Taşkın. Costa. David Costa. Geriye doğru Masanga'ya. Dakika 28, 11 penaltı golü, Juan'ın golü. Göztepe deplasmanda 1-0 önde haftanın kapanış karşılaşmasında. Anıl sol kanada doğru gönderdi. Paslaştı bir kez daha Giordano'yla. Şimdi kaleci Moldovan yayın önünde sağ kanadı düşündü, oraya gönderdi. Orada Mihalak bir müdahale, taç. Eyüpspor tacı kullanacak. Eyüpspor'un yakalamış olduğu çok önemli bir fırsat yok. Sadece ceza alanının biraz dışından bir serbest vuruş kazanmışlardı. Orada da Giordano iyi bir şut çekememişti. Topu avuta göndermişti. Onun dışında Göztepe attığı golün dışında bir iki önemli fırsat yakaladı. Anıl çok fazla gol pozisyonu zenginliğinin yaşanmadığı bir mücadele şu ana dek. Bu arada oraya doğru Yusuf Barası koşuyor. Rakipleriyle mücadelesi Akonor rahatsız etti ve onun ısrarı Akonor'a

hata yaptı. Dakonor topu güçlükle taca attı. Taç atışını penaltı noktası hizasından ve sağ kanattan kullanacak Eyüp Spor takımı. Bakalım uzun bir taç mı olacak? Taç henüz kullanılmadı. Şimdi evet uzun bir taç oldu. Öndire'ye doğru. Topu kafayla şutma düşüncesi başarılı değil. Masanga bir kez daha orta fırsatı. Bir orta daha Masanga'dan. Kötü bir kafa vuruşu. Kaleci Arda çok rahat şekilde top aldı. Savunmadan Jules da gelmişti oraya. İleriye doğru gönderdi. Savunmanın en gerisinde orada yardım için Mete Kağan vardı kademede. Moldova'na, Moldova'dan da Masanga'ya. Skordaki dengeyi bulamasa da Eyüpspor oyundaki dengeyi buldu. Topla onlar da daha fazla buluşmaya başladı ev sahibi takım oyuncuları. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Eyüpspor serbest vuruş kazanıyor. Giordano İtalyan futbolcusu yerde Eyüpspor'un Radney faul yaptı ona. Tam da orta çizgi yakınında bir ikili mücadeleydi bu. Oyun bir kez daha başladı. Masanga. Kaleci Moldovan. Riskli bölgeye topu gönderdi ama şansı yaver gitti. Eyüpsporlar topu kazandı ama topu yeniden baskıyla Göztepe kazandı. Şimdi ceza alanı içerisi Antunes. Antunes vuruyor. Kaleci Moldovan direkt dibinde. Sonrasında bayrak yine kalkıyor. Pozisyon tamamlandıktan sonra yardımcı hakemin bayrağı kalktı. Offside kararı geldi ki önümdeki monitöre baktığımda net bir offside'dı bu. Ama hakemler tabii işi şansa bırakmak istemiyor. Yardımcı hakemler ne de olsa artık VAR uygulaması söz konusu. Pozisyon tamamlanıncaya kadar bekliyorlar. Ve yardımcı hakem de öyle yaptı. Pozisyon tamamlandıktan sonra da offside kararı geldi. Bokele dakika 31 ilk yarım saat tek golle geçildi. Juan 11'de penaltıyla Göztepe'yi öne geçirdi. Abdullahi de VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmüştü. 10. dakikadan bu yana da Eyüpspor sahada 10 kişi yaklaşık 20 dakikalık dilimde 10 kişiyle mücadele ediyorlar ki uzunca bir bölümde 10 kişi oynayacak Eyüpspor. Tabii kalan bölümde iki takıma da kartlar çıkabilir, senaryo değişebilir. Radney, Miroshi'nin ortası geldi. Penaltı noktasına kadar düşen

da hemen çizgiye doğru gönderdi. Akonlor, Akonlor rakibine ekart etmek istedi. Top yine onda, geriye doğru oynuyor. Bokele'ye, Bokele. Orta yuvarlan rakip, yarı alanına bakan diliminde Sonko. Yine Bokele. Şimdi Bokele'den Miroshi. Miroshi. Bir verkaç başarılı. Miroshi ceza alanının yanındaki sol boşlukta yerden ceza alanına bir top gönderdi. O top geçmedi ve topu da şimdi Eyüpspor takımı kazandı. David Costa ileriye uzun bir top Mialan koşu yoluna, ama savunma orada dikkatli. Savunma dikkatli ve topu taca gönderdi Göztepe savunması. Mialak süratini kullanmak istemişti. O da gerçekten süratli bir futbolcu. Mustafa Dalcı'nın uyarıları sürüyor oyuncularına. Şimdi geriye doğru top gönderildi. Jules, Jules'tan kaleci Moldovan. Top aldı karşı tribünler önünde Anıl. Rakibine çarpan top dışarı gitti. Tahadan top dışarı gitti. Ve taç atışını kullanacak Eyüpspor. Hemen vakit kaybetmeden de kullandılar Taşkın'la. Kaleci Moldovan. Moldovan çok riskli bir top. Kafayı uzattı Duan. Eğer topu alabilse Moldovan'la karşı karşıya kalacaktı. Ve ikinci golü bulabilirdi Göztepe. Şimdi Göztepe'nin yine etkili bir ön alan baskısı var ama o topu kaybetmedi Eyüpspor. Anıl paslaştı. Anıl Mete Kağan'la. Ortada Costa. Sağ kanatta Masanga, önünde bir boşluk. Masanga yaklaşın dedi arkadaşlarına. Mialak'tan geriye. Göztepe bu kez tamamıyla topun gerisinde. Anıl orta çizgi sol kanattan geçti. Geriye döndü Costa'ya. Costa dakika 34, 1-0 önde Göztepe. 11 Juan'ın penaltısı. Geride Jules. Jules'tan Anıl. Eyüpspor bir türlü organize olamıyor. Topla yine daha fazla buluşsalar da tehlikeli bölgeye çok fazla giremedi Eyüpspor takımı. Rakip ceza alanı içerisinde topla çok fazla buluşamadılar. Mialak tacı kullanacak. Rakip yarı alanının ortalarından ve sağ kanattan Mialak'la taç kullanılacak. Mialak şimdi tacı kullanmıştı, bir taç daha. Ama bu kez orada Yusuf vardı Eyüpspor'da. Son müdahale. Taç atışı kullanılacak. Bu arada maçın hakemi sayıyor. Atilla Karaoğlan. Göztepe Akonnor'la tacı kullanacak. Akonnor uzun bir taç kullandı orta çizgiye doğru. Bu arada yine taçta bir sıkıntı ve taç el değiştirdi. Eyüpspor'a geçti. Saymıştı Atilla Karaoğlan. Gerekli sürede tacı kullanamadı Göztepe takımı. Bu uygulamada artık iyice yerleşti. Eyüpspor tacı kullanacak. Taç kullanıldı Masanga'yla. Top ceza alanına kadar geldi. Savunma top uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir kez daha top ceza alanına geldi ama Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı. Bekleyin diyor bir Göztepe'li oyuncu. Yerde kafasını tutarak. Onu görünce Atilla Karaoğlan hemen düdüğünü çaldı. Bir çünkü kafa kafaya çarpışma orada söz konusu Yusuf ve şimdi bakıyorum. Evet, Akonnor. Akonnor Yusuf parası kafa kafaya çarpıştılar ve sonrasında Akonnor kendisini yere bıraktı. Maçın hakemi bunu görünce hemen oyunu durdurdu. Kafa kafaya çarpışmalarda tabii oyun hemen duruyor. Ciddi bir problem yaşanmaması adına Atilla Karaoğlan da hemen Akonnor'un yanına geldi. Sağlık görevlileri Akonnor için sahada. Dakika 36 İstanbul'da Eyüpspor 0 Göztepe 1 skoru devam ediyor. Gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla geldi. 10. dakikada da kırmızı kart gördü Abdullahi. Rakibine ceza alanı içerisinde yapmış olduğu hareket nedeniyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kartı gördü. Forveti Eyüpspor'un Abdullahi. Tabii bu da bir hayli oyun planını etkiledi. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın. Şimdi Costa ileri doğru göndermek istedi.
oyunu bir kez daha

Oyun bir kez daha başlayacak. 37. dakikadayız. Çok fazla temponun yükselmediği bir mücadele. Gol pozisyonu zenginliği çok az. Taşkın geriye doğru döndü. Orada Anıl. Anıl'dan Jules. Jules'dan sağ kanada uzun top Masanga'ya. Masanga yüzünü kendi kalesine döndü. Kaleci Moldovan'a. Moldovan cezaya ne kadar top yine taşıdı. Paslaştı Kosta'yla. Moldovan. Göztepe'liler hemen baskıya başladılar. Kaleci Moldovan. Çok riskli bir hareket. Moldovan kaleye doğru gidiyor top. Son anda Moldovan dokundu. Gerçekten çok riskli hareketler Eyüpspor kalecisi Moldovan'dan. Şimdi Eyüpspor hızlı çıkmak istiyor ama Göztepe savunması hızla geriye koştu. Topu iyi sakladı orada Mete Kağan. Pasını vermek istedi arkadaşına. Top geçmedi Miala. Taç kullanılacak. Taç kullanıldı. Top oyunda ama Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. Orada bir Eyüpsporlu futbolcu Mete Kağan yerde. Arda Okan'la bir ikili mücadele yaşanmıştı. Arda Okan'ın yaptığı hareket faul dedi. Çaldığı düdükle Atilla Karaoğlan ve serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. Eyüpspor serbest vuruşu kullanacak. Yavaş yavaş da doğruldu Mete Kağan. Dakika 39 ilk yarıda, artık son dakikalara yaklaşıyoruz. Tek gol 11'de penaltı ile geldi. VAR incelemesinin ardından verilen penaltı kararı Juan topu ağlara göndermişti. Ve Abdullah'ı kırmızı kart görmüştü. Serbest vuruş kullanıldı sol kanattan. Out'a gidiyor top. Bu duran toptan da yararlanamadı Eyüpspor takımı. Ön direğe doğru top gelmişti. Savunmadan Jules ön direğe doğru hareketlendi. Kafayı vurdu ama istediği gibi bir kafa vuruşu olmadı. Tabii sıkışan oyunlarda gol pozisyonu zenginliği, üretkenliğinin az olduğu maçlarda biraz daha ön plana çıkıyor duran topların kritikliği. Masanga'dan kalecisi Moldovan'a. Moldovan yine çok riskli bir bekleyiş süreci oldu. Anıl çok tabii soğukkanlı kalıyor Moldovan ama başına iş açabilir bu soğukkanlık. Şimdi ceza alanına doğru Juan'a gelen top, son müdahale Taşkın'dan top dışarı gitti. Korneri kullanacak sağ kanattan Göztepe. Maçta Göztepe bir hayli fazla korner kullandı. Atilla Karaoğlan ceza alanı içerisindeki futbolcuları kontrol ediyor. Orada yine yetişmeler, kakışmalar. Gerçekten özellikle Juan'la Mete Kağan arasında bir tartışma. Atilla Karaoğlan bekleyin dedi. Futbolcuları yanına çağırıyor. Şimdi kart gelecek. Sanıyorum iki futbolcuya da kart gelebilir. Şimdi çağırdı. Hem Juan'ı hem Mete Kağan'ı. Anıl sarı kart gördü ve Juan sarı kart gördü. Anıl ve Juan sarı kart gördüler. Aynı dakika içerisinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan'dan maçtaki kırmızı kartın ardından iki sarı kart daha çıkmış oldu. Maçın hakeminin cebinden korner sağ kanattan kullanılacak. 41. dakikada tamamlanmak üzere. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü deplasmanda devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Masanga'dan. Top açıldı sağ kanada doğru. Geriye doğru. Taha'nın ortası. Savunmada Jules dikkatli kafayla topu karşı tribünler önünden, Göztepe tribünü önünden dışarı attı. Taçlı oyun bir kez daha başlayacak. Tacı kullanmak üzere Arda Okan oraya doğru hareketlendi. Açıldı çizgiden biraz. Uzun bir taç kullanılacak gibi. Arda Okan vazgeçti. Kısa kullandı. Geriye Raldne'ye. Önünü boşalttı. Raldne'yi vurdu. Son anda Anıl topu aldı.

aldı. Hızlı çıkmak istiyor şimdi Mete Kaan'la Eyüp Spor. Ama topu kaybettiler. Yükselmek istedi Juan. O da topu kaybediyor Mihala. Costa geriye doğru Masanga'ya. Masanga'ya baskı var. Masanga soğukkanlı kaldı. Topu oradan çıkardı. Pasını da iyi noktaya doğru gönderdi. Eyüp Spor şimdi Taşkın'la yeni bir hücum başlangıcında. Mete Kaan Taşkın. Şimdi geriye kadar top gönderildi. Kalecinin önünde Jules. Dakikada 43 olacak az sonra. Şimdi Costa merkezde top aldı. Sol kanada oynayı genişletti. Taşkın var orada. Taşkın rakibinin üzerine gitti Arda'nın. Taşkın şimdi iyi bir top gönderdi. Mete Kaan onun ortası ön direkte. Kaleci Arda yükseldi ve topu rahatça aldıktan sonra Göztepe kalecisi çok uzun bir top gönderdi. Topla oynamadı. Eyüp Spor üstünlüğü ele aldı. %51'e %49. Maçın ilk 10 dakikasında %75'e 25 gibi. Göztepe'nin büyük bir üstünlüğü vardı topla oynamada. Golü de bulmuştu penaltıyla Göztepe, onun penaltısıyla. Abdullah'ı kırmızı kart görmüştü. Radyoları başına yeni geçen futbol severleri hatırlatmış olalım. Ve 1-0 yine üstünlüğünü koruyor Göztepe İstanbul'da. Dakikada artık 43, hatta 44. dakikaya saniyeler sonra gireceğiz. Göztepe sol kanattan penaltıyı kullandı. Akonor ceza alanının yanındaki sol boşluğa girdi. Son çizgiye indi. Akonor ortayı da yaptı uzak direğe. Hiçbir Göztepe'li oyuncu yok o noktada ve top kimseye temas etmeden karşı tribünler önünden dışarı gitti. Atak yönüne göre sol kanattan taç atışını Eyüp Spor kullandı ve oyunu başlattı bir kez daha. Top sekti, Costa'ya geldi. Costa dönmeye çalıştı. Şimdi Masanga. Masanga yine şöyle bir yüzünü kalecine döndü. Topu Moldova'na gönderdi. Moldova'nın önünde Taşkın. Taşkın'dan Jules'a. Jules sol kanada doğru gönderdi Anıl'a. Anıl ileriye doğru pasını vermek istedi. Orta alanda Mete Kaan. Mete Kaan maçın hakemi önce avantaja bırakacaktı pozisyonu. Sonra düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor. Hemen kullandılar Costa ile kendi ceza alanı önünden. Bu serbest vuruş kullandı İstanbul takımı. Jules'tan Anıl'a. Anıl topu böyle ayağından biraz açacak gibi oldu ama sonrasında kontrol etti. Dakika az sonra 45 olacak ve kayıp zaman işaretini bekleyeceğiz. VAR incelemesi vardı. Ufak tefek sakatlıklar vardı. Sanıyorum bir 3 dakika gelebilir ilk yarının sonuna. Yaklaşık bir 3 dakikalık uzatma bekliyorum ama tabii bakalım, önemli olan hakemin kararı. Maçın ilk yarısına kaç dakika eklenecek saniyeler sonra hep birlikte öğrenmiş olacağız bu sorunun cevabını. Moldovan topu aldıktan sonra ileriye doğru göndermek istedi ama Giordano o topu alamadı. Akonor geriye dönmek isterken bir hata yaptı. Şimdi hızlı bir şekilde tacı kullanmak istiyor Eyüp Spor takımı ama vazgeçtiler. Önce hızlı bir şekilde Mete Kaan kullanacaktı. Bıraktı Mihalak'a. Mihalak da bıraktı Masanga'ya. Sağ beki Eyüp Spor'un taç atışını kullanacak rakip yer alanının ortalarından. Geriye doğru gönderdi. Geride Jules var. Jules bir yan pas yaptı Anıl'a. Anıl orta yuvarlağın solunda kendi yer alanında. İleriye doğru orta çizgiye doğru gönderdi Taşkın'a. Taşkın'dan geriye Jules'a. Jules sol kanada doğru Anıl'a. Anıl karşı tribünler önünde bekledi. Şimdi kafasını kaldırdı. İleriye uzun bir top gönderdi. Oraya doğru hareketlenmek isteyen Yusuf Baresi. Top ona gelmedi. Bir kez daha kafayla ceza alanına gönderildi. Mete Kaan orayı zorlamaya çalıştı ama top da dışarı gidiyor. Evet, 45 dakika tamamlandı İstanbul'da. Artı 3 beklenildiği gibi artı 3 kararı geldi. En az 3 dakika daha mücadele devam edecek ve 45 artı 1 de başladı. Göztepe kalecisi Arda şimdi kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Radyoları başına yeni geçen futbol severlere bir kez daha hatırlatmış olalım. İstanbul'daki oynanan maçta Eyüp Spor 0, Göztepe 1. Haftanın kapanış mücadelesi gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla gelmişti. Önce oyun devam etmişti kullanılan kornerde, sonra VAR'dan bir tavsiye geldi. Atilla Karaoğlan VAR monitörüne gitti. Pozisyonu bir kez daha değerlendirdi ve monitörün başından döndüğünde beyaz noktayı gösterdi. Juan penaltı kullandı. Göztepe'yi öne geçirdi ve Abdullah'ı da doğrudan kırmızı kart gördü. Şimdi Eyüp Spor hata. Bir kafa vuruşu, son anda topu Mihalak kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Arda köşede. Tam bu bilgileri sizlerle paylaşırken hızlı gelişen Eyüp Spor atağında kendisini unutturdu Mihalak ve penaltı noktasının sağında yükseldi, kafayı vurdu. Son anda Arda oradaydı ve bir de sarı kart gelecek yine. Atilla Karaoğlan yedek kulübesine doğru gitti. Orada Göztepe yedek kulübesinden bir isim sarı kart gördü. Teknik heyetten bir yetkili
bir itiraz söz konusu ve sarı kart görüyor. Şimdi

0: Korneri kullanacak ilk yarın sonlarında beraberlik golünü arıyor Eyüpspor. Sağ kanattan korner kullanılacak. 45 artı 2'de saniyeler çalışıyor. Korner kullanıldı, içeriye doğru orta. Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. Şimdi Göztepe hızlı hücum şansını değerlendirmek istiyor. Bir müdahale orada. O müdahale Mihalak'tan ve sarı kart geliyor Mihalak'a. Mihalak ilk yarının son saniyelerinde sarı kart görüyor. Rakibi Juan'la olan ikili mücadelesinde Konrad Mihalak sarı kart gördü. Ve böylelikle Anıl ve Mihalak Eyüpspor'da sarı kart gören oyuncular. Bunun yanı sıra Juan da Göztepe'de sarı kart görmüştü. Bir de kırmızı kart vardı, az önce hatırlattım sizlere. Penaltı kararı verildikten sonra Abdullahi kırmızı kart gördü Eyüpspor'da ve 10. dakikadan bu yana yaklaşık 35 dakikalık zaman diliminde sahada Eyüpspor 10 kişi oynuyor ve az önceki pozisyon Eyüpspor'un yakalamış olduğu en net fırsattı. Kendisini unutturdu az önce sarı kart gören Mihalak, yükseldi, kafayı vurdu köşede Arda, topu kornere çelmişti. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Sol kanada, sol iç boşluğa yakın noktadan Göztepe yine gol arayışında. Radney serbest vuruş kullandı. Top savunmadan sekti. Köşeye doğru gitti. Köşe gönderine doğru. Juan gitti, yakaladı topu. Juan topu yakaladı. Arkadaşına pas vermek istedi ama orada savunma Eyüpspor'da dikkat. Yusuf Paresi de savunmaya dikkatli bir şekilde yardım etti. Top Akonar oradan çıkardı. Top ceza alanına doğru gelmek üzereyken yine Mete Kağan orada. Şimdi gözler maçın hakeminde Atilla Karaoğlan da her an ilk yarıda son düdük sesi gelebilir. Atilla Karaoğlan son düdüğü çalıyor ve ilk yarı sona eriyor. Evet, ilk yarıda tek gol. 11'de Juan'ın penaltısıyla Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Abdullah'ı 10. dakikada kırmızı kart gördü ve Eyüpspor 10 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısında TRT Radyo 1'de yeniden sizlerle buluşacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
2: Reklam.
4: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Süper Lig'de haftanın kapanış maçı İstanbul'da oynanıyor. Saat 20'de başlamıştı mücadele ve ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan iki takımın maçında ilk yarıyı Göztepe 11. dakikada Juan'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı ve VAR incelemesiyle bu penaltı kararı verilmişti. VAR incelemesinin ardından Atilla Karaoğlan Eyüpspor takımından Abdullahi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi ve o dakikadan bu yana sahada 10 kişi mücadele ediyor Eyüpspor ve ikinci yarı az sonra başlayacak. Bakalım oyuncu değişiklikleri yapacak mı teknik adamlar? Bir tarafta Mustafa Dalcı, diğer tarafta Stoylov. İkinci yarı için hep birlikte bekleyeceğiz. Evet, görebildiğim kadarıyla Göztepe takımında bir değişiklik hazırlığı var. Göztepe'de bir değişiklik olacak gibi. Göztepe takımında 7 numaralı formayı taşıyan Henrique oyuna girme hazırlığında ve ikinci yarıya Stanimir Stoylov bir değişiklikle başlıyor. Janderson oyundan alındı. Andre Henrique 7 numarayla oyuna girdi. Henrique ikinci yarıda Janderson'un yerine oyunda. Eyüpspor takımında görebildiğim kadarıyla herhangi bir değişiklik yok. Mustafa Dalcı oyuna müdahale etmedi. Ve tabii ilerleyen dakikalarda Eyüpspor'da da değişiklik olabilir. Çünkü 10 kişiyle uzunca bir süre ilk yarıda mücadele ettiler. Dakikalar ilerledikçe de yorgunluk belirtileri olabilir ve yedek kulübesinden de oyuna dahil edilecek isimler Eyüpspor'da da söz konusu olabilir. Şimdi ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Eyüpspor başladı. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu olmadı açıkçası. İlk 10 dakika Göztepe topa çok daha fazla hakimdi. Hatta bir ara toplu oynama yüzdeleri %78'e %22'ye kadar ulaştı. İlk 10 dakika içerisinde sonrasında yediği golün ardından yavaş yavaş skora dengeyi getiremese de oyuna dengeyi getirdi Eyüpspor takımı. Hatta ilk yarının sonlarında da Konrad Mialak'la önemli bir gol fırsatı yakaladılar ama kaleci Arda topu kornere göndermişti. Şimdi Anıl o topu ileriye doğru Giordano'ya gönderdi ama Giordano topu kontrol edemedi ve Arda Okan'la taç atışını hemen Göztepe rakip yaralanın ortalarından kullandı. Top kaybı var. David Costa topu aldıktan sonra hemen sol çizgiye doğru Taşkın'a gönderdi. Taşkın'dan riskli bir top ama yine de ona rağmen top Taşkın'a kadar bir kez daha geldi. Bir top kaybı olsaydı ön alan baskısını etkili yaptı Göztepe ve bu baskı devam ediyor Henrique ile.

Savunma bir hayli zorlandı Eyüpspor'da ama buna rağmen soğukkanlılıkla da pas yapa yapa o baskıyı kırmayı bildi Eyüpspor ve iyi de bir fırsat yakaladı Eyüpspor. Şimdi sağ kanada doğru top gönderildi. Göztepe savunması hızla yerini almaya çalışıyor. Bir orta geldi ama top kimseye temas etmeden dışarı gitti. İleride sadece Mete Kağan vardı. Hızlı oynamak istedi. Orada Konrad Mihalak arkadaşını topla buluşturmak istedi ama top Mete Kağan'ın da bir hayli uzağında kaldı. Yine aynı şekilde Mustafa Dalcı ayakta takip ediyor mücadeleyi. Stanimir Stoylovsa yedek kulübesinden hiç kalkmadı. Son derece sakin bir şekilde maçı izliyor. Golde de herhangi bir reaksiyonu olmamıştı. Göztepe teknik direktörünün Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu ve bir sarı kart daha çıktı cebinden Atilla Karaoğlan'ın. Bu kez de Göztepe takımında Alexis Antunes 8 numarası Göztepe'nin sarı kart gördü. Evet, ikinci yarıda henüz ilk dakikalar. İlk yarıda gelen gol 11. dakikada Juan'ın penaltısı. O pozisyonda şöyle sizlere anlatalım. Sol kanattan bir korner kullanmıştı Göztepe takımı ve önce oyun devam etti. Penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncuların. VAR'dan bir tavsiye geldi. VAR incelemesini yaptı monitöre giderek Atilla Karaoğlan. Sonrasında monitörden döndüğünde beyaz noktayı gösterdi ve Abdullahi'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Ve Juan topun gerisindeydi. Penaltıda topu ağlara gönderdi. Dakikalar 11'i gösteriyordu. O dakikadan bu yana şu anda dakika 49 olmak üzere Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü. Göztepe baskıyla top kazandı. Henrique şimdi ceza yayın sonuna doğru gönderdi. Juan rakiplerinden kurtarmaya çalışıyor. Anıl orada atak devam etti, bir şut. Kaleci Moldo, o anda kaldı top. Göztepe ikinci gole yaklaştı az önce 49'da. Baskılı oyununu, özellikle ön alan baskısını rakibin birinci bölgesinde iyi uyguluyor Göztepe. Zaman zaman böyle de fırsatlar buluyorlar. Bazen de Eyüpspor savunması soğukkanlı bir şekilde topu oradan uzaklaştırmayı biliyor. Az önce yine kritik bir pozisyon yaşandı. Yine bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncularda. Oyun şimdi durdu. Bakalım yine bir tavsiye gelir mi Atilla Karaoğlan'a? Bu arada Sonko rakibine faul yaptı. Önümüzdeki bir diğer monitörden pozisyonu biz de takip ediyoruz. Bir temas var mı yok mu Göztepe'li oyuncuya? Bu da kritik bir andı. Sonrasında top kaleci Moldovan'a kadar gelmişti. Ve sonrasında Sonko'nun faulü, herhangi bir tavsiye gelmedi. Bu pozisyonda oyun devam ediyor. Arda topa ayak koydu. Topu dışarı attı Arda Okan. Ve taç atışını Eyüpspor takımı kullanacak. Şimdi orta çizgi üzerinden ve atak yönüne göre sol kanattan Giordano ile kullandılar. Jules döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan şöyle bir bakıyor arkadaşlarının ilerideki dağılımına. 50. dakikadayız. Göztepe haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda 1-0 önde. Şimdi Bokele, orada Akonnor da var. Akonnor köşeye kadar topu taşıdı. Mihalak'ın baskısı. Mihalak topu kazanmak üzere, Akonnor kaybetmedi ama destek geldi geriden Taşkın'dan. Taşkın şimdi topu kazandı Eyüpspor'da. Eyüpspor ikinci yarıya, İlk yarıya yani maça başladığına oranla çok daha iyi ve motive başladı denilebilir. Çünkü maça hem oyun olarak hem skor olarak hiç iyi başlamamışlardı. Şimdi kaleci Moldovan'a doğru top gönderildi. Bir kez daha Moldovan sol kanada Anıl'a gelmedi top. Orada baskı yapan bir kez daha Göztepe'de Henrique. Henrique'nin baskısı devam ediyor ama top oyunda tutamadı Henrique. 51. dakika Eyüpspor 0 Göztepe 1, gol 11 Juan, penaltı. Kaleci Moldovan topu aldı. Moldovan o hatayı yapmak üzere, bu kez topu rakibe teslim etti Moldovan. Zaman zaman çok aşırı soğukkanlı hareketleri var Eyüpspor kalecisi Moldovan'ın ama başına iş açabilir demiştik. Az önce böyle bir pozisyon yaşanabilirdi. Göztepe'ye geçmiş top ama onlar da iyi değerlendiremediler. Şimdi Taha topu aldı, orta şansı. Taha'nın ortası. Moldovan çift yumruk topu uzaklaştırdı. Kale boş. Ceza alanı bir şut. Top dışarı gitti. Ceza alanı sol çaprazından bir şut. Top dışarı gidiyor. Göztepe takımı bu pozisyonda gole yaklaştı. İkinci gole yaklaştı Göztepe. Burada Connor'un şutu üst reyin üzerinden dışarı gitti. Kaleci Moldovan istediği gibi topu uzaklaştıramamıştı az önce çift yumrukla.
bu arada. Göztepe'de Arda Okan yerde ve Eyüpspor'da da Giordano. Bir ikili mücadelenin ardından iki isim de yerde kaldı. İkisi de kalkamadı. Şimdi yavaş yavaş iki futbolcu da yerden kalkıyor. Neyse ki ciddi bir sağlık problemi yaşamadılar. Oyun bir kez daha hareketlenecek. Dakika 52. İstanbul'da Eyüpspor 0, Göztepe 1. Serbest vuruşu Eyüpspor takımı kullandı. Eyüpspor hem 10 kişi hem de ileride çok fazla çoğalamıyor. Zaman zaman Mihalak da Yusuf Barasi ile, bazen de Mete Kağan'la etkili olmaya çalıştılar. Costa geriye doğru gönderdi. Eyüpspor'da Costa pası veremedi ama rakibinden top sekti ve taç atışını Eyüpspor orta çizginin üzerinden ve sol kanattan atak yönüne göre Anıl'la kullanacak. Anıl taç atışını kullandı. Top açıldı. Geldi Radney'e. Radney sola doğru gönderdi. Bokele. Bokele. Topla beraber ilerledi orta çizgiye. Bokele. Şimdi karşı tribünler önünde Akonor. Akonor topu aldı önünde Radney. Radney topu aldı önünde, bir boşluk ceza alanına sokuldu. Girdi ceza alanına. Radney bekledi. Şimdi pasını verdi. Juan cezaya üzeri. Juan bir boşluk aradı, bulamadı. Eyüpspor savunması topu uzaklaştırdı ama dönen top yine Göztepe'de kalıyor. Şimdi bu kez Henrique. Şimdi ceza alanına. Verkaç düşüncesi. Top Henrique'ye gelmedi ama bir kez daha dönen topta Bokele. Göztepe atağını sürdürüyor. Şimdi Akonor. Bir ortada Akonor'dan Juan. Ön direğe doğru hareketli. Orada Anıl da var. İki futbolcu aynı topa yükseldiler. Top da dışarı gitti. Kale vuruşu kararı geliyor. Atilla Karaoğlan'dan Göztepe son bir dakikalık bölümde üst üste şanslar elde etti. Eyüpspor savunması topu bir türlü istediği gibi uzaklaştıramadı. Şimdi kale vuruşlu oyun başladı. Yeniden Yusuf Baresi döndü. Kalecisi Moldovan'a. Göztepe'nin yine ön alan baskısı sürüyor. Göztepe ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Eyüpspor gol arayışında ama daha çok yine top Göztepe'de kaldı bu bölümde. Ve yine topun gerisinde kalan bir Eyüpspor takımı izliyoruz. Top alan Miroshi. Sol kanatta, sol iç boşlukta Akonor. Akonor rakibinden kurtardı. Akonor ceza alanına girdi. Çizgiye indi. Geriye çevirdi. Bir şut ve top ağlarda. 2-0 oluyor. Top ağlarda oyuna ikinci yarının başında giren Henrique 54'te farkı 2'ye çıkarıyor. Henrique'nin golü geldi. Henrique ve arkadaşlarının gol sevinci. Göztepe taraftarı da ikinci golü kutluyor İstanbul'da. İkinci yarıya da çok iyi başlayamadı Eyüpspor. İlk dakikalarında iyilerdi ama son 3-4 dakikada büyük baskı yediler. Akonor getirdi. Bir tek dokunuş, düzgün bir vuruş Henrique'den. Golde tabii %80 pay Akonor'da denilebilir. Getirdi. Kale alanı önüne doğru çok düzgün bir servis. Bir dokunuş. Moldova'nın çabası yeterli değil. Top ağlarda Göztepe. İstanbul'da Andre Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 54. 54'te gelen ikinci gol. Henrique ikinci yarıda Janderson'un yerine oyuna girdi. Eyüpspor'da oyuncu değişikliği yapılmamıştı. Aynı 11 hatta daha doğrusu 10 kişi kaldı Eyüpspor. Aynı 10 kişiyle diyelim sahada yer alıyor Eyüpspor. Masanga dönmeye çalıştı. Yine baskı var Masanga'ya bu kez Juan'dan. Ama serbest vuruş kararı geliyor. Öncesinde bu baskı, sonrası Juan'ın faul yaptığını belirtti. Çaldığı düdükte Atilla Karaoğlan serbest vuruşu kullanacak. Eyüpspor takımı kendi yarı alanının ilk metrelerinden kalecisi Moldovan'la. Moldovan arkadaşlarına gidin diyor. Moldovan şimdi ileriye doğru gönderdi. Moldovan kafayla indirilen top. Orada Taşkın. Yine top Göztepe'nin. Göztepe bir hücum şansı daha elde etti. Sağ kanada etkili bir top, hızlı da bir top ama Henrique de süratli ama top ondan hızlı. Kale vuruşuyla oyun bir kez daha başlayacak. Dakika 57, 3 dakika önce Henrique takımın ikinci golünü attı. İlk gol 11'de Juan'ın penaltısıyla gelmişti. 57. dakika itibarıyla da
Göztepe'nin deplasmanda 2-0 üstünlüğü devam ediyor.

Şimdi Eyüp Spor'da Costa topu aldı. Döndü sağına doğru. Masanga yanına kadar geldi. Taşkın top istedi. Taşkın'dan da Costa'ya. Costa. Sağ kanadı uzun oynadı Anıl. Anıl bir tek top. Giordano. Anıl. Tabii Eyüp Spor iki farkla geride, daha fazla risk almak zorundalar ama 10 kişi olduklarını da hatırlatalım. 10. dakikada VAR incelemesinin ardından Abdullahi Atilla Karaoğlan'dan doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyun dışına gönderildi. Taç kullanıldı. Bir taç daha yine Eyüp Spor kullanacak. Dakika 58, Göztepe 2-0 önde. Taç kullanıldı bir kez daha. Geriye doğru gönderildi Taşkın'a. Taşkın, ondan da geriye Jules. Da Costa, David Costa, kısaca Da Costa. Geride Moldovan. Moldovan'dan ileriye doğru kaleci, Göztepe kalesi Arda gitti. Top aldı Eyüp Spor'da. Değişiklik yapılacak şimdi. Hatta sanıyorum iki oyuncu hazırlanıyor görebildiğim kadarıyla. İlk bir saatlik dilim yaklaştı. Şimdi Henrique topu aldı, Juan'a veremedi. Topu alan o noktada Konrad Mialak. Döndü geriye Masanga'ya. Masanga'dan kaleci Moldovan. Moldovan ileriye gönderdi. Yusuf Paresi alamadı topu. Costa. Costa'dan bir pas hatası, 3. gol şansı. Henrique karşı karşıya. Henrique çok sakin bir dokunuş, 3-0. Costa'dan inanılmaz bir hata. Henrique kendisinin ikinci, takımının 3. golünü atıyor 59'da. Ve fark 3'e çıkıyor. Göztepe taraftarı kendisine ayrılan tribünde son derece mutlu. İkinci yarının başında oyuna girdi. 54 ve 59'da 5 dakikada 2 gol. Maçı neredeyse kopardı denilebilir Henrique Göztepe takımında. 11 Juan'ın penaltısı. 54 Henrique, 59 Henrique ama bu golde gerçekten Costa'nın inanılmaz bir hatası var. Adeta Henrique'ye asist yaptı denilebilir. Henrique de kaleci Moldovan'la karşı karşıya o kadar soğukkanlı dokundu ki topa. Tam bir golcü vuruşu gerçekten. Hafif topun altına girerek topu köşeye gönderdi. Evet, şimdi iki değişiklik. Birden Mete oyundan alınıyor. Mete Kağan ve onun yerine ve bir başka değişiklikte Pintor Yusuf Barasi değişikliği. Bakalım. Konrad Mihalak da çıktı. Hatta 3 değişiklik, onun yerine de Talha Ülvan. Talha 7 numarayla oyuna girdi. Böylelikle Mustafa Dalcı yeni teknik adamı Eyüp Spor'un 3 değişiklik birden yaptı. 3. golün ardından 3. golün santrası yapılacak şimdi. Ve 15 numarayla da Yao oyuna girdi. Bakalım bu 3 oyuncu değişikliği kalan yarım saatlik bölümde, en az yarım saatlik bölümde nasıl bir katkı sunabilecek Eyüp Spor takımına. Pintor 11 numarayla, 15 numarayla Yao ve 7 numarayla Talha Ülvan oyuna girdi. Oyundan da Mihalak, Mete Kağan ve Yusuf Baresi alındı. Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu şimdi. Pintor yerdeydi. Eyüp Spor serbest vuruş kullanacak. Dakika 61. İlk bir saat İstanbul'da geride kaldı. 3 gol. 3'ü de Göztepe'den. 11 Juan'ın penaltısı. 54 ve 59 Henrique'nin golleri. Eyüp Spor 0. Göztepe 3. Göztepe taraftarının coşkusu artıyor. Bu önemli mücadelede

Göztepe'nin daha önce belirttiğim gibi ligde galibiyet yok. İlk galibiyeti olacak bu Göztepe'nin. Büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa ve puanını 6 yaparak 15. basamağa kadar ilerleyecek Göztepe. Eyüp Spor'sa 3 puanda kalacak maçı kaybetmesi durumunda. Ligde bir galibiyeti vardı Eyüp Spor'un, hiç beraberliği yoktu. Maç böyle biterse yine Beşiktaş'la birlikte ligde, hatta Kocaeli Spor da aynı şekilde, yani Eyüp Spor, Beşiktaş ve Kocaeli Spor'un ligde beraberliği yok. Bu istatistik devam etmiş olacak. Dakikalar ilerliyor. Dakika 63 olmak üzere. Pintor topa yetişmeye çalıştı. Tağ'ın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Tabii uzunca bir milli takım arası vardı. Ardından lig heyecanına yeniden döndük. Ve bu dönüşte Göztepe iyi bir başlangıç yaptı denilebilir. Miroşik kalecisine döndü Arda'ya. Eyüp Spor bu maçın ardından Erzurum deplasmanına gidecek. 17 Ekim'de Erzurum Spor'la saat 13.30'da deplasmanda mücadele edecek Eyüp Spor takımı. O da yine son derece kritik bir maç olacak. İstanbul ekibi geçen sezon son maçta Fenerbahçe maçında ligde kalmıştı. Antalya Spor hatırlayacağınız üzere ligden düşen son takım olmuştu. Göztepe'de Kocaeli Spor deplasmanına gidiyor. 18 Ekim'de saat 16'da oynanacak mücadelede. Yine baktığımız zaman ligde şu anda genel tabloda Galatasaray 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci, Ahmet Sportif Faaliyetler'in 14 puanı var üçüncü, Fenerbahçe ve Trabzonspor 13'er puanla dördüncü ve beşinci basamakta. Bu hafta da yine hafta sonunda önemli maçlar oynanacak ligde. Heyecan dolu maçlar bizleri bekliyor. Ligin altında da son derece yakın puanlı takımlar var. Eyüp Spor 3 puanda demiştim. Samsun Spor 4, Konya Spor 5 puanda. Göztepe bu maçı alması halinde puanını 6 yapacak. 15. sıraya kadar ilerleyecek. Erzurum Spor, Gençler Birliği, Gaziantep Futbol Kulübü ve Başakşehir'in de 8'er puanı var. Yani aslında alınacak bir galibiyetle bile takımlar 2-3 sıra birden ilerleyebiliyor. Bugün Göztepe örneğinde olduğu gibi Göztepe 17. olarak maça başladı ve 3-0'lık büyük avantaja sahipler. Rakibi Eyüp Spor 10 kişi. Abdullahi 10. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Sonrasında kullanılan penaltıda Juan takımın öne geçirmişti. 54 ve 59'da Henrique'nin golleriyle 3-0'lık üstünlük, bir başka pozisyon. Son anda top asfaltta dışarı gidiyor. Moldova'nın da bir müdahalesi, top kornere gitti. Bu bilgileri sizlerle paylaşırken ani gelişen Göztepe atağında 4. gol şansı, yine bir baskı Juan'dan. Juan çaprazdan kaleyi düşündü, Moldova'nın dokundu, korner. Bugün Göztepe ani baskılarla çok fazla top kazandı. Rakibini zorladı Eyüp Spor'u. Eyüp Spor maçın belli dönemlerinde oyuna ortak oldu. Ama genel itibariyle tempoyu ayarlayan, golleri bulan İzmir ekibi Göztepe'ydi. Dakika 66. Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sağ kanattan korner kullanıldı ama kötü bir korner. Eyüp Spor da Jules topu aldı. Sonrasında yerde Jules'a yapılan hareket faul. Serbest vuruşu Eyüp Spor kullanacak. Şimdi kendi ceza alanının solundan hemen kullandı serbest vuruş Eyüp Spor takımı. İleriye uzun bir top. Orada Taha topu kafayla indirdi. Savunmada Sonko, yanında Bokele. Bokele Radne ile paslaştı. Göztepe'de tek oyuncu değişikliği vardı. Henrique oyuna girmişti ki 2'de gol attı.

ikinci yarıda oyuna girdikten sonra Henrique, Juan'a gönderilen bir top. Juan ceza alanı içerisinde ilk kontrolü iyi olmayınca top kaleci Moldovan'a geliyor. Bir kez daha bir geri pas Moldovan'a. Moldovan yine kötü noktaya gönderdi. Yine top Göztepe'li oyuncularda. Antunes topu aldı. Son anda savunma. Son anda Masangöre'ye yetişti. Göztepe 3-0 önde ve Göztepe'nin yine pozisyonları devam ediyor. Şimdi Pintor'la sol kanattan geliyor Eyüpspor. Pintor rakiplerin üzerine gitti. Pintor ceza alanına yaklaştı. Pintor rakibinin ayağının altından bir Roşi'nin kaleye doğru gönderdi topu ama kaleci Arda iyi yer tutuyordu ve top da biraz açıkçası sert gelmedi üzerine. Arda rahat bir şekilde yattı ve topu kontrol etti. Pintor, Yao ve Talha değişiklikleri yapıldı Eyüpspor'da. Mialak, Yusuf Barasi ve Mete Kağan oyundan alınmıştı. Yine Pintor'un rakip savunmaya baskısı ama çok rahat orada Göztepe'li oyuncular. Çünkü Pintor'a destek veren bir arkadaşı yoktu. Tabii futbolda ön alan baskısı takım halinde ileri uç oyuncularıyla yapılınca etkili oluyor. Tek kişilik bir baskı da sonuç vermedi Eyüpspor'da. Ama Göztepe bugün bunu çok iyi yaptı. İleri uç oyuncuları Göztepe'de o baskıyla birçok kez top kazandılar. Rakip savunmayı bunalttılar, zorladılar. Şimdi topu aldı Sonko. İleriye doğru gönderdi Henrique. Hemen yanında Arda Okan, ardından geriye Taha. Taha. Sonko. Orta alana doğru gönderdi Radne'ye. Radne'den sol kanada. Orada Miroshi. Orayı zorlayan Akonor. Antunes. Antunes. İki kişinin arasında Antunes. Antunes cezalandırdığı sol boşlukta. Son çizgiye indi. Topu kaybetmedi. Geriye doğru Akonor. Topu kontrol edemiyor ve tacı kullanacak Eyüpspor. Evet, Juan bu kez de diğer hücum oyuncusu oyundan alınıyor. Göztepe'nin Armstrong oyuna giriyor 22 numarayla. Armstrong Juan'ın yerine oyunda. Daha önce de bir diğer forvet Janderson ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı. Henrique oyuna girmişti ve Henrique de 2 gol atmıştı. 54 ve 59'da 5 dakikaya sığan 2 gol. Dakika 70 Göztepe 3-0 önde. Haftanın kapanış mücadelesi. 3 puanlı iki takımın maçı. Göztepe 6 puana ulaşmak üzere. Büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa kalan bölümde. Şimdi sol kanada doğru gönderilen top taça gidiyor. Taç atışını Eyüpspor kullanacak. Yao tacı henüz kullanmadı. Yao top hala elinde. Şimdi Costa ile paslaştı. Yao ileriye gönderdi. O topa koşan ileride Taşkın, o alamadı. Oyunun temposu bir hali düşük. Arda Okan, az önce oyuna giren Armstrong. Top Eyüpspor'a geçiyor. Serbest vuruş kararı geldi. Oyunu başlattı Eyüpspor. Şimdi Arda Okan, o da topu kaybetti. Giordano'ya, İtalyan futbolcu topu Eyüpspor'da tuttu. Kalecisine döndü Anıl. Moldovan riske girmeden orta yuvarlağı Pintor'a gönderdi. Yao. Yao topu alamadı. David Costa rakibini zorluyor Radne'yi. Ya onun da baskısı var ama Eyüpspor dediğim gibi çok yalancı bir baskı yapıyor adeta. Çok devamı gelmeyen bir baskı. Tabii 10 kişi kalmanın, uzun süre 10 kişi oynamanın yorgunluğu da göze çarpıyor Eyüpspor'da. Ve topu da Göztepe maçın başından bu yana istediği gibi dolaştırıyor. Tempoyu düşürüyor, yükseltiyor, golleri buluyor. 3 gol var. 11 Juan penaltı, 54-59.

döndü. Orada Raldney. Raldney topla ilerledi. Raldney pasını da verdi. Armstrong sağ kanada döndü. Arda Okan cezalanın sağ boşluğundan içeriye orta. Armstrong ve Henrik orada. Top açıldı, geriye doğru geldi. O topa koştu Akonor. Geriye doğru oynadı Bokele'ye. Ceza alanına ortalarda 17-3, 8-3'lük bir durum söz konusu. Göztepe 17-3. Eyüpspor 8-3 isabet sağladı. Top bir kez daha orta alana kadar geldi Miroshi'ye. Kendi yarı alanına Bokele'ye döndü Miroshi. 73. dakikadayız. 3 farklı üstünlüğü Göztepe'nin devam ediyor. Daha Arda Okan sağ çizgide. Arda Okan geriye doğru gönderdi. Miroshi sol kanada oynuyor. Miroshi şimdi o top hareketlenen Bokele, yanında Konor. Tamamıyla top sürekli Göztepe'li futbolcuların ayağında. Eyüpspor maç 0-0'mış gibi ya da Eyüpspor öndeymiş gibi kapandı. Bir anlamda tabi hem 10 kişi kaldılar hem fark 3'e çıktı. Onlar da çok istekli değil bu dakikalarda. Eyüpspor futbolcularda da biraz maç bitse de gitsek havası seziliyor. Miroshi, Sonko, hemen yanında yine Miroshi, Radney desteğe geldi. Henrique orta alana döndü Sonko'ya. Sonko'dan sağ kanada Arda Okan aradan pasını iyi verdi Antunes'e. Antunes, onun ortası geldi, gol şansı. Şimdi Arda Okan son anda topu kaybetti Arda Okan, ama bir penaltı kararı daha geliyor. Göztepe bir penaltı daha kazanıyor. Arda Okan yerde, penaltı kazandı Göztepe. Bu maçtaki ikinci penaltı yine Göztepe takımının kazandığı. Önce 11'de VAR incelemesiyle verilen penaltı, burada Arda Okan ona yapılan bir hamle ceza alanı içerisinde ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Burada da Talha Arda Okan'ı düşürüyor ceza alanı içerisinde. Atilla Karaoğlan tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi ve Göztepe penaltıyı kullanacak. Puan oyundan alınmıştı. Bakalım penaltıyı kim kullanacak? Evet, hat-trick yapma fırsatı Henrique için. Dakika 75. Henrique topu beyaz noktaya bıraktı. 54 ve 59'da 2 gol atmıştı. 75. dakikadayız. Moldovan kalede dikkatli. Henrique. Top ve kaleci Moldovan ayrı köşelerde. Henrique hat-trick yapıyor ve fark 4'e çıktı. Dakika 75. Eyüpspor 0, Göztepe 4. İkinci yarıda oyuna giren Henrique 45'ten 75'e 30 dakikalık dilimde 3 gol atmış oluyor. Hat-trick yapıyor 30 dakikada, yarım saatte Henrique. 11 Juan'ın penaltısı, 54 Henrique, 59 Henrique, 75 penaltı Henrique. İstanbul'da haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor 0, Göztepe 4. Ve Hamza Costa'nın yerine Hamza Akman 18 numaralı formasıyla oyuna giriyor. Hamza Akman Masanga'da oyundan alındı. Onun yerine de Butoba 98 numarayla oyunda. Göztepe'de de değişiklikler var. Antunes sarı kartı vardı, oyundan alınıyor. Efkan oyuna girdi. Böylelikle aynı dakika içerisinde takımlar değişikliklerini yapmış oldular. Hamza Akman ve Butoba oyuna girdi. Eyüpspor'da, Göztepe'de de sarı kartı olan Antunes'i Stoylov oyundan aldı. Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.

Şimdi Hamza Akman. Topu aldı, orta alana doğru gönderdi. Tempo dediğim gibi iyice düştü. Haftanın kapanış mücadelesinde zaten Eyüpspor futbolcular özellikle yenilen penaltı golü ve 10 kişi kalmalarından bir müddet direndiler Göztepe'ye, ama sonrasında o direnç de kırıldı. Üst üste gelen, özellikle ikinci yarının başında gelen üst üste Henrique'nin golleri, az önce de penaltı golü, fark 4'e çıkmış oldu. Bu arada Miroş'un yerine de Matos 6 numarayla oyuna girdi Göztepe'de. Alex Matos oyuna giren bir diğer oyuncu. İki takımda şöyle bir bakıyorum, Göztepe 4 oyuncu değişikliği yapmış oldu. Eyüpspor 5 değişiklik hakkını da kullandı. Dakika 79 olmak üzere İstanbul'da 3 puanlı iki takımın kritik mücadelesinde haftanın son maçında Eyüpspor 0 Göztepe 4. 11 Juan'ın penaltısı, 54-59 Henrique'nin golleri ve 75'te yine Henrique'nin penaltısı çok rahat bir galibiyet almak üzere zor geçmesi beklenen maçta Göztepe. Bu tabla top almaya çalıştı. Şimdi geriye doğru gönderdi. Jules da geldi ileriye desteğe. Anıl da geldi. Anıl'dan geriye Taşkın. Kaleci Moldovan. Moldovan kendi ceza yayı önünde topu tutuyor ayağında. Göztepe'liler de bu kez baskı yapmadı. Yeniden Moldovan'a. Moldovan'dan orta alana. Orta alanda Yao. Yao'nun pası yine noktaya. En azından bir gol için şimdi gelmek istedi Eyüpspor. Top gelmedi Pintor'a. Topu da uzaklaştıran Taha oldu Göztepe'de. Anıl kafayla indirdi Hamza'ya. Hamza Akman. Hamza topu kaybediyor. Ve orada topu Arda Okan aldı. Hemen pasını da verdi. Geriye doğru Sonko'ya, Taha. Sonko'dan Bokele. Savunma üçlüsü pas yaptı Göztepe'de. Akonor yine karşı tribünler önünde sol iç boşluk topu aldı. Verkaç Akonor ceza alanında. 5. gol şansı Akonor, pası veremedi Armstrong'a. Pasını verebilse orada Armstrong'a ve son değişikliği yapıyor Stoylov. Anjorin oyuna girecek Radne'nin yerine. Böylelikle son oyuncu değişikliği de maçtaki yapılmış oldu. Ve Radney oyundan alındı. Yerine Anjorin sahaya giriyor 81. dakikada. Evet, bir kez daha skoru ve golleri hatırlatalım sizlere TRT Radyo 1'de. Eyüpspor 0 Göztepe 4 dakika 81, korneri sol kanattan Göztepe kullandı. Şimdi Akonor şut denedi ceza yayının solundan. Rakip ceza alanı içerisinde Göztepe'li futbolcular 31 kez topla buluştu. Eyüpspor'da bu sayı 7. Son derece düşük bir sayı gerçekten. Ve golleri de yine hatırlatayım. Skor 4-0 demiştim. 11'de bir VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi Atilla Karaoğlan ve oyundan attı Abdullahi'yi. Bu arada ender gelişen bir atak, top dışarı gitti Eyüpspor'da. Pintor, kaleci Arda biraz öndeydi. Pintor topu ağlara gönderemedi. Kaleci Moldovan uzun gönderdi. Offside yoktu. Pintor hareketten de Arda öndeydi. Aşırtma denedi Pintor ama top ağlara gitmiyor. Arda da dokundu o topa, topu kornere gönderdi. Evet, Juan'ın penaltısı gelmişti 11'de. 54, 59 ve 75 Henrique'nin golleri, ki 75 yine bir penaltı golü. Korner kullanıldı.

oynadı. Eyüpspor sol kanattan kullandı korneri. 4-0'lık üstünlük sürüyor Göztepe lehine. Kaleci Moldovan top indirdi. Hemen yanında Anıl. Pintor'a top geçmiyor. Taha vurdu kafayı. Arda Okan ortaya doğru döndü. Ortada az önce oyuna giren Anjorin. Yeniden Taha. Arda Okan top geçmiyor. Hamza Akman. Anıl. Giordano. Tacı kullanacak Eyüpspor. Enrique'den top dışarı gitti. Göztepe'li oyuncu Enrique topa ayak koydu ki bu maçta 30 dakikada hat-trick yaptı. Evet, gerçekten şimdi ayağa kalktı hemen hemen ilk kez Stanimir Stoylov. Gollerde de herhangi bir coşku belirtisi göstermedi. Çok sakin karşıladı golleri Stoylov. Şimdi Henrique'nin koşu yoluna uzun bir top ama top hızlı. Bu arada Arda Okan yerde. Mustafa Dalcı da orada. Göztepe'li oyuncunun sağlık durumunu kontrol ediyor Mustafa Dalcı. Taç çizgisi üzerinde yerde kalmıştı bir ikili mücadelenin ardından Arda Okan. Şimdi Göztepe'li oyuncu yavaş yavaş doğruluyor. Bu arada onun da bir şikayeti var maçın hakemine. Sanıyorum Eyüpsporlu bir futbolcunun bir darbesi olduğu yönünde kendisine. Giordano'yla bir ikili mücadele. Bu arada Eyüpsporlu bir futbolcu da kendi ceza alanı içerisinde kendisini yere bıraktı. Maçın sonları yaklaştı. Yorgunluk belirtileri de arttı. Futbolcularda özellikle Eyüpspor 10. dakikadan bu yana sahada 10 kişi. Dakika 85. Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Jules. Onda da bir problem var. Tabii oyuncu değiştirme hakkı kalmadı Eyüpspor'un ama sekerek de olsa yine oynamaya çalışıyor futbolcular. Eyüpspor'da bazı futbolcularda sağlık problemleri var. Sakatlık problemi ufak da olsa. Şimdi Arda Okan'a doğru top gönderildi. Arda Okan top geçmedi. Bir kez daha Arda Okan. Henrique'ye bu kez iyi bir top gönderdi. Henrique topu aldı. Ayağının içiyle orta alana. Orada Matos. Matos'tan geriye. Bokele. Sol kanada Akonor. Akonor'un önünde Armstrong var. Topla oynamada Eyüpspor'un %55'i %45'lik üstünlüğü. Şimdi Armstrong vuruyor. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti. Kaleci Moldovan ön direkteydi. Armstrong çok iyi girdi ceza alanına. Sol ayakla sert bir şut çıkardı. Top az farkla dışarı gitti. Göztepe 5. gole yaklaştı. Bir de temas var savunmada. Benim görebildiğim kadarıyla ama maçın hakemi kale vuruşu kararı verdi. Oyunu başlattı Eyüpsporlular. Kaleci Moldovan. Baskı var Moldovan'a yine. Arda Okan günün başarılı isimlerinden Göztepe'de. Kafayı vurdu, top dışarı gitti. Taç atışıyla oyunu başlatacak Eyüpspor. Dakikalar ilerliyor. Dakika 87 oldu Bokele. Göztepe 3 puanı İstanbul'da almak üzere. Şimdi yine Arda Okan. Arda Okan'a yapılan hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak Göztepe. Dakika 87. 11 Juan'ın penaltısı. 54, 59, 75 Henrique'nin golleri ve 75'te penaltıdan gole ulaştı. Hat-trick yaptı Henrique. Bunu da hatırlatmış olalım bir kez daha. 3 puanlı iki takımın mücadelesinde Göztepe puanını 6 yaptı.

0: yapmak üzere artık. Efkan serbest vuruşu o kullandı. Kafa vuruşu kötü. Yay üzerinden bir kafa vuruşu. Taha'dan top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla bir kez daha Eyüpspor oyunu başlatacak. Kaleci Moldovan. İki penaltıda da köşeyi doğru tahmin edemedi Moldovan. Ters köşeye gitti. İsabetli pas sayılarında Eyüpspor'un 326'ya 276'lık üstünlüğü var ama tabii bu çok bir anlam içermiyor. O pasların nerede yapıldığı, o isabetli pasların hangi bölgede yapıldığı ve oyuna nasıl katkı sunduğu çok daha değerli. Bu anlamda Göztepe rakip yarı alanda çok daha fazla isabetli pas yaptı ve golleri buldu. Şimdi Arda Okan aradan bir top denedi Efkan'a, olmadı, geçmedi. Hamza Akman geriye doğru Anıl orta alana doğru gönderdi. Orada Bokele topu aldı. Bekledi arkadaşlarını. Sola doğru döndü Akonor'a. Yeniden Bokele. Anjorin ve Matos da oyuna sonradan girmişti. Ve Anjorin şimdi topu aldı. Matos. Bokele. Anjorin. Geriye doğru gönderdi. Bir kez daha Anjorin. Sol kanada doğru gönderdi Akonor'a. Akonor'un pasında Matos derin gönderdi. Şimdi ceza alanına iyi bir top. Henrique yine orada. Henrique bu kez Anıl onu iyi kapattı önünü. Anıl dakika 89. Anıl Akonor'a da çarptırdı topu. Top da dışarı gitti. Artık 90 dakikalık bölüm tamamlanmak üzere denilebilir. Kayıp zaman işareti beklenecek. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Çok küçük sakatlıklar vardı. Sanıyorum yine bir 3 dakika kadar süre eklenebilir maçın sonuna. İlk yarıda 3 dakikalık bir ekleme söz konusuydu. Dakika 90. Ve taç kararı geliyor. Taç atışı kullanılacak. Taç atışını Eyüpspor kullanacak. Atak yönüne göre sağ kanattan Yao oradaydı. 3 kişiyle mücadele etti. Top dışarı gitti. Matos Yao mücadelesinde. Hatta taç değil, bir serbest vuruş kararı çıktı orada. Talha. Topun gerisinde Eyüpspor'da. Sağ iç boşlukta. Kaleye yaklaşık 35 metrelik bir mesafe. Karşı tribünler önü. Talha ortayı yapıyor. Savunmada kafa vuruşu geldi Sonko'dan. Karşılaşmanın sonuna bakalım. Kaç dakika eklenecek? Şimdi Eyüpspor tehlikeli geldi. Karşı karşıya pozisyon. Son anda top çizgi önünde, gol çizgisi önünde uzaklaştırılıyor ama yardımcının da bayrağı kalktı. Evet, artı bir kararı geldi. En az bir dakika daha maç oynanacak ki zaten o sürede başladı. O sürede başladı değerli dinleyenlerimiz. Artık maçta son saniyeler oynanıyor. 4 gol var. 4'ü de Göztepe'nin hanesinde yazıyor. 11 Juan'ın penaltısı. 54 oyuna ikinci yarının başında giren Henrique'nin golü. 59 yine Henrique. Aynı Henrique şimdi bir gol şansı daha, top dışarı gidiyor. Ve 75'te de Henrique penaltıdan hat-trick yapmıştı. Takımının 4. kendisinin 3. golünü attı. Ve gözler artık Atilla Karaoğlan'da. Maç her an sona erebilir. Evet, Atilla Karaoğlan son düdüğü çalıyor. Mücadele sona eriyor. İstanbul'da gülen taraf Göztepe oldu. Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti ve puanını İzmir ekibi 6'ya yükseltiyor. Eyüpspor 3 puanda kalıyor. Bu maçın anlatımında mikrofonda ben Oğuz Erman Güner'i ve teknik yönetmen arkadaşım Ercan Çil sizlerle birlikte olduk. Bu maçın heyecanını sizlere aktarmaya çalıştık. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Hindistan'dan gelen iki mektup okuyacağım size bu bölümümüzde. İlki Sadık Azmi'nin. Son birkaç gündür irtibat sağlayamadım ama program dinleme ve internet sitesini ziyaret sürecim devam etti. 370. maddenin Keşmir'den kaldırılması, Pakistan'ın destek çabaları ve İmran Han'ın Türkiye ziyareti hakkındaki gelişmelerden TSR sayesinde sürekli olarak haberdar olduk. Raporlama süreci sadece tatmin edici değil, aynı zamanda gerçeklere dayalı olarak devam etmektedir. Haber ve yorumlarla tam bir koordinasyon oldu ve saygınız kalbimde büyümeye devam etti. BBC ve TRT olmasaydı gerçekler asla ortaya çıkmayabilirdi. Size ve hizmet anlayışınıza minnettarım. Gerçeklere dayalı gazetecilik bugün hala yaşıyor. Sizden program rehberini PDF formatında aldım ve kopyasını çoğaltıp arkadaşlarıma dağıttım. Artık ülkeme döndüğüm için yayınınızın ve web sitenizin bu alanda tanıtılması süreci devam edecek. Hindistan'dan gelen diğer mektubumuzsa Musarraf Hüseyin Raza al-Dehlavi'den. Selam. TSR'nin Urduca radyo yayınlarını dinlemeye devam ediyoruz. Gönül ister ki sizlere mektup ve e-posta göndermekten daha fazlasını yapayım. TSR hakkında bilgi sahibi oldukça daha çok dikkatimi veriyorum ve Türkiye'ye karşı ilgim de artıyor. Batı medyasındaki kara propagandaya asla inanmıyorum. Yeni Delhi'deki BBC'nin ofisine telefon açıp bu konuda onlara sert çıktım. Hindistanlı Müslüman bir genç olarak Anadolu kültürünü, tarihini, müziğini, mutfağını çok seviyorum. Bundan sonra da TSR'ye yazmaya devam edeceğim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 12 Ekim 2026 ve günlerden pazartesi, yeni hafta. Bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar ve iyi haberler getirsin diyerek yayın kumanda masasında Fatih İnce ile birlikte mikrofonda ben Burak Pekcan. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.

Güzel bir müzikle başladık, hareketli bir müzikle başladık sevgili dostlar. Efendim, zaman akıp gidiyor, şehirler değişiyor, insanlar değişiyor, hatta bizler bile zamanla bambaşka kişilere dönüşüyoruz. Ama tüm bu değişim rüzgarı içinde içimizde öyle bir kök var ki ne geçerse geçsin ondan vazgeçemiyoruz. Bazen çocukluğumuzdan kalan küçük bir alışkanlık, bazen ne olursa olsun vazgeçmediğimiz bir ilke, bir hobimiz, bir dostluk, bir hatıra ya da ne zaman dinlesek içimizi titreten tek bir şarkı. Evet dostlar, herkes hazırsa, günün gürültüsü kapının arkasında kaldıysa arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın. Pazartesi akşamında mesajlarınızla sohbetimize, vazgeçemediğiniz şarkılarla yayınımıza katılın. TRT Akşam'ın adresi Facebook'ta efendim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz mesajlarınızı.

Efendim, diğer bir müziğimizi de dinledik. Bakalım dostlardan Facebook sayfamıza gelen mesajlar nasıl, neler söylemişler, neler yazmışlar. İlk olarak Konya Akören'den İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. İki günlük bir aradan sonra birlikteyiz. Yine özlettiniz efendim. Teknik masaya ve dinleyici dostlara mutlu bir sonbahar akşamı diliyorum. Sevgiler, selamlar diyor Ankara'ya.

Eksik olmayın efendim, sağ olun. İlyas Aydın, Orman Beyliköyü Tokat'tan sesleniyor. Sıradaki müziği İhsan Özdağ'ın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Murat Şükür, Murat Odabaşı, Cenk İpekel, Murat Sıcak, Selami Kabakçı'ya armağan ediyor. Uyarılarını da yapmış tabii ki. Hatice Öney, Kopenhag'dan selamlar, sevgiler göndermiş. Veda Buse'si şarkısını istemiş tabii. Ankara'dan selamlar Burak Bey. Zaman akıp gider Hasan Eğlen yorumuyla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demiş. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar gönderiyor. Ayşen bir görden bir isteği var. Emine Sezgin erkenden yerini almış bu akşam. Merhaba, hayırlı yayınlar. Yayında, yapımda emeği geçen herkese güzel bir türkü gelirse sevinirim sevgili Burak Bekcan. TRT akşamın adresinde gözü kulağı bu frekansta olan herkese Oluk Pınar sedasıyla selamlıyorum. Şafak söktü yine sunam uyanmaz eseri gelirse sevinirim demiş. Tabii ki. Saadettin Tolga Ömürzoğlu, herkese iyi akşamlar. Benim asla vazgeçmem dediklerimin başında hayvan sevgisi gelir. Evde, sokakta veya bir kafede, restoranda otururken ayağımın altında gezinen güvercinleri veya bir lokma için gözümün içine bakarak umutlanan kedileri ve köpekleri yemlerim. Gerekirse kendi tabağımdakilerin tamamını bitirinceye kadar arkadaş ve dostların tepki ve eleştirilerine maruz kalsam da yine insani yanım ağır basıyor. Hayvanları beslemek beni rahatlatıyor, huzur buluyorum. Ne yapayım? Bu da benim vazgeçilmezim. Teoman'dan da tabiatın böyle demişler. Bakacağım efendim tabii ki. Abdülkadir Yentur da Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. Sıradaki eseri Ceyhan'a armağan ediyoruz. O zaman ilk isteğimizde yolumuza devam edelim. Sevgili İlkay Karabiber, Mustafa Sağyaşar'dan Yanakların Çiçektir, Gönlüm Bir Kelebektir şarkısını istemişti. Eşi Fatma Hanım, teknik masa ve dinleyici dostlara armağan olsun demiş. Buyursunlar efendim.

Mustafa Sağ Yaşar mikrofondaydı. Sevgili dostlar, İlkay Karabiberin için ve eşi Fatma Hanım da bizlere armağan etmişti. Sağ olsunlar. Hatice Öney de Kopenhag'dan selamlar göndermişti. Veda Bu Sesi adlı şarkıyı istemişlerdi. Buyursunlar efendim, Yıldırım Bekçi'den dinleyelim.

Kopenhag'dan Hatice Öne için dinledik efendim. Yıldırım Bekçi mikrofondaydı. Emine Sezgin bizleri selamlamıştı efendim. Güzel bir türkü, Şafak Söktü Yine Sunam Uyanmaz eseri gelirse sevinirim demişlerdi. Buyursunlar.

Emine Sezgin için de efendim bu güzel türküyü, şarkıyı daha doğrusu Celal Abacı'dan dinledik. Evet dostlar, Ankara'dan selamlar gönderiyordu Ahmet Can. Zaman akıp gider Hasan Eylen yorumuyla radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Buyursunlar efendim.

Ankara'dan sevgili Ahmet Can için mikrofondaydı efendim. Sanatçımız Hasan Eğlen seslendirdi bu güzel şarkıyı. Zaman akıp gider durulmadan. Evet, dostlardan gelen mesajlar var, yoklamaya yetişenler var. O dostlarımızın da adlarını anayım. Ahmet Can bu arada teşekkür ederim demiş. Yine Hatice Öney de çok teşekkür ediyorum efendim demiş. Güzel bir fotoğrafla. Eksik olmayın. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar, akşamlar dizisi. İyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa. Reis Ediz Yasin bugün yaramazlığı bizi birazcık üzdü. Hamdolsun iyi, şimdi bir şarkı çalarsanız mutlu oluruz demiş. Sizin için de bir şarkı dinleteceğim tabii ki. İlkay Karabiber de Burak Bey çok sağolunuz, teşekkür ediyorum. Şarkıyı dinledim diyor. Program konusu vazgeçemediğim şeyse kısa dalga radyom olmazsa olmazım. Nereye gitsem dağda, yolda, her yerde yanımda. Teknik Masaya ve dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Radyosunun fotoğrafını da paylaşmış bizimle. Sevinç Altınordu da Adana'dan, Karataş'tan iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Teşekkürler Sevinç Altınordu. Eksik olmayın dostlar. Evet, diğer bir isteğimizle yolumuza devam edelim. Ordu'dan Leyla Çabuk için Ayşen Birgör şimdi mikrofona geliyor.

Leyla Çabuk teşekkür ederim Burak Bey demiş bu feryat şarkısı için eksik olmayın. Sağ olun. Emine Sezgin de aynı şekilde teşekkür ederim diyor. TRT Akşam'ın adresinde gözü kulağı bu frekansta olan herkese teşekkür ederim demiş. Sağ olun. Selamlar olsun değerli radyo dostumuz Emine Sezgin'e. Şadiye Turan Aktaş, merhaba radyo dostları, iyi yayınlar dilerim diyor. Benim vazgeçilmezim öncelikle çocuklarım, Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin diyor. Amin efendim, amin. İsteğinizde dinleteceğim birazdan. Ahmet Can teşekkür etmişti. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik bu kadar. O zaman yine isteklerle devam edelim. Sevgili Saadettin Tolga Ömürzoğlu, Almanya Lemgo'dan değerli radyo dostumuz yazmıştı. Vazgeçemediği şey canları beslemek, evde, sokakta, kafede, ayağımın altında gördüğüm o canlara mutlaka beslerim, tabağımdakini paylaşırım demişti. Ne güzel efendim bu duruşunuz hayata karşı, çevredekiler ne derse desin. Evet, yalnız şöyle bir durum var. Eski bir rüya albümünden herhangi bir şarkıyı da dinletemiyorum. Herhalde plak şirketiyle bir anlaşmazlık oldu. 2015'te yapmıştı Teoman o şarkısını, o albümünü. Ama Teoman'dan bir başka şarkı armağan edeyim affınıza sığınarak, buyursunlar efendim.

Hiçbir kadın, hiçbir erkeği ve hiçbir erkek, hiçbir kadını bu biçim.

Saadettin Tolga Ömürzeoğlu için Teoman mikrofondaydı. Sevgili dostlar, bir Cem Karaca şarkısıyla. Zehra Kayhan Fırıncı iyi yayınlar demişti teknik masa. Torunu Ediz Yasin Reis bugün yaramazlığı birazcık üzdü. Hamdolsun iyi, şimdi bir şarkı çalarsanız mutlu oluruz demişti. Geçmiş olsun efendim, bilemiyorum konu ama çok geçmiş olsun diyeyim o zaman. Zeki Müren'den bir şarkı armağan edelim size.

Dostlardan teşekkürler gelmiş. Saadettin Tolga Ömürzoğlu harika bir kahve ikramında bulunmuş. Ellerinize sağlık efendim. Sağ olun. Emine Sezgin güzel bir ay doğuşu fotoğrafını paylaşmış. Bir destekte bulunmuş ama bugün sizin için bir şarkı dinletmiştim. Herkese her gün bir istek hakkı veriyoruz efendim. Zaten daha istekler tamamlanmadı ama neredeyse program bitecek. Beni hoş görürseniz sevinirim Emine Sezgin. Leyla Çabuk teşekkür etmişti. Dostlardan Zehra Kayan Foruncu çok teşekkür ederiz Burak Bey kardeşim. Teknik masa diyor Bordo Mavi kalplerle. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun Reis Ediz Yasin'e tekrar tekrar. Geçmiş olsun efendim. Çocuktur bilmiyorum ne yaptı ama geçmiş olsun. Şöyle devam edelim. Nerede kalmıştık? Ben aslında az önce tam okumamışım Şadiye Tural Aktaş İsviçre möhlinden dedim ama bu aralar galiba memlekete dönmüşler. Hangimiz sevmedik şarkısını? Vakfı Kebir Yalıköy'de sizi dinliyoruz Aktaş ailesi olarak teşekkür ediyoruz demiş. Buyursunlar o zaman efendim Vakfı Kebir Yalıköy'e de çok ama çok sevgiler. Müslüm Gürses'i de anıyoruz.

Aktaş ailesi içinde efendim Vakfı Kebir Yalıköy'e selamlar olsun bir kez daha. Çok teşekkür ederiz ailecek diyor. Şadiye Toral Aktaş da sağ olun, sağ olun efendim. Hatice Öney de Müslüm Gürses şarkısına ortak olmuşlar. Benim de çok sevdiğim şarkılarından biridir Müslüm Gürses'in. Evet dostlar, galiba şu ana kadar gelen istekleri artık tamamladık zaten. Programda da son bir iki şarkıyla, müzikle sizlerle vedalaşacağız. Rubato'yu dinleyelim.

Bir akşamın hadisinin daha sonuna geldik sevgili dostlar. Bu pazartesi akşamında, gecesinde zamanın ve hayatın tüm değişimlerine rağmen tutunduğumuz, vazgeçmediğimiz o güzel değerleri, tutkuları ve hikayeleri konuştuk. Mesajlarıyla, istekleriyle ve varlıklarıyla bu akşamda sesimize ses katan tüm dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Yarın akşam saat 22 gösterdiğinde bu kez unutulmaya yüz tutmuş incelikler diyeceğiz dostlar. Günümüzün hız dünyasında özlemini çektiğimiz o zarif detayları, eski nezaketleri, unutulmaya yüz tutmuş incelikleri konuşmak üzere. Aynı adreste yarın akşam buluşuncaya kadar her zaman dediğim gibi zaman geçer. Ses, yaşananlar ve duygular kalıcıdır. Eviniz huzurlu, yüreğiniz müzikle dolsun. Yayın kumanda masasında Fatih İnce, mikrofonda ben Burak Bekcan. İyi geceler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye konuştu.
2: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
3: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
1: AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak, enflasyon farkı eklenecek. Söz konusu ödemeler

0: de kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde eden kişiler için de isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Konuyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Metina'nın Baze bölgesinde bulunuyor. Güvenlik kaynakları söz konusu gelişmenin sürecin kararlılıkla sürdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor. Terör örgütünün tüm alanlardaki faaliyetlerine son verilmesinin amaçlandığı ve çalışmaların barışın sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki adımların bölgesel istikrara da katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
1: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
0: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından ondan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Arabistan'ın kamuya ait petrol şirketi Aramco'nun 2 tesisine de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafa operasyonunda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler 2014 yılı Eylül ayından bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın Suudi kardeşlerinin yanındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu.
2: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temel

0: elinde yürütülecektir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
1: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları uluslararası toplum tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı yayımladı. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Washington'ın Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi. Saldırıları kınayan Rusya da krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı.
0: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarının altını çizdi. Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi.
0: 2020 yılında başlattığımız Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şart ve yönetmeliklere uymadığı belirtildi. Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri Bursa ve Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ü tedavilerin ardından taburcu edildi. 13'ünün tedavisine ise devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. Bakan Çiftçi, tedbirleri artırmanız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu.
2: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okulların giriş çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun. Bu asayiş uygulamalarında, narkotik uygulamalarında, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde, okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu

0: tedbirleri çıplak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
1: Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler 444-0472 numaralı çağrı merkeziyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yardım alabilecek. Ukrayna-Rusya ile barış sağlanması konusunda bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşebileceğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanını kapsayan ateşkes de gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıları görmeyi bekledi. Dediklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentindeki petrol şirketi Naftogaz'ın tesislerine saldırı düzenlediği ve bu nedenle tesiste yangın çıktığı bildirildi. Harkiv kentindeki diğer saldırılarda da 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki geçen yıl 19 Mayıs'ta Londra'da düzenlenen zirvenin ikincisi 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacak. Açıklamada AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Costa'nın birlik ve İngiltere aynı görüşü paylaşan ortaklar ifadelerine yer verildi. Costa, güvenliğimiz ve refahımız birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu da aramızdaki güçlü ortaklığı elzem kırmaktadır değerlendirmesini yaptı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını da 6'ya çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Yarın 22'de başlayacak mücadele TRT1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sarı Kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira Barcelona maçı öncesi TRT Spor'a konuştu. Coşkulu bir atmosfer oluşturmaları gerektiğini belirten Buruk, Singo dışında eksiğimiz yok dedi. Torreira ise dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz ifadesini kullandı. Aston Villa Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovak Ivan Krusiak yönetecek. Çarşamba günü 22'de başlayacak zorlu 90 dakika TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta Vaclav Cerni'ye yapılan kontroller ve MR incelemesinin ardından tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüpler Birliği Vakfı Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yayınladı. Başkan Ertuğrul Doğan imzalı duyuruda yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir denildi. Açıklamada ayrıca uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla bir değer analizi çalışması yürütüldüğü ifade edildi. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Kırmızı Beyazlı kulüp üst üste 5 mağlubiyetin ardından Alman teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yarın oynayacak 3 maçla başlayacak program şöyle. 14.30 Bandırma Spor, Ekenler Beton, Sivas Spor, 17'de SMS Grup Sarıyer, Bodrum Futbol Kulübü, 20'de Orfa Yapı Bendik Spor, Artı Değer, Van Spor Futbol Kulübü. 2026 voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankart 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Erzincan ve Tunceli 11, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mardin 15, İzmir 16, Edirne, Denizli ve Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 10, Antalya, Samsun, Giresun ve Trabzon 19, Adana, Hatay ve Rize 18, Kayseri ve Kastamonu 9, Bolu 8, Sinop ve Şanlıurfa 17, Tokat ve Malatya 12, Kars 4, Erzurum 5, Van 7 derece.
2: Yol durumu.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ile 34. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Kangal Alacahan Hekiman yolunun ilk 7 kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Arkası yarın.

0: Deruga Davası 5. Bölüm. Yazan Ricarda Huş, çeviren Nejat Dalay, uygulayan Mehmet Çalışkur, reji Zihni Küçümen, efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Fein Yüksel Gözen, Deruga Aytaç Yürük Aslan, başkan Rıza Tüzün, savcı Erol Günaydın, Bernburger Avni Yalçın, barones Hale Akınlı, Gabusi Metin Çeliker, Mingo Aliye Uzunatagan, çamaşırcı kadın Güzin Özyağcılar.
1: İki Ekim günü Münih'te ölen Bayan Sviter'in ölüm sebebi önceleri kanser sanılır. Bayan Sviter, servetinin tamamını ayrıldığı kocası Doktor Derigo'ya bırakmış ve yeğeni Baroness Trushkovic bu servetten hiç pay alamamıştır. Baroness'in uyarısı üzerine Bayan Sviter'in cesedi çıkarılır ve sanıldığı gibi kanserden değil, kürar adlı bir zehirin tesiriyle öldüğü araştırmalar sonucu ortaya çıkar. Doktor Sigismund Derigo hakkında dava açılmıştır. Doktor, karısının öldüğü günlerde bir kadının arkadaşının ziyaretine gittiğini iddia etmekte, fakat arkadaşının ismini vermek istemediğinden bu iddiasını ispat edememektedir. Bayan Sviter'in çok yakın dostu Bayan Schwedtfeger'in ve 12 yıllık oda hizmetçisi Bayan Züger'in ifadelerinden Bayan Sviter'in servetini ayrıldığı kocasına bıraktığını doktora bildiremeyeceği mahkemece saptanır. Çünkü Bayan Sviter, vasiyetnamenin yazıldığı tarihlerde ayağa kalkamayacak kadar hastadır. Bayan Züger sorgusunda ayrıca o güne kadar hiç görmediği bir Slav seyyar satıcıdan bahseder. Apartman kapıcısı da aynı kişiyi gördüğünü, bunun yanında çok acelesi olan bir adamın kendisine en yakın taksi durağını sorduğunu, fakat tarif etmesine rağmen adamın ters yöne gittiğini ifadesinde belirtmiştir. Bayan Sviter'in öldüğü gün görülen bu iki kişi mahkemenin şüphesini

görülmektedir. Öte yandan Baroness Truskovits'in kızı annesinin açtığı bu davayı protesto etmekte ve bu protestosunun halka açıklanmasını istemektedir. Sanık Doktor Derugan'ın davası devam etmektedir. Doktorun çocukluk ve gençlik arkadaşı Gabussi, arkadaşının başına gelenleri öğrenmiş, yardım etmek amacıyla çalıştığı köyden çıkıp arkadaşının yanına gelmiştir.

0: Doktor Derigo ile görüşmek istiyor. Siz misiniz?
1: Hayır küçük hanım, kendisi içeride. Bir dakika çağırayım. Buyurun, buyurun siz oturun.
0: Teşekkür ederim.
1: Dodo! Bir misafirim var, gelir misin buraya?
2: Geliyorum.
3: Kalabilirsin Gabusi. Kiminle konuşmak bahtiyarlığına yarışıyorum?
0: Ben baronesin kızı Mingo von Truchkovic'im. Size aleyhinize açılan davanın beni çok üzdüğünü, onu annemin açtığını bildirmek için geldim. Benim bu işle hiç ama hiçbir ilgim olmadı. Teyzem servetini size bıraktığına göre o sizin hakkınızdır. Zaten annem Bayan Schuiter ile hiç ilgilenmedi ki servet üzerinde bir hakkı olsun.
3: Zavallı çocuk. Yalnız başınıza bana gelmek sizin için çok zor olmalı. Benim küçük Mingom yaşasaydı şimdi aşağı yukarı sizin yaşlarınızda olurdu.
0: Bayan Schuiter de beni gördüğü zaman aynı şeyi söylemişti.
3: Karımı ziyaret mi ettiniz? Ne zaman? Anlatın, anlatın.
0: 8 yıl önceydi. Hakkında çok şey duymuş, onunla ilgilenmiştim. Küçük isimlerimiz aynı olduğu için aramızda bir ilgi olmasını düşünmek hoşuma gidiyordu. Tanıyınca onu çok sevdim. Adeta esrarlı bir masal gibiydi. Ama o ailemin haberi olmadan gelmişsem bir daha böyle bir şey yapmamamı söyledi. Belki de ziyaretim ona kaybettiği çocuğunu hatırlatmış, onu üzmüştü.
3: Hiç değilse küçük bir Mingo yaşıyor. Demek aleyhimdeki davanın haksız olduğuna inanıyorsunuz.
0: Karınızın bana anlattıklarını duyduktan sonra ona bilerek hiçbir kötülük yapmayacağınızdan emin oldum.
3: Ona çok kötülük yaptım ama sevgimden.
0: Bu sayılmaz. Karınız bana bir de resminizi göstermişti.
3: Ama pek benzemiyorum galiba. Ya da o zamandan beri çok değiştim. Ne dersin Gabusi? Gabusi eski bir dostumdur.
1: Değişiklik varsa bile olumlu yönde bir değişiklik.
0: Bilmiyorum. Ama yaşlı bir adam gibi görünmüyorsunuz.
3: Size göre çok yaşlı, hem de tecrübeliyim. Bu tecrübemden faydalanarak size bir tavsiyede bulunacağım. Benim yüzümden haksız da olsa annenizle aranızı açmayın. Bir evlat ne olursa olsun annesine çok şey borçlu.
4: Mücadele ettiği zor şartlar nelerdi tanık Gabusi?
1: Aile durumu iyi değildi. Evde çok şeyle uğraşıyor, derslerini bitirebilmek için bazen sabahlara kadar çalışıyordu.
4: Neden? Babası ne iş yapardı?
1: Babası o zamanlar manavdı.
4: Doktor Deruga babasının tüccar olduğunu söylemişti.
1: Bir manav da küçük bir tüccar sayılır. Zaten babası hep aynı meslekte kalmadı.
4: Sanığın babasını daha ayrıntılı anlatmanızı rica edeceğim.
1: Onun hakkında ölçülü bir fikre varamayacak kadar az görüp konuştum. Evde olduğu zamanlar sessiz, düşünceli, bir şeye karışmadan bir köşede otururdu. Konuşulanlara ilgi göstermesi çok nadirdi.
4: Demek her zaman evinde olmazdı.
1: Hayır. Bazen ailesini terk edip orada burada dolaşmak ihtiyacını duyardı. O zaman haftalarca, aylarca görünmezdi.
4: İçki içer miydi?
1: Hayır, pek içmezdi. Garip özellikleri olan bir adamdı. Aile hayatına uyabilecek bir insan değildi. Allah'tan karısı bir melekti. En büyük oğlu Doda da annesinin bir modeliydi.
4: Demek başka kardeşleri de vardı. Peki onlar ne oldu?
1: Durumları pek iyi değil. Babalarının macera tutkusu onlara da geçmişti.
4: En büyüklerinde bu tutku yok muydu?
1: Tam aksine. Çocukluğundan beri annesinin desteğiydi. Küçük kardeşlerine bakar, ev işlerine yardım eder, alışveriş yapardı. Annesi de hep memnun, ona böyle bir çocuk verdiği için Tanrı'ya şükrederdi. Dodo geceleri ders çalışırken yanında oturur dikiş dikerdi. Babası olmadığı zamanlar çok mutlu yaşarlardı.
4: Karısına, çocuklarına kötü muamele mi ederdi?
1: Bu konuda bir şey bilmiyorum. Dodo da annesi de hayatlarından şikayet etmezlerdi. Annesi öldükten sonra baba oğul pek geçinemediler. Zavallı kadın onları hep frenlemişti.
4: Anneleri ölünce ev durumlarında değişiklik oldu mu?
1: Arkadaşım mümkün olan her şeyi yapıyordu. Çok genç olmasına rağmen küçük kardeşlerine hem analık hem babalık yaptı. Babaları gittikçe sorumsuzlaşıyor, çocukları kötü davranışlara itiyordu. Dodo'dan korkmasaydı çok felaketlere sebep olurdu babası.
4: Düşkün ve iş göremeyecek halde miydi?
1: Katiyen güçlü kuvvetli bir adamdı. Dodo'dan çok kuvvetliydi. Ama söylendiğine göre Dodo'nun kuvveti kızdığı zaman 100 misli olurmuş. Babasının haksız olduğu zamanlar onun yanından nasıl sıvıştığını çok gördüm.
2: Birçoğunuzun şimdi müvekkilim için ne düşündüğünü bildiğimi sanıyorum. Babasına karşı gelen bir insan niçin karısını öldürmesin diyorsunuz. Bense tam aksini düşündüm. Bakıyorum yine hastalık derecesinde kötülüğe engel olma, onu cezalandırma eğilimi ortaya çıkıyor. Beluga son derece kolay sinirlenen bir insandır. Ama onu sinirlendiren kötülük, çirkinlik, uyumsuzluktur. Bencil sebeplerden kimseye kötülük yaptığı duyulmamıştır.
5: Sebepsiz kıskançlık bencilliktir. Zaten tam dengede olmayan insanların çocuklukla olgunluk çağlarını kıyaslamak doğru değildir. Sanığın babası da yaşlandıkça insanların kötü huylarının nasıl ortaya çıktığına gayet güzel bir örnek. Desteği ve yardımcısı olan karısının onu frenleyen sebebi de ortadan kaldırdığını görüyoruz. Aynı şeyi sanık içinde düşünebiliriz. Onun frensizliği de dürüst iyi karısından ayrılmasıyla başlar.
2: İtiraz ederim. Meselenin manası doktorun hayatındaki değişikliktir. Deriva'nın zaten dış görünüşlere, başkalarının şeref ve namus anlayışlarına önem vermediği görülür. Ama bu ahlaki bir çöküş demek değildir. Hatta belki bir samimiyet belirtisidir. Fakat şu da unutulmamalıdır ki insanlar tarafından kurulan her düzen dış görünüşleriyle yaşar.
5: Bu işin felsefesi. Biz basitçe cezalandırılabilen kötü olaylarla uğraşıyoruz. Tanrı günahkarları ve suçluları bağışlayabilir ama bizim görevimiz onları cezalandırmaktır.
4: Uzatıyorsunuz Sayın Savcı. Sizin arkadaşınızla hiç tartıştığınız oldu mu Bay Gabusi?
1: Asla asla. Oysa benimle geçinmek kolay değildir.
5: Bir melek desenize şuna.
4: Susunuz lütfen Sayın Savcı. Tanığa soruyorum. Sanığın sizden başka arkadaşı var mıydı?
1: Herkesle arası iyiydi. Ama sadece benimle arkadaşlık ederdi. Bunun için kimsenin onu benim kadar iyi tanımadığından eminim.
4: İyiliksever, arkadaş canlısı mizacına karşın sadece bir tek samimi arkadaşının olması tuhaf değil mi?
1: Evet, öyle düşünebilirsiniz. Onu arkadaşlarıyla beraber gören sanki hepsiyle kardeşmiş gibi samimi sanırdı. Başlangıçta ona yaklaşmaya pek cesaret edememiştim. Herkesin etrafını sardığı böyle bir çocuğa arkadaşlığımın bir şey kazandırmayacağını düşünmüştüm. Onlara karşı gösterdiği bu cana yakınlık, onlarla samimi olmamak için arkasına saklandığı bir perdeydi.
4: Sizi anlıyorum Bay Gabusi. Kolayca sinirlenen insanlarda bu böyledir.
1: Evet, evet öyledir. Aslında Deruga yumuşak, kolay kırılan bir insandır. Duygulu ve ince ruhlu olduğu için kendini hiç rahat hissetmezdi. Canlı bir güzellik anlayışı vardı. Renksiz her eşya ve insan onu rahatsız ederdi. İmkansızlıklar içinde doğup büyüdüğü halde değersizliklere ve çirkinliklere karşı bu kadar hassas olması çok hoşuma giderdi.
4: Arkadaşınızda kolay incinen bir güzellik duygusu olduğu halde birçok çirkinliklerle karşılaştığı tıp tahsilini seçmesi beni şaşırtıyor.
1: Yine hastalar ve acı çekenler için yardımseverlik duygusu ağır bastı. Mesleğini çok seviyordu. Ayrıca en kısa yoldan para sıkıntısından kurtulabileceğini düşünüyordu.
4: Peki sizce emellerini gerçekleştirememesinin sebebi nedir?
1: Herhalde yeteneksizliği değil. Hem paraya kavuşmak isterdi hem de ona hiç değer vermezdi. Bir avuç kazanırsa iki avuç sarf ederdi. Zengin olmak için kazanılanı evde tutmak gerekir. O bunu yapmazdı.
6: Sana yüksek tahsil yapman için izin versem ne dersin Mingo?
0: İzin vermeye niyetin var mı?
6: Seni istemediğin bir evliliğe zorlamaya gönlüm razı olmadı.

0: Seninle yalnız konuşmak hoşuma gidiyor. Evlenmekte hala serbestsin ama evlilik hele sırf para yüzünden olursa sandığın kadar oyalayıcı değildir.
1: Sen babamla parası için mi evlendin?
0: Şey, bu parası olmasaydı ondan hoşlanmazdım demek değil. Tam aksine hoşuma gidiyor, beni çekiyordu. Yalnız belki bu kadar zengin olmasaydı ilişkimiz evliliğe kadar gitmezdi.
1: Sonraları onu daha mı az beğendin?
0: O insana kendini zorla beğendirir. Nazik, ısrarı sevmez, zevk sahibidir. Ama herhalde sen de fark etmişsindir ki biraz sıkıcıdır.
1: Evet, tahmin ediyorum. Fakat insan birbirini sevince...
0: Küçük deli, evlendikten sonra aşk bir geceyi bile doldurmaz.
1: Fakat çocuklar olunca iş değişmez mi?
0: Sen çocukken benden oldukça çabuk uzaklaştın.
1: Anne.
0: Dur, saçlarımı bozuyorsun.
1: Görüyor musun? Okumak evlenmekten daha iyi. Hem insanı sıkmaz hem de ondan kaçmaz.
0: Benim için artık geç. Ama senin için belki de yapılabilecek en doğru şey.
1: Anne, sen çok akıllı bir insansın. İstersen bunu da başarırsın.
0: Aklımı hiç çalıştırmadım. Zekam bir suyun üzerinden zarifçe atlar, çiçek toplar ama güç sarf etmez.
1: Anne, hiç aşık olmadın mı? Evlenmeden önce ya da sonra?
0: Hayır, gerçek anlamda hiç aşık olmadım. Birini sevmek için fırsat bulamadım ya da yeteneğim yoktu.
1: O halde sen güçlü bir aşkla sevmenin ne demek olduğunu bilemezsin.
0: Neredeyse bunun benim kusurum olduğunu söyleyeceksin. Bu beni küçültmez. Kaldı ki kendime hakim olmamın sebebi aslında baban değil, benim ahlakımın özelliğiydi. Bir kere seçtiğime devam etmek istedim.
1: Evet anne. Babamla benim sana minnettar olmamız lazım. Yalnız senin için üzülüyorum.
0: Bunu düşünme küçüğüm. İnsanın yaratılışına aykırı olan şey onu mutlu etmez. Ben mutluluğa kavuşmak için başka bir yol seçtim.
1: Neyi kastediyorsun anne?
0: Bunu sana başka zaman anlatırım sevgili yavrum. Galiba bir otomobil geldi. Baban olmalı.
1: Anne, daha davadan çekileceğine söz vermedin. Bu olmadan beni hiç ama hiçbir şey memnun edemez.
0: Heyecanlanma Mingo. Bunu sevmediğimi bilirsin. Dünyada hiçbir şey heyecanlanmaya değmez. Sana bu konuyu avukatımla konuşacağımı söyledim.
1: Oh, avukatın. Zaten seni bu işe o soktu. Böyle bir insanla anlaşabilmeni aklım almıyor.
0: Bizimki anlaşmak değil. Bu iş için uygun olan özelliklerinden faydalanıyorum. Zaten sen bu iş özel bir meseleymiş gibi davranıyorsun. Oysa bu bütün halkın ilgisini çeken bir olay.
1: Bu işte senin parmağının olmasını istemiyorum. Doktor Derigo'nun suçluluğundan şüpheye düştüğünü kendin itiraf ettin.
0: Benim ikna olmam ölçü değil. Zaten hakkım olmayan şeyi zorla alacak değilim.
1: Ah anne, sana bırakılmayan bir serveti bu durumda zorla alıyormuş gibi görünüyorsun.
0: Bu paranın kimin hakkı olduğu daha belli değil. Derigo suçsuzsa servet zaten onun hakkı. Suçluysa miras davasını açıp açmamaya o zaman karar veririz.
1: Bu arada avukatına araştırmalarına son vermesini söyleyebilirsin.
0: Onunla konuşur fikrini öğrenirim. Eğer o da Deruga'nın suçsuz olduğunu düşünüyorsa buna sevinecek ilk insan benim.
2: Burada oturan bir avukatı arıyorum.
3: Aradığınız avukat benim. Ama şimdi çalışma saatim değil. Bir işiniz varsa yarın çalışma saatinde gelin.
2: Gündüzleri çamaşıra gidiyorum, onun için gelemem. Zaten şimdi de işten geliyorum. Beni Bay Tnopel göndermişti.
3: Öyle mi? Şöyle oturun.
2: Önceki gün çocuğuma ayakkabı almak için Bay Tnopel'e gittim. Birini çok beğendim. Tam onun ayağına göreydi. Ama biraz pahalıydı. Bay Tnopel'e rahmetli kocamdan kalan bir iş önlüğünün karşılığında ayakkabıları alıp alamayacağımı sordum. Bay Tnopel fakirlere karşı zaten çok kötü davrandığı için bu gibi şeylere müşteri bulamayacağımı söyledi. Bu sırada karısı atıldı ve aptallık etme. Avukat bey eski bir önlüğe çok para vereceğini söyledi. Sen de ona bir önlük arayacağına söz verdin dedi. Bay Tnopel de avukat bey bu önlüğü kafama atar. O sokakta bulunmuş bir önlük istiyordu diye söylendi. Aslında sözünü ettim, önlük kocamdan kalmamış, onu bulmuştum. Fakat o kaba adam önlüğü çaldığımı iddia eder diye söylemedim. Çıkarken Tnopel'in karısıyla konuştum. Ona önlüğü arayan avukatın kim olduğunu sordum. Söyledi ve bana büyük bir davadan söz etti. İstenilen önlüğü getirenin çok para kazanacağını anlattı. Ben de onu size getirip şansımı denemeyi düşündüm.
3: Size çok minnettarım. Bu zahmetinize karşılık işime yarasa da yaramasa da önlüğü alacağım. Bu önlük elinize nasıl geçti? Bütün ayrıntılarıyla anlatır mısınız?
2: 3 Ekim günüydü. Köprüden geçerken rüzgar bir an öyle kuvvetli esti ki duraklamak zorunda kaldım. O zaman kıyıda 100 adım kadar uzakta siyah bir şey gördüm. Baktım ki iple bağlanmış bir elbise. Suya paket halinde atıldığı belli oluyordu. Fakat kağıt suda açılıp parçalanmış.

0: Size şimdilik 10 mark versem ne dersiniz? Aradığım şey olduğu anlaşılırsa tabii daha fazla alacaksınız.
1: Artık büyük oğluma o ayakkabıları alabilirim.
0: Bu işten Bay Tünöfel'e söz etmemenizi rica edeceğim.
1: Peki efendim. Bay Tünöfel'e hiçbir şey söylemem. Şimdilik alasma aldık.
0: Güle güle, iyi günler. Hele şu önlüğe bir bakalım. Cebinde bir mektup var. Neymiş bu? Sayın Bay Doktor S.E. Deruga. Dodo. Sevgili Dodo. Ölüm derecesinde hasta ve ölüme mahkumum. Ama ölmeden önce korkunç acı çekeceğim. Ve bana yardım edecek kimsem yok. Sen beni öldürecek kadar seven biricik insansın. Gel ve ıstıraptan nasıl korktuğunu bildiğin zavallı Mormont Den'i kurtar. Hemen gel. Ne yapman gerektiğini bilirsin. Sana mektup yazdığımdan hiç kimsenin haberi olmayacak. İşte kuvvetli bir delil.
2: Deruga Davası adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.
2: Vaktiyle Balkanlarda bugünkü Romanya sınırları içerisinde kalan Babadağ eski adıyla Vicina civarında halka kan kusturan yedi başlı devasa bir ejderha peyda olur değerli dinleyenler. Bu ejderha her gün halktan bir kurban istemekte. Kurban verilmezse de şehri yakıp yıkmaktadır. Şehrin kralı ve halkı çaresizdir. Sıra kralın kendi kızına gelince şehir tabii ki yasa. Tam bu sırada asasında dervişliği belinde ise Hazreti Ali'den miras kalan Zülfikar'ı taşıyan Sarı Saltuk Rumeli'ye ayak basar. Kralın kızının kurban edilmek üzere beklediğini görünce öne atılır. Ejderhanın inine vardığında o devasa yaratık yedi ağzından ateşler saçarak Sarı Saltuk'un üzerine atılır. Saatlerce süren çetin cengin ardından Saltuk, Zülfikar'ıyla ejderhanın her bir kafasını uçurur ve sonunda halkı bu zulümden kurtarır. Kral, kızını kurtaran bu ulu kişiye teşekkür etmek ve onu onurlandırmak için yanına çağırır. Fakat Sarı Saltuk ne mal mülk ne de şan şöhret ister. O sadece halkın kalbine İslam'ın ve adaletin tohumlarını ekmek için gelmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün her zaman olduğu gibi akademisyen Türkolog Gamze Bulgan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
2: Az önce küçük bir hikayeden bir bölüm paylaştım sevgili dinleyicilerimizle. Hemen sormak istiyorum. Sarı Saltuk'u tanıtmanızla başlayalım istiyorum. Kimdir ve Balkanların Türkleşme, İslamlaşma sürecinde Sarı Saltuk nasıl bir rol oynamıştır hocam?
3: Evet, Sarı Saltuk Orkun Bey 13. yüzyılda yaşamış, hem askeri hem de manevi kimliğiyle efsane haline gelmiş bir gazi derviş. Yani Alp Eren kişisinden bahsediyoruz. Horasan Eren'i olduğunu biliyoruz biz köken olarak, öyle kabul ediliyor belgeler ışığında. Ve İskitler, yani Sakalar dönemine kadar da uzanan Türk varlığıyla ilişkilendiriliyor Orkun Bey. Osmanlı döneminde Balkanlara, yani Osmanlı'nın Balkanlara gelişinden çok önce bir öncü kuvvet olarak Balkanlara, tabii beraberinde olan insanlarla Balkanlara bir gidişi, Osmanlı'nın gelişine bir hazırlayış süreci var. Ve menakıbnamelerde okuduğumuza göre de adaletiyle, hoşgörüsüyle, insanları bir araya getirme kişisel özelliğiyle ve kerametleriyle beraber de bütün insanlığa, özellikle Balkan coğrafyasına örnek olan bir şahsiyet. Balkanların o Türkleşme sürecinde ön hazırlık dönemini Sarı Saltuk aslında tamamlıyor. Biraz önce söylediğim gibi Osmanlı orduları Balkan coğrafyasına giriş yapmadan önce bir öncü kuvvet olarak Sarı Saltuk ve beraberindeki kişiler Türk kültürünün, Türk dilinin tohumlarını aslında Balkanlara ekmeye başlıyorlar Osmanlı orduları gelene kadar. Aynı zamanda bunu yaparken de Sarı Saltuk bir zorlamayla, bir baskıyla değil, tamamen hoşgörü politikasıyla bunun tohumları ekiyor. Ve kurumsal yapı olarak da Orkun Bey o dönemde Sarı Saltuk adım attığı andan itibaren tekke ve zaviye kültürünü Balkan coğrafyasında yerleştiriyor ve sadece dini bir merkez değil, sosyal bir merkez haline de geliyor. İnsanların yardım edildiği, fakirlerin karnının doyurulduğu, aynı zamanda da sohbetlerin yapılıp Türk kültürünün aktarıldığı cazibe merkezleri halinde bir görevi var.
2: Peki hocam, Sarı Saltuk'un Anadolu'dan Balkanlara geçiş sürecinde, hatta bu geçiş sürecini ve özellikle izlediği iskan politikasını anlatır mısınız değerli dinleyenlerimize?
3: Evet. Şimdi Orkun Bey, 1354'te Osmanlı'nın Gelibolu fethinden çok daha önce 1263 gibi Sarı Saltuk Balkanlara giriş yapıyor beraberindekilerle birlikte. Bu tamamen stratejik bir hamle ve tabii kendisinin aldığı bir karar değil. Osmanlı yönetiminin aldığı bir kararla giriş yapıyor ve geçiş güzergahındaki o İstanbul üzerinde Dobruca'ya, yani Romanya'ya gidiyor aslında. Romanya ile Bulgaristan sınırları arasında kalan bölgeye gidiyor. Siyasi olarak da bir arka planı var bunun Orkun Bey. Bu rastgele bir tercih değil, kendi aldığı bir karar değil. Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu Sultanı arasındaki anlaşmaya binaen bu karar alınıyor ve harekete geçiliyor. Tarihsel olarak da Türkler zaten bölgeye yabancı değil ve Sarı Saltuk'un gidişiyle beraber de o yabancı olmayan kültürün orada bir aktif olması, yaygınlaşması söz konusu. İzlediği politika yönteminde de tamamen hoşgörü ve yardım var Orkun Bey. Tekrar zikredeceğim bunu, gururla zikredeceğim. Sarı Saltuk'ta gittiği zaman oradaki farklı inanca mensup insanları ya da farklı ırka mensup insanları asla bir zorlama olmadan tamamen gönülleri kazanma politikasıyla hem Türk kültürünü hem İslamiyet'i hem de Türk dilini yayma politikası var. Yani bir Hristiyan

0: anlattığından, öneminden bahseder misiniz?
1: Tabii öncelikle bir yanlış anlaşılma var, duyuyorum bazen. Onu düzeltelim. Saltukname'yi Sarı Saltuk kaleme almıyor Orkun Bey. Cem Sultan'ın emriyle derlenip toplanan, bir araya getirilen bir kitaptan bahsediyoruz Saltukname derken. Şöyle ki bu kitap 13-14. yüzyıl özellikle Balkan ve Anadolu halkının günlük yaşamını, mutfağına dair, gelenek göreneklerine dair ipuçlarını bulduğumuz bir kitap. Hem tarihe, hem sosyolojiye, hem edebiyata hizmet eden bir kitaptan bahsediyoruz. Balkan coğrafyasındaki insan tipolojisinin yaşamına dair de çok önemli ipuçları var. Nedir onlar? Şimdi günlük yaşama dair Sarı Saltuk'un o tekkeleri ve zaviyeleri nasıl kurduğu, tekke ve zaviyelerin işleyişi, muhtevası hakkında bize bilgiler veriyor. Dönemin inançları ve adetleri hakkında yine bilgi veriyor. Halk inanışları, rüyalar, rüya tabirleri hakkında yine bilgi alabiliyoruz. Fal ya da kehanet, kerametlerle alakalı yine bir bilgi kaynağı. Ve yine menakıbname geçen ejderha öldürme motifine de biz yine, tabii ki bir ejderha gerçekten öldürülmüyor, Saltukname'de rastlıyoruz. Yine Türklerle beraber Balkan coğrafyasına yayılan mutfak kültürünün izlerini sürebiliyoruz. Çok önemli bir tarih kaynağı Saltukname. Tavsiye edelim, okusun dinleyicilerimiz de. Niye önemli Orkun Bey? Dil mirası olarak o eski Anadolu Türkçesinin izlerini sürebileceğimiz ve müthiş bize örnekler veren bir kitaptan bahsediyoruz. Ve dedik ya, Türkçe ile Balkan dilleri arasında bir etkileşim var. O etkileşimin izlerini ilk sürdüğümüz eser. Psikolojik olarak da şöyle bir etkisi var. Sarı Saltuk'un vasiyeti olan yedi tabut efsanesine biz yine orada rastlıyoruz. Ve Alp Eren, yani o işte Gazi Derviş motifine de, Sarı Saltuk'un kişiliğine de yine biz kitapta rastlamış oluyoruz. Yani hem bir tarihi kaynak, hem bir coğrafi kaynak. Bir seyahatname gibi düşünebiliriz aslında Saltukname'yi. Bir sürü araştırmacıya hizmet eden çok önemli bir
0: Peki
1: kitap.
0: tarihi gerçeklikle örtüşüyor mu hocam?
1: Evet, yani Saltukname'de çizilen Sarı Saltuk imajı bizim tarihi sahnede gördüğümüz Sarı Saltuk'la aynı. Yani bir kurmaca, bir şey yok. Dedik ya, seyahatname gibi. Aslında onu gören, bir şekilde dolaylı olarak tanımış olan insanların aktarımlarından zaten meydana geliyor. Dolayısıyla da tarihi gerçeklikle örüşüyor. Hem verilen tarihi, onun çok uzun boylu, heybetli bir yapısı olduğu anlatılıyor. Keza kitapta da bu bizim karşımıza çıkıyor. Biz bunu nereden teyit ediyoruz Orkun Bey, tarihi gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğini? O dönemin seyahatnamelerinden baktığımız zaman, İbni Batuta'yı burada analım. Seyahatnamelerden de baktığımız zaman çizilen profilin gerçek Sarı Saltuk olduğunu yine görüyoruz.
0: Mutlaka Türk dili tarihi açısından da oldukça önemi vardır Saltukname'nin. Öyle değil mi hocam?
1: Evet, tekrar zikredeceğim. Eski Anadolu Türkçesinin canlı bir kaydı aslında dönem içinde. Sadece bir halk destanı, halk edebiyatına hitap eden bir kitap değil. Bizim o saf, temiz, ilk Türkçemizin de izlerini sürdüğümüz ve örneklerini bulduğumuz bir kitap. Şöyle ki, o dönemde Arapça ve Farsça'nın istilasına uğramayan arı bir Türkçe ile yazılmış çünkü. Bu yüzden çok kıymetli. Ve sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş eserlerinden biri. Bir diğer kıymeti bu. Halk ağzıyla oluşturulmuş deyişler ve atasözlerini buluyoruz. Yine eski Anadolu Türkçesiyle. Bu yüzden ekstra bir kıymeti var. Aslında o dönemin bir dil laboratuvarını görüyoruz biz kitap sayesinde. Ve Balkanlardaki de o büyük coğrafyadaki Türkçenin ilk izleri, yaşama ne kadar nüfuz etmiş olduğunu da yine Saltukname üzerinden öğreniyoruz. Ve arkaik, yani eski Türkçe kelime hazinesi için de yine bir başvuru kaynağı oluşturuyor.
0: Şöyle bir gerçeklik var. Hem ilginç, hem çok güzel ve çok anlamlı bulduğumuz. Sarı Saltuk'un ulaştığı coğrafi sınırlar var. Oradaki farklı inanç grupları var, farklı yerler var. Ama farklı inanç grupları arasında, farklı toplumlar arasında Sarı Saltuk'un makamı, türbeleri, buna benzer yerleri var. Dolayısıyla oradaki toplumların Sarı Saltuk'u kabulüne ilişkin bize güzel şeyler söylemekte bu durum. Nasıl açıklarsınız?
1: Şöyle, biz menakıbnameleri okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Sarı Saltuk'un o sahiplenilmesi, biraz önce söyledik, yedi tabut efsanesi, ebedi yerinin neresi olduğu konusunda Balkanlarda kendi aralarında tatlı bir atışma var. En sarp bölgelerden en kozmopolit yerlere kadar hepsi sahipleniyor. Yani siz Bosna'ya gittiğinizde Sarı Saltuk bizim derler. Arnavutluğa gittiğinizde bizim.

0: Hırvatlar keza öyle, Makedonya yine öyle ve Anadolu coğrafyasında da böyle. Herkesin müthiş sahip çıktığı bir efsanevi karakterden bahsediyoruz. Ve bir vasiyet var. Tabii vasiyetin de etkisi var. Sarı Saltuk ölmeden önce bir vasiyette bulunuyor. Ben öldüğüm zaman bedenimi 7 parçaya ayırın, tabutlara koyun, şu bölgelere gönderin diye. Aslında bunun da bir etkisi var. Ve o hoşgörü politikasının büyük bir etkisi var yine. Sizin de zikrettiğiniz gibi sadece Müslümanlar arasında değil, Hristiyanlar arasında da çok sahiplenilen bir karakter. O dönemde yaşayan Aziz Naum isminde bir Hristiyan bir lider var. Onunla aynı özelliklere sahip. Yani şöyle, Hristiyanlar için o ne kadar önemliyse Müslümanlar için de Sarı Saltuk o kadar önemli ve Hristiyanlar yine o Aziz Naum'u sahiplendikleri gibi Sarı Saltuk'u sahipleniyorlar Orkun Bey. Çünkü hoşgörüyle ilerlediği için. Şöyle, Arnavutluk'ta bir dağın tepesinde coğrafi sınır olarak biz onun orada olduğunu biliyoruz. Neden bu kadar ulaşılmaz bir yere tabutunun gönderilmesini istiyor? Aslında bu insanları bir arada tutmak için, farklı inançlara mensup olsalar da bir araya gelebileceklerinin mesajını bize vermek istiyor. Günümüze bir mesaj göndermek istiyor. Neden bu kadar geniş bir coğrafyaya yine vasiyeti yayılıyor? Balkan coğrafyasını, inancı ne olursa olsun, bir arada tutmak için aslında yine bir mesaj içeriyor. Ve mürşit modeli var Sarı Saltuk'un. Yani hem yaşadığı dönemde hem de öldükten sonraki dönemde Balkan coğrafyasını hem İslami olarak hem kültürel olarak hala aydınlatmak isteme durumu var. Bu yüzden de öldükten sonra tabutunun farklı coğrafyalara gönderilmesi söz konusu.
1: Tabut deyince hocam unutmadan sormak istiyorum size. Az önce de iki defa bahsettiniz. Bu yedi tabut efsanesi var. Nedir bu efsane? Neyi temsil ediyor?
0: Biz bunu Saltukname'de görüyoruz. Sözlü gelenekte kendisinin söylediğini biliyoruz. Ve inanç olarak da buna inanıyoruz Orkun Bey. Şöyle söylüyor Sarı Saltuk, öldükten sonra bedenimi yediye ayırın ve yedi tabuta koyup Romanya, Dobruca'da Babadağ, Bosna Hersek'te Blagaj, hemen Mostar Köprüsü'nün olduğu yer, Ohri'ye, Kuzey Makedonya'ya, Arnavutluk, Kuru'ya, Bulgaristan'a gönderilmesini istiyor. Ve Türkiye'deki İznik veya Babaeski olduğu söyleniyor. Bir de çok enteresan, çok uzak coğrafya olarak Polonya var. Bu tam teyitli bir bilgi değil ama söylemiş olalım. Niye buralara gönderilmesini istiyor? Tabii ki bedeninin yedi parçaya bölünüp tabutlu böyle bir şey yok. Bu tamamen bir arada tutma, coğrafyanın dağılmasına engel olmak açısından alınmış bir karar aslında. Ve manevi vatanlaştırma bir tapu senedi olarak görülüyor. Bu sayede o coğrafya her zaman bir arada olacak Sarı Saltuk üzerinden. Ayrılmayacak, parçalanmayacak. Aslında bir Türk mührü vuruyor baktığınız zaman. Yine evrensel olduğunu görüyoruz biz burada. Bakın başka inançlar da sahip çıkıyor. İslamiyet'e mensup olan kişiler de sahip çıkıyor. Evrensel bir hizmet anlayışı var burada yine. Hoşgörü anlayışını biz yine görüyoruz ve bir stratejik yayılım var. Tekrar zikredelim, o Türk hakimiyetini ve Balkanların bölünmesine engel olmak istediği için.
1: Evet. Neden o bölgelerin seçildiğini sormak istiyorum size. Şöyle, Balkanlardaki Türk İslam varlığının en önemli merkezi ve Sarı Saltuk efsanesinin kalbi az önce bahsettiğiniz Dobruca bölgesi ve Babadağ'ın stratejik ve manevi önemi mutlaka vardır, değil mi hocam, seçildiğine göre?
0: Evet,
1: Neden
0: rastgele değil.
1: orası seçilmiş ve önemi hakkında neler söylemek istersiniz o bölgelerin?
0: Şöyle Orkun Bey, ikisi de rastgele seçilmiş bölgeler değil. Hem stratejik hem de manevi önemi var. Nedir o? Dobruca özellikle Türklerin Avrupa'ya açılan bir kapısı. Bu yüzden Dobruca seçiliyor. İskan ve nüfus politikası açısından da çok önemli iki bölgeden bahsediyoruz. Sarı Saltuk'un ilk Osmanlı'nın yönlendirmesiyle oraya gitmesi ve Türk İslam kültürünü yaymaya çalıştığı nokta olduğu için çok önemli. Ve yine biraz önce söylemiştik, Bizans İmparatoru ve Selçuklu Sultanı arasındaki anlaşmanın da tabii ki burada bir önemi var. Neden Babadağ? Burada biraz maneviyat devreye giriyor Orkun Bey. Türbesinin burada bulunduğuna dair rivayetler var. Ve Balkanlardaki o yayılımdan bahsettik ya biz. Onun ana merkezi, komuta merkezi olduğu için çok önemli.
1: Hala yaşatılıyor mu?
0: Evet Orkun Bey, saydığımız her coğrafyada Sarı Saltuk'un efsanesi halen devam ediyor. Halen sürekli ziyaret yeri olarak çok fazla ziyaret ediliyor farklı inançlardan da. Ve bir manevi dedik ya, tapu dedik. O manevi tapunun da yüzyıllar geçse de devam ettirilmesi için bu iki bölge stratejik olarak, bilinçli olarak seçilmiş oluyor. Yani hem Balkanlara Türklerin o yoğun olarak nüfuz

0: bahsettiği yer hem de Balkanlara ve özellikle Avrupa'ya açılan bir kapı olduğu için.
1: Sarı Saltuk bizimle birlikte sesimizin ulaştığı yerdeki dinleyicilerimiz açısından konuşuyoruz ve söyleyecek olursak mutlaka takipçileri, mutlaka bilenleri vardır, değil mi hocam?
0: Muhakkak var.
1: Bu takipçilerin Balkanlarda Türkçenin yayılmasındaki rollerinin olduğunu da düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, çünkü gönüllü bir kabul var. Bakın, zorunlu olarak bütün bunları yapamazsınız ve imkansız zaten. Bu yüzden gönüllü o kabul durumuyla beraber bir yaşayan dil stratejisi başlıyor Balkanlarda. Halen de devam ediyor. Yani
1: Evet.
0: bir hizmet dilinden bahsediyoruz. Gönül köprüsü kurulmasından bahsediyoruz. Ve o dönemde Sarı Saltuk'un tabii ki kurmuş ve başlatmış olduğu tekkelerin ve zaviyelerin de büyük bir etkisi var. Biraz önce söyledik, fakirlerin doyurulmasından, kültürel sohbetlerin yapılmasına, dil öğretilmesine kadar birçok görevi vardı ve sadece Müslümanlara değildi. Bütün insanlığa açıktı kapı. O Saltuknamede bizim gördüğümüz gelenekten, sözlü kültürden yazılı bir vatana dönüşüyor Balkanlar. Ne demek bu? Artık dil o kadar hakimiyet kuruyor ki Balkanlara, bir vatan haline geliyor. Yani tamamen Türklerin yaşamış olduğu bir vatan kılıfına bürünmüş oluyor aslında Balkan coğrafyası. Ve bunların hepsi gönüllü olarak oranın halkının isteğiyle gerçekleşen durumlar. Yani bir derviş aslında bir dille bir vatan kılıyor bir coğrafyayı.
1: Evet, programımızın sonuna geldik ama birkaç cümle rica edeceğim hocam sizden de. Sarı Saltuk'a atfedilen Alp ya da Alp, hani savaşçı kahramanlığı ve eren, bilge, mutasavvuf gibi vasıflar var. Bu vasıfları günümüz bakış açısıyla birkaç cümleyle nasıl anlatırsınız?
0: Ya şimdi Orkun Bey, bunları tabii ki Sarı Saltuk'un kendisine biçtiği roller değil, insanların ona biçtiği roller, yapmış olduğu şeylerle beraber. Neden bir derviş ya da işte mürşit motifi ona biçiliyor? Çünkü gerçekten bunu yapıyor. Bir gönül coğrafyası kuruyor. Hem İslamiyet'i yaymaya çalışıyor, hem kültürü yaymaya çalışıyor, hem de aynı zamanda dil konusunda da bir çabası olduğu için. Bir kurtarıcı figür olarak görüyorlar Orkun Bey. Hala günümüzde öyle. Ejderha ile savaşması, sizin girişte okuduğunuz pasaj da bu. Tabii ki ejderha ile savaşmıyor. Balkan coğrafyasını kötülüklerden kurtardığı için ve hala da onun o duasıyla, onun yapmış olduklarıyla Balkan coğrafyası günümüzde de korunduğu düşünülüyor. Yani o imaj aslında hala devam eden bir imaj.
1: Peki. Değerli dinleyenler, Balkanlarda dini, kültürel etkileşim, toplumsal kaynaşma ve ortak hafıza bağlamında simge olan, Balkan tarihindeki etkisiyle bölgenin kimliğini şekillendiren önemli şahsiyetlerden bir ismi, Türk mührü Sarı Saltuk'u konuştuk. Konuğumuz akademisyen, Türkolog Gamze Bulgan'la. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Sarı Saltuk'un kurmuş olduğu köprü daim olsun inşallah.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını sizler için Esen Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Ünal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümün hayati önemde olduğunu söyledi. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idarelere ve İstanbullulara kentsel dönüşümü ertelemeyin çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak.

0: Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarısının muhalefet tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Avrupa'daki gerilemenin salgınla savunulmasını eleştirdi. Bakan Tekin, eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme sürecine de dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirlerimizi artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Bolat'ın temaslarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınacak. Gümrük Birliği güncellemesi, yeni sanayi politikaları ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB girişimci destek programıyla girişimcilerin yanında olduklarını belirtti. İş geliştirme desteği kapsamındaysa 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Program için son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini de belirtti. Türkiye'nin ihracatı ülke geneline dengeli şekilde yayılıyor. Yılın 9 aylık döneminde 54 il ihracatını artırdı. Bu dönemde 28 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir en fazla ihracat yapan iller sıralamasında ilk 3'te yer aldı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 11, İstanbul ve Mardin 15, İzmir 16, Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla 10, Antalya ve Trabzon 19, Kayseri 9, Kilis 17, Malatya 12, Erzurum 5 ve Van 7 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
1: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Ersin Aydemir, sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90 312 463 3419, 90 312 463 3421.
0: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum ve önerilerinizi bekliyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız içinde bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Programımızla ilgili bilgileri aktardık ve sırada
0: haftanın yıldızları var.
2: Haftanın yıldızları.
1: Haftaya güzel bir konser haberiyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni'nin sergilediği büyüleyici Strauss Concert Show Türk sanatseverlerle buluşuyor. Tüm Avrupa'da dinleyicileri büyüleyen Strauss Filarmoni bu akşam Ankara'da, yarın akşam da İstanbul'da birer konser verecek. Vinicius Kata yönetimindeki 15 usta müzisyen ve virtüöz bir soprano dinleyicileri Basler Kralı Johann Strauss'un büyüleyici dünyasıyla buluşturacak. Detaylar için seni dinliyoruz.
0: Evet, bütün dünyada verdiği konserlerde olduğu gibi orkestra elemanları burada da dönem kostümleriyle sahneye çıkacak ve Viyana repertuarının en sevilen eserleriyle dinleyicilere çok keyifli, unutulmaz anlar yaşatacak. Konser boyunca sunucunun müzik tarihinden anlatacağı hikayeler ve anekdotlar da programa elbette eşlik edecek. CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonda yapılacak. Bu akşamki konserin ardından topluluk 13 Ekim Salı akşamı da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Ah keşke izlesek diyoruz biz de.
1: Kesinlikle. Cumhuriyetimizin efsane keman virtüözü Suna Kan anısına bu hafta Ankara CSO adı Ankara salonlarında kelimenin tam anlamıyla klasik bir müzik şöleni var. 15 Ekim Perşembe akşamı CSO adı Ankara Tarih Salonu'nda gerçekleşecek ilk alma konserini efsane şef Gürer Aykal yönetecek. Konserde Mozart'tan Beethoven'a, Brahms'tan Ahmet Adnan Saygun'a uzanan çok zengin ve özel bir repertuar var.
0: Evet. 16 Ekim Cuma günü Suna Kan anısına bir başka konser de olacak aynı zamanda. Yine CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonunda İki Keman Bir Miras adıyla hazırlanan konserde usta şef Güler Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnede olacak. Keman solistleri Pelin Halkacı Hakın ve Özge Can Günöz. Bach ve Mozart'ın harika eserleriyle Suna Kan'ın mirasını selamlayacaklar ki iki genç keman sanatçısı gerçekten çok özlemli, çok duygulu bir konser olacak şüphesiz.
1: Ve biz de Suna Kan gibi inanılmaz mirası, evet, olan, mazisi olan çok kıymetli bir sanatçımız.
0: Mesajcıyı anacaklar.
1: Cumhuriyet'te özdeş bir isim.
0: Evet.
1: Bir kez daha kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.
0: Evet.
1: Bu haftanın son Suna Kan konseri 18 Ekim Pazar günü sevgili dinleyiciler. Haftayı kapatırken yine tarihi salona gidiyoruz. Şef Şerif Can Ünver yönetimindeki Başkent Oda Orkestrası Sesin Bezdüz ve Ecem Kaya'nın harika keman performanslarını eşlik edecek. Sesin Bezdüz'ü sevgili Yasemin bundan birkaç hafta önce stüdyomuzda ağırlamıştık. Gerçekten de bu ismi önümüzdeki dönemde çok daha sık duyacağız. Çok,
0: evet,
1: başarılı bir sanatçımız. Bizi şu anda Almanya'da temsil ediyor başarılarıyla. Zaten sanatçı bir aileden geliyor. O aileden gelmenin de beraberinde getirdiği muhteşem bir birikimi var. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde onun kemanından çıkan tınılar eminim uluslararası arenada pek çok salonda

0: salonda yankılanacak.
1: Evet, bitirmeden önce bir ekleme yapalım. Sunakan Anma Haftası'nı Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Devlet Konservatuvarlar Derneği birlikte düzenliyor. Bu kuruluşların da ellerine sağlık diyoruz.
0: Evet. Türkiye tiyatrosunun ilk kadın oyuncularından Afife Jale'nin yaşamını konu alan Afife Balesi, 10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda prömiyer yaptı. İlk kez 1998 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından yine AKM'de sahnelenen yapıt, 28 yıl sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni prodüksiyonuyla sezon boyunca seyircisiyle buluşacak.
1: 1919 yılında Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması yasak olan bir dönemde bütün olumsuzluklara karşın sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın olan Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu olan ve modern bale prodüksiyonu olarak sahnelenen eserin bestesi Turgay Erdener'e ait. Geçen haftalarda biz de kendisini ağırlamıştık ve çok da mutlu
0: duayen
1: olmuştuk.
0: Duayen
1: bir isim. Libretto ve koreografide ise bu eserde Beyhan Murphy imzası var.
0: Afife Balesi, Afife Jale'nin yaşamını yitirmeden önce Bakırköy Akıl Hastanesi'nde geçirdiği son dönemi, hasta bakıcıların gözetiminde geçmişindeki dört ayrı dönemi anımsaması ve ilk aşkı Ziya'nın kollarında hayata veda edişi gibi dramatik bir kurguyla aktarılıyor.
1: Temsil bu hafta 14 ve 15 Ekim akşamları saat 20'de, 17 Ekim'de ise saat 15'te Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Son haberimiz de edebiyat dünyasından olsun. 2026 Nobel Edebiyat Ödülü, klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri dolayısıyla 76 yaşındaki Kanadalı yazar ve şair Anne Carson'a verildi. Anne Carson, İngilizcenin yaşayan en önemli şairlerinden biri sayılıyor. Antik Yunan ve Roma edebiyatının tema ve hikayelerinden beslenen Carson'ın en tanınmış eserleri arasında bulunan Mazlum romanları, Kırmızı'nın otobiyografisi ve Kocanın Güzelliği dilimize de çevrilmiş diyerek bu haftalık Haftanın Yıldızlarına son noktamızı koyuyoruz. Biraz sonra sevgili dinleyiciler, yazmayı, kelimelerle kendimizi ifade etmenin gücünü yansıtmayı çok değerli bir konumuzu konuşacağız. Evet. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra tekrar görüşmek dileğiyle efendim.

0: Yüreğinde, içinde anlatılmamış, ifade edilmemiş bir hikaye taşımaktan daha ağır bir yük yoktur. Dışa vuramadığımız her duygu ve düşünce birikir, birikir, sessiz bir yüke dönüşür. İşte yazmanın gücü burada ortaya çıkar. Yazmak aslında bir nevi kalbin nefes alıp verişini kağıda dökmektir. Ne güzel söylemiş şair ve yazar Sylvia Plath. Yazıyorum çünkü içimde susturamadığım bir ses var. Evet, bugün yayınımızda içimizdeki o sesi, kelimelerle kendimizi ifade etmenin gücünü ve elbette ki yazmayı konuşacağız. Konuğumuz yazar Gamze Efe. Gamze Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz.
0: Bilmiyorum, duygularınıza tercüman olabildik mi?
2: Daha güzel bir giriş duymamıştım.
0: Aa, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun.
2: Gerçekten çok etkilendim. Ben de çok etkilendim. Teşekkür ederim.
0: Buyurun Yasemin
1: Hanım. Evet, başlayalım değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Aslında konuşacak çok şey var. Öykü, roman, yazmak, içimizdeki duyguları paylaşmak ve tabii ki Rene Yazı Evi. Ama öncesinde şöyle başlayalım. Bir söyleşinizde diyorsunuz ki yazmayı yardıma koşan bir arkadaş eline benzetiyorsunuz. Gerçekten böylesi bir cümle de yani çok fazla duyulmamıştır. Aslında nefes almak gibi bir şey mi sizin için yazmak, öyle soralım ama yazıyla ne zaman arkadaş oldunuz? Çocukluğunuzdan beri içinizde bir hikayeler mi vardı, birikti? Yoksa hani yazmak hayatın belli bir döneminde artık vazgeçilmeziniz mi oldu? Çünkü hukukçusunuz. Biraz kendinizden de bahsedin istiyoruz bununla birlikte. O arkadaşlıkla mesleğinize nasıl dönüştü?
2: Tabii ki seve seve. Aslında söylediğiniz gibi çocukluğumdan beri kitaplara olan merakım hep vardı. Bu çok klişedir ama klişeler niye klişe olur onu düşünmek gerekir. Dolayısıyla hakikaten böyle çocukluğumda şeyi hatırlıyorum. Annem babam işe gittiğinde işte beni bıraktıkları bir komşumuz varmış. Hadi gel Gamze kek yapalım dediğinde ben hayır, bana kitap oku dermişim. Ve çünkü o zaman daha okumayı da bilmiyorum. Çok merak ediyordum, çok seviyordum. Benim için o ayrı dünyalarda yaşamak, onları kendi içimde canlandırmak çok apayrı bir histi. Bunu aslında en başta tiyatro izledi. Lisedeyken tiyatroya çok merak saldım ve tiyatro kulübüne girip Türkiye çapında yarışmalara katılıp dereceler aldım. Sonra konservatuvara girme ihtimalim doğmuştu. Bir şekilde olmadı, hukuk okumak daha akılcı geldi. Derken kitap zaten hep var olduğu için kendinizi, hayatınızı ilerletirken, biraz daha yaş alırken diyeyim, biraz daha olgunlaşmaya başlarken hep o tökezleriz. İstemsizce bu olacaktır, büyürken bir ayağımızı takılır bir takım taşlara ve o tökezlemeler sırasında böyle okuduğum karakterlerde kendimi bulmak, ben de aslında aynı zamanda yazmaya yönlenmeyi de sağladı diyebilirim. Ben de bir şeyler yazabilirim kısmı. Günlük hep vardı, onu hiç söylemiyorum bile. Çocukluğumdan beri annem babam hep söylerdi. Ama bunu kurmacaya dönüştürmek. Acaba şöyle bir karakterin hayatı nasıl olur?

0: farkı görmek, benden farklı birinin düşünce yapısı. Bu illaki ahlaki olarak sorgulamak, benden çok farklı bir hayatın içine girebilmek. Bunların hepsi oyun gibiydi. Ve hayatımın en zor dönemlerini ben aslında yazarak, bu anlamda o arkadaş eli cümlesini kurdum, yazarak daha kolay atlatabildiğimi düşünüyorum. Avukat olmak vesaire tabii ki etkiliyor. Her gün bir hikaye içindesiniz. Onun da etkisi var.
1: Karşınıza ne profiller geliyordur, ne öyküler geliyordur.
0: Ne hikayeler. Adliyenin kendisi birebir hikaye. Biraz duruşmadan çıkınca ben hala şöyle bir 5 dakika gitmiyorum. Duruyorum adliyenin önünde. Sadece duyduklarınızdan 2-3 öykü çıkar. Öyle bir şey var. Durum var. Tabii ben avukatlığı yaptım. Sonra bir ara verdim. Sivil toplumda çalıştım. Yaklaşık 8 sene. Ve sivil toplum da bana çok fazla hem acı hem beni de eğitecek ve olgunlaştıracak hikayeler kattı. Çok fazla proje yönettim ve o projelerin içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına gidip geldiğim için çok fazla hem mesai arkadaşımla hem tanıştığım mülteciler olsun, hassas gruptaki Türk vatandaşları olsun, hepsiyle birlikte çok fazla hikaye biriktirdim. İlk kitabımda hatta bunun bir öyküsü de vardır. Çok önemli. Nasıl diyeyim, köklenme duygusunu ben sivil toplumda çalışırken kendimde de sorgulamaya başladım.
1: Yazmanın temel taşlarından biri bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani elbette ki okuduklarımızdan, kelimelerden, cümlelerden etkileniyoruz. Onlar bizi besliyor. Ama aynı zamanda tanıdığımız her insan apayrı bir dünya. O dünyanın içinde bildiğimiz, bilmediğimiz öyküler, öykücükler var. Onlar halka halka iç içe giriyorlar ve tanıştığımızda aslında karşımızda eski tabirle arz-ı endam ediyorlar. Ve biz de sanki bunlardan besleniyor gibiyiz. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle katılıyorum size. Çünkü aslında bu işi yapabilmek için empati gücü ve gözlem gücü. Bu gözlem ve empatiyi başardığınızda ya da bazılarımızda zaten aile öyle yetiştiriyor. Bence empati olmak biraz doğuştan da gelen bir şey. Bunu zaten çocukluğunuzdan beri hissetmeye başladığınızda siz başkalarının derdine de dertlenen insanlar olduğunuzu görünce o yük iki katına çıkıyor ya. İşte o dediğiniz arz-ı endamı yaparken sizi de rahatlatan, karşı tarafa da belki bir şölen yaşatan, edebiyat şöleni yaşatan bir şeye dönüşüyor. Naçizane ben bunu hala çabalıyorum. Daha çok küçüğüm, daha çok yazarlık, hep bir öğrencilik. Ama kendim kitap okurken bunu hissediyorum. Yazmak böyle bir şey bence.
2: Tabii duyguları konuşturabilmek, çünkü çok acayip hikayelerin içerisinde olan insanlar var ama herkes yazamıyor. Yani çok değişik sanatçılarla bir arada olanlar var, farklı hikayeleri yaşayanlar, travmalar yaşayanlar var ama herkes yazamıyor. Dediğiniz gibi empat olabilmek, o duyguları konuşturabilmek bambaşka. Bir de gözlem gücü gerekiyor tabii ki, elbette. İnsanı sevmek gerekiyor belki de, değil mi?
1: Hayatı sevmek.
2: Hayatı sevmek.
0: Belki de gerçekten bu yönden hiç bakmamıştım. Siz bana söyleyince şimdi fark ediyorum ama evet, hayatı sevmek ve belki
1: Biz de
0: bağlanmak.
1: konuklarımıza bir şeyler katıyoruz buraya
0: Tabii
1: geldikleri
0: ki.
1: zaman yani. Başladığımda daha korkak, daha heyecanlıydım demişsiniz bir röportajınızda. Neydi o tedirginlikler, o yola çıkışta ilk yaşanan küçük küçük heyecanlar ve onları zaman içerisinde nasıl aşabildiniz?
0: İlk yaşadığım aslında şuydu: yazmak çok çıplak kalmak. Zambıra şey der, yazmak yüzünü göstermektir.
1: İçinizi açıyorsunuz
0: Artık
1: çünkü.
0: evet. Dolayısıyla bir noktadan sonra sanki yazdıklarınızın hepsinde sizin bir tarafınızı saklamaya çalışsanız da okuyan kişi görecek. Bu hissiyatı taşıyorsunuz. Daha başlardayken bu sizi korkutmaya başlıyor ve bunun şöyle bir riski oluyor. Kendimi saklayacağım diye kaleminize ket vuruyorsunuz en başta. 6 yılda çıktı Yine de Bir Şansımız Olmalı ilk kitabım. Bunun sebebi buydu. Çok korktum. O çıplaklıktan çok korktum. Kendimden bir şey, eyvah ya açığa verirsem gibi bir şeyden çok korktum. Ama sonra biraz daha Ethem Baran benim üstadım, hocam. Onun da desteğiyle ve yardımıyla bunu nasıl yazarlıkta iyi bir şeye dönüştürebileceğimi öğrendim. Ama tabii ki şunu da söylemem lazım. Bence asıl artık korkmuyorum demem ve sustuğum yerden ikinci kitabım çok, onu bazı eleştirmenler de söyledi, çok cesur bir kitap. Ve bu cesareti nereden buldum? Aslında yaşadıklarımla da biraz alakalı. Ben değiştim, ben olgunlaştım, ben büyüdüm. Yaşadıklarım, okuduğum şeyler de değişti. Okuduğum şeyler sertleşti. Dünya biraz sertleşti belki. Bunun etkisiyle evet.
1: Değişim hayatın zaten tabiatında var. Yani sadece dış çevresel etkenlerden bahsetmiyoruz. Kendi iç yolculuğumuzda yola devam ederken sevdiklerimizle kendi iç dünyamızda sürekli bir yenilenme, değişim içindeyiz. Aslında bütün bunlar bir araya geldiğinde bir sinerji yaratıyor. Hele bir de işin içinde yazarlık kısmı varsa apayrı bir boyuta evriliyor ve ondan sonra işte bu güzel kitaplar ortaya

0: çıkmaya başlıyor.
1: Kesinlikle. Teşekkür ediyorum.
0: İçimden gelenleri söylüyorum.
1: Ve bu kadar tedirginlikle başlayıp bir de Yunus Nadi ödülü almak 2023 yılında, doğru söylüyorum değil mi?
0: Doğru.
1: Onun meyvesini almak nasıl bir duygu? Ödüllendirilmek
0: O
1: tabii ki
0: kadar
1: çok
0: değişik
1: güzel
0: ki.
1: ama
0: Tabii ki
1: sizden
0: çok
1: dinleyelim.
0: güzel.
1: Evet, çok
0: Ama
1: güzel.
0: sorduğunuz için bence sizden ne demek istediğim, yani
1: Evet.
0: benim ne diyeceğimi tahmin
1: Evet.
0: ediyorsunuz. Bir yandan çok büyük sorumluluk. İlk kitapla şimdi benim hayalini kurduğum iki ödül var Türkiye'de. Biri Sait Faik Hikaye Armağanı, biri Yunus Nadi Öykü Ödülü. Ben uyuyordum. Öykü ödülü için beni arıyorlarmış gazeteden. Yani bir tek herkese ulaşmışlar, diğer dallara. Bir tek bana ulaşamamışlar. Öyle bir beklentim de aslında yoktu. Yayın evim göndermiş sağ olsun. Ben de şöyle bir şey oldu ödül aldıktan sonra. Önce büyük bir şok, sonra çok büyük bir mutluluk. Yani düşündüğüm, hayal ettiğim bir şey gerçekten ilk kitabımla ve 6 sene ilmek ilmek işlediğim için o emeğin görülmesi beni çok mutlu etti tabii ki, ama bir süre sonra şeye dönüşmeye başladı. Eyvah, ikinci kitapta ben daha da iyi olmalıyım. Bu zaten öyle, daha iyi olmalıyım. Hep vardı. O bir
1: Şimdi
0: baskı oluşturuyor mu üzerinizde?
1: bir sorumluluk oluşturdu açıkçası. Çünkü ben biraz daha kendi çapında çok da duyulmayan, kendi kendine ilerleyen bir yazar olma yolunda ilerleyen biriydim. Yunus Nadi ile işte kitap 3 baskı birden yaptı, söyleşiler arttı. Biraz öyle bir tarafı da oluyor ödül kısmının. Ama ben hep yazmak isteyen kişilere de şunu da söylemek istiyorum. Bunlar gerçekten gösterge değil. Ödül vesaire. Yani okurunu bulur. Ethem hocam hep onu der bana, Ethem Baran. Okurunu bulur sizin yazdığınız şey. Bir gün elbette.
0: Ama
1: Belki
0: bir
1: 20 yıl
0: motivasyon
1: sonra.
0: kaynağı sonuçta.
1: Ama evet. Ciddi bir motivasyon kaynağı. Bazen de durdurur. İşte benim mesela ikinci kitaba başlamam biraz gecikti o yüzden. Daha iyisini yapmam lazım. Yazdığım şeyleri beğenmiyorum. Zaten ben çok
0: Ödüllü bir
1: mükemmeliyetçiyim.
0: yazarım artık.
1: Gibi.
0: Herkes daha fazla irdeleyecek bu kitabı, yazdıklarımı.
1: Evet. Ve Türkiye'de o konuda edebiyat dünyası çok şeydir. Oo, çok serttir. İkinci kitapta ödül olsun olmasın birinci kitap için. İkincide hep daha iyisi beklenir. Sonrasında size hemen hüküm verilir. Maalesef bu böyledir sanat çevresinde. Onun zaten yükü varken bir de o sorumlulukla biraz zorlandım. Yalan yok. Belki Burak bir şey soracak ama şunu da
0: Yok yok.
1: eklemek istiyorum. Yani merak ediyorum açıkçası. Teknik değişikliğine gittiniz mi? Çünkü siz biraz psikoloji odaklı, gözlem odaklı bir
0: Çok.
1: yazarsınız. Şimdi ikinci kitapta ya hayır artık biraz daha teknik odaklı çalışayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Senin sorunun üstüne tekrar sormuş olacağım ama bu strese soktu mu ve bir yön değişikliğine sizi götürdü mü?
0: Dediğiniz şey, düşünerek başladığım bütün ikinci kitap taslakları çöp oldu. Çünkü kendinizi zorlayarak bir teknik oluşturma fikri edebiyatta çok mümkün değil.
1: Mümkün
0: Bu
1: değil, değil
0: biraz daha
1: mi?
0: içeriden
1: Evet.
0: gelen bir şey. Ama dediğiniz şunu yaptım. Mesela kendimi rahat bırakmaya söz verdim. İşte 2 sene civarında yazamadım. 2 senelik bir süreçte hiç yazamadım. Sonra kendimi rahat bırakmaya söz verdikten sonra dedim ki biçim olarak da edebiyata bir şey katmalıyım. Hepimiz artık, dünyada anlatılmayan bir şey kalmadı. Yeryüzünde her duygu, her şey anlatıldı. Ama edebiyat zaten üslup ve biçimden geçiyor. Ben o zaman ne yaptım? Çünkü aşk öyküsünde nokta kullanmadan upuzun bir öykü yazdım. Bu çok zordu ama ben mesela Perek, George Perek'i çok severim. E harfini kullanmadan yazdığı bir kitabı vardır. Hiç E harfi kullanmadan, bu çok büyük bir ustalık.
1: Çok zor.
0: Bilge
1: Evet.
0: Karasu'nun böyle denediği eserleri var. Kendimce toy bir yazar olarak diyeyim, böyle bir şey denedim. Sadece bir girişte, bir de çıkışta nokta var. Onun dışında her şey virgülle. Ve bunu o kadar uzun sürdü ki, çünkü virgüller şey, bağlarım zannediyorsunuz. Ama o kadar büyük anlam kayması olabilme riski doğuyor ki. Dolayısıyla hep cümlelerin yerlerini değiştiriyorsunuz. Bu oyunlara girdim. Bunlar edebiyatta birazcık işte bence önemli. Bence artık yeni yazarların bunu yapması gerekiyor. Ya da farklı karakterleri birbirlerinin hikayelerine konuk ettim gibi. Bunu anlasınlar anlamasın, okur anlasın anlamasın önemli değil ama çoğunlukla da anlaşıldı. Bu çok hoşuma gitti. Dolayısıyla üslubumu çok değiştirdim, onu söyleyebilirim. Kendimi gerçekten serbest bıraktım. Dedim ki ödül de önemli değil. Ben özellikle ilk öykü için babama yazdığım, babamın gidişini yazdığım bir öykü ve son öykü. Onları zaten ben nasıl istiyorsam öyle yazacağım. Geri kalanda da yeni biçimler deneyeceğim.
1: Diğerleri hiç
2: strateji gibi
1: oturmacı
2: aslında
1: değil.
2: baktığınızda. Yani
1: Evet.
2: yola çıkıyorsunuz ama o oyunun kuralları içinde zaman zaman ufak tefek dokunuşlarla bir strateji değişikliğine gidiyorsunuz. Zaten olması gereken de bu. Belki de kitaba dinamizmi
1: Evet.
2: katan unsurların başında geliyor.
1: Kesinlikle.
2: Yine de bir şansımız olmalı kitabınız. Kitabınızda ölüm, ayrılık, yabancılaşma, yıpranmış ilişkiler gibi belli başlı karakteristik bir takım temalar var. 16 öyküden oluşuyor. Benim merak ettiğim konu şu, neden daha çok böyle tırnak içinde hüzünlü, insanın ruhunu ve yüreğine hitap eden tınılar içeriyor sözcükler, kelimeler ve öyküler? Bunun özel bir nedeni var mı?
1: Ben bunu çok araştırdım. Çünkü okuduğum kitaplarda da ilk yıllar yıllar öncesinde keşfettiğim şey bu. Sanatta hep bir hüzün mü olmak zorunda? Soru bu aslında, değil mi? Sonra işte Van Gogh'un hikayesi, Mozart'ın hikayesi, daha bu tarafa gelelim, Hürsat Obener'in, Sait Faik'in hikayesi. Şimdi baktığımızda aslında distimik insanlar, sanatçılar. Biz biraz o melankoliden besleniyoruz ve hayat da öyle akıyor gibi geliyor.
2: Bu
1: Bu bence
2: toprakların
1: doğuştu.
2: insanları
1: Evet.
2: olarak bizler de aslında bundan besleniyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Hüznü seviyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Şarkılarda da seviyoruz.
1: Evet.
2: Kitaplarda da seviyoruz
1: Çünkü
2: açıkçası yani.
1: daha dolu yaşadığımızı, belki daha gerçek yaşadığımızı hissediyoruz. Mizah yazabilmeyi çok isterim ve bence daha zor. Mizahın içinde Burça Bahadır bunu yapabiliyor mesela. Mizahın içinde bir aile sırrını vermek, bir yası vermek. Onlar daha zor. Ben özellikle aile ilişkileri ve yaşlılık temasının çerçevesine baktığımda kendim çok üzünlü hissettiğimi fark ediyorum bazen. Çünkü çok baskılanan bir takım duygularla her şey çok iyiymiş gibi davrandığımız bir aile toplumu içinde yaşıyoruz. Kendi ailem öyle değildi çok şükür, ama genel bağlamda incelediğimizde bunların o halının altına neler atılmış şu gördüğümde, incelediğimde, düşündüğümde ben hüzünleniyorum. Büyük ihtimalle dilim de o yüzden öyle. Benim dilim birazcık hüzünlü, evet.
2: Yok, bunu zaten hani eleştirel anlamda değil, anlamak
1: Evet.
2: adına sordum. Bir de şöyle bir felsefe de var. Bunu da açıkça söylemek gerekir. Mesela Anna Karenina, Tolstoy'un başat kitaplarından, klasik eserlerinden, temel taşlarından biridir. Mesela o şu cümleyle başlar. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Dolayısıyla standart, yüzeysel bir mutluluğu anlatmak yerine o mutsuzluğun perde arkasında yatan o fazla fazla değişkenlere sahip hayatları anlatabilmek hem okuyucu açısından hem de yazan açısından çok derin bir zenginlik içeriyor diye düşünüyorum.
1: Ben de tam olarak bu çerçevede zaten yazmaya devam ediyorum. Çok doğru söylediniz. Benim iç açımdan çok doğru. Çünkü saklanan, gizlenen duyguların ortaya çıkarılması insanda iyileşme de yaratır. Bu edebiyata, sanata sirayet ettiğinde toplumda da iyileşme yaratır. Dolayısıyla zaten böyle bir misyonu bir yazar tek başına yüklenmez, ama ben biraz da okurlarımıza da bu anlamda bir sorumlu olduğumuzu da hissederek yazmaya da çalışıyorum aslında. Görmeyi reddettiğimiz şey elbette hayatta bizi biraz tökezletir. O yüzden reddetmemek ve korkmadan yazmak lazım gibi düşünüyorum.
2: Doğru.
3: Korkmadan yazmamak için de Rene yazı evini kurdunuz.
1: Evet, öyle
3: Yani
1: diyebilirim.
3: insanlar korkmadan yazsın, teknik de öğretelim, onları öykünün içine, romanın içine, yazının içine alım diye düşündünüz muhtemelen. Ama biz bu öyküyü sizden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii ki.
3: Çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Yazı evleri, yazı okulları yok. Yani bir okul gibi düşünmek lazım aslında
1: Tam
3: belki, değil
1: olarak
3: mi?
1: düşünebiliriz.
3: Yani çok fazla yok strateji, teknik öğretmek ama aynı zamanda o öykünün, evet ben nasıl yazacağım ya artık, nereden başlamalıyım diye düşündüğümüzde açacağımız bir kapıyı çok fazla bulamıyoruz. Bu kapı nasıl açıldı peki size?
1: O kadar değişik oldu ki 5 dakika içinde bir gün şöyle. Sivil toplumdaki görevimden deprem bölgesinde çalışıyordum. Çok uzun bir süre olmuştu ve artık hayatımın başka bir yöne evrilmesi gerektiğini hissetmiştim. Misyonum bence bitmişti. Ankara'ya döndüm Hatay'dan tekrar ve o dönem bir aylık işsizlik sürecim var. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Avukatlığa geri mi dönsem, ne yapsam? Böyle bir şey okuyordum. Tomris Uyar'la Turgut Uyar'ın konuşmaları, söyleşileri, aralarındaki konuşmalarla ilişkin bir söyleşi kitabı. O kadar güzel toplantılar yapmışlar ki o dönemlerde hep birlikte. Ve o zamanlar Ankara'da, İstanbul'da böyle şairlerin, yazarların bir araya gelip toplanmaları bugün kitap olup bize söyleşi olarak sunuluyor. Ankara'da düşündüm, biz 15 yıldır Ethem Baran ve öğrencileri olarak çocukları olarak diyeyim buluşuyoruz ama hep bir yer arıyoruz. Her yer kalabalık, ses, gürültü.
2: Kalıcı bir yer yok, hep
1: Bizim
2: değişken
1: evet
2: yerler.
1: böyle bir yere ihtiyacımız var diye düşündüm. Sonra dedim ki biz bu atölyeleri aslında artırsak sadece öykü değil, roman, senaryo, şiir. Hatta insanlar gelip orada yazsa. Hatta ben

0: Çatalhöyük Havalı'da küçücük bir 2 artı 1'e böyle biraz da imece usulü arkadaşlarımın desteğiyle masalar, sandalyeler, kahve makineleri ve hocalarıma dedim ki burada böyle bir yer var. İsterseniz ders vermeye gelebilirsiniz. Sonra ben de acaba artık bunu yapabilir miyim yavaş yavaş? Korkarak başladığım bir şey 3 sınıf birden oldu. Çok genişledi. Tiyatroya gidiyoruz hep birlikte. Oradaki karakterlerden ödevler veriyorum. Artık onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar benden, ben onlardan. 2 seneyi 2 gün sonra tamamlıyoruz.
1: Ne güzel,
2: Harika.
1: nice
2: Evet.
1: yıllarınız
2: Yol açık
1: olsun.
2: olsun
1: Çok
2: inşallah.
0: teşekkür ederiz. Bir düşüyoruz, bir kalkıyoruz. Çok normal. Ama gerçekten herkesin uğrayıp kitabını okuyabileceği, kahvesini içebileceği bir yer. Esat Caddesi 25 numaradayız. Gelsinler, bekleriz. Çok güzel, oturup bütün gün kitap okuyabilirsiniz.
2: Güzel bir
0: Plak
2: sohbet
0: dinliyoruz.
2: ortamı, güzel
0: Evet.
2: bir düşünsel ortam
0: Evet.
2: ve oradan beslenen insanlar ne kadar kıymetli.
1: Çok kıymetli. Peki merak ediyorum, bir kurs grup grup mu açıyorsunuz yoksa hani ben kapıyı çaldım, evet şiir için geldim, şiir yazmayı öğrenebilir miyim deyip bireysel danışmanlık mı veriyorsunuz, nasıl ilerliyorsunuz?
0: İkisi de var aslında. Şeyi mutlaka söylüyoruz. Yazmak öğretilebilir bir şey değil. Yol arkadaşlığı yapılabilir bir şey. Çünkü yazmak için %80, hiç az bir oran değil, %80 okumak zorundasınız.
1: Tabii.
0: O okumak da doğru okumak, nitelikli edebiyatı bulmaktan geçiyor. Ben o kadar değerli hocalardan ders aldığım için çok şanslıyım. Hep belki şu anda basılmayan o çok önemli edebi eserleri biriktirdim. Ve şu an aslında ben onları paylaşıyorum. Diğer hocalarım da aynı şekilde. Popüler kültür maalesef biraz edebiyatımızı kötü anlamda etkiledi. Bunu söylemeden olmaz. Dolayısıyla yazmak istiyorsak ya da iyi bir okur olmak istiyorsak ne yapmalıyızı görmek için kurslar, yani atölyeler dediğimiz toplu buluştuğumuz dersler açıyoruz. Aynı zamanda bireysel ders almak isteyen öğrenciler de oluyor. Çok mutluyum bu konuda. 2 öğrencim kitabı basıldı. 2 sene çalıştık birlikte. Bazı yayın evleri tarafından kabul aldı, basıldı. Bununla beraber hiç ücrete tabi olmayan söyleşilerimiz oluyor. Hep birlikte buluşup söyleşiyoruz. O yeni çıkan kitaplar hakkında olabilir. Başka okuma gruplarımız var. Kapıdan herhalde 2 senedir 100 kişiyi aşkın katılımcı girdi.
1: Harika.
0: Evet. Bu şekilde.
1: Hocanız Ethem Baran da ders veriyor orada, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ben hala katılıyorum. O da ders veriyor. Abdullah Taşçı roman dersleri veriyor. Çok kıymetli bir romancıdır. Drama dersleri, Çağdaş Drama Derneği ile Hicret Aydoğar'la drama ile yazar atıcı yazarlığın birleşimi dersleri çok kıymetli oluyor. Yeni başlayanlar için egzersizler. Senaryo derslerimiz oluyor. Şimdi kısa film yönetmenleri gelecek. O yönetmenlerle film analizleri yapacağız birlikte. Kendi filmlerini gösterme şansları olacak onların da.
1: Müthiş,
0: Çok yeni
1: çok güzel.
0: yönetmenler. Bu şekilde özetle.
2: Şu açıdan da kıymetli. Bir şey soracaktım ama çok özür dilerim.

0: vardır. Sanat iyileştirir
1: Evet,
0: diyoruz.
1: şifalandırır diyoruz.
0: Şifalandırır. Yani dünya o kadar kaotik bir süreçten geçiyor ki işte artık haber bültenlerine baktığımızda birçok şey izliyoruz. Hepimizin içi kararmış, kasvetli bir ortam.
1: Sosyal medya da öyle, yine aynı
0: Kesinlikle.
1: şekilde.
0: İşte bütün bu çalışmalar, sizin yaptıklarınız, çağırdığımız konuklarımızın eserleri, yapıtları ortaya koydukları aslında bizim bir nebze olsun bütün bu kaostan bir ölçüde kopup iyileşmek adına yaptığımız çok değerli çalışmalar olarak görüyorum. Ben ne dersiniz?
1: Oldukça doğru. Şöyle bir şey geldi başımıza. Siz bunu söyleyince aklıma o geldi. Bir katılımcımız yaklaşık birinci yılını dolduruyordu artık öykü derslerinde. Geldi bir gün dedi ki, biliyor musunuz, ben artık antidepresan kullanmıyorum.
0: İşte tam
1: Ama
0: olarak
1: buraya
0: bravo işte.
1: geliyorum dedi. Yani
0: Harika.
1: tüylerim hala diken diken oluyor. Ben yine de dedim, hani bunu doktor kontrolünde olmadan yapmayın. Ama yok dedi, yani buraya geldiğimde nefes alıyorum. O karmaşa bitiyor, o kötü haberler bitiyor. En azından bir 3 saat oh deyip bir hayal dünyasındayız belki, ama gerçek bir yandan da hep birlikte kendi bakış açımdaki insanlarla kahve içip sohbet edebiliyorum. Bunu evet yer
0: Evet.
1: açtığımız için çok
0: Yani
1: mutluyum.
0: bunu şöyle
1: Evet.
0: empati kuruyorum. Ya bu sonuçta bireysel bir şey ama 2-3 haftadır kendi adıma bir koroya başladım.
1: Ah, mesela.
0: O kadar iyi geldi ki bana.
1: Bunu
0: Yani
1: şimdi duyuyoruz
0: evet
1: tabii.
0: tabii bunu sizinle paylaşacaktım.
1: Dinleyenlerimizle
0: Evet, bunu
1: duyuyoruz,
0: da
1: evet.
0: dinleyicilerimize paylaşmış olalım. O kapıdan saat 7 gibi giriyorum. 9.30-10 gibi çıkıyorum. Böyle ruhum dinlenmiş, mutlu, huzurlu, bütün sıkıntılarımdan uzaklaşmış bir Burak olarak
1: Doğru.
0: kapıdan çıkıyorum. Yani eminim şu anda sizin yaptığınız işte tam bunun karşılığı diye düşünüyorum.
1: Umarım herkes öyle görüyordur. Ben öyle görüyorum. Tam dediğiniz gibi
0: Ne
1: hissediyorum.
0: güzel, harika.
1: Ben dersten çıktığımda, kendim kursiyer olduğumda, katılımcı olduğumda ya da ben ders verdiğimde fark etmiyor. Ben de çok şey öğreniyorum ve çok rahatlıyorum, evet.
2: Ve uzun soluklu bu kurslar herhalde, değil mi? Gitmek isteyenler için bunları soruyorum. Çünkü bir yılı aşkın süre gelen katılımcımız
1: Var,
2: dediniz.
1: evet.
2: Yani ya da 3-4 aylık kurslar ama ben tekrar tekrar derse gelmek istiyorum, burada nefes alıyorum diyenler de gelebiliyor herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Çoğunlukla 12 haftalık ya da 8 haftalık açıyoruz. Öyle planlamıştık başlarken 2 sene önce de bazı hocalarımızla. Sonra ama bırakmadı bazı katılımcılarımız. Bildiğiniz böyle yaz döneminde bir arayla, onun dışında normal okul dönemi gibi akıp giden atölyeler oldu. Elbette tek seferlik atölyeler de oluyor. Burada davet ettiğimiz psikologlar oluyor mesela. Onlarla yaptığımız edebiyatla psikolog çok bence iç içe bir disiplin. Hepimizin psikoloji kitaplarını çok iyi okuması gerekiyor, iyi bir yazar olmak istiyorsak. Çünkü yüzeysel kalmamalı bir karakter. Dolayısıyla tek seferlik böyle seminer gibi olan programlarda oluyor. Bu şekilde.
0: Edebiyatta ilişkinizi anlatırken çok güzel bir cümleniz var. Şöyle notlarım arasına almışım. Çok hoşuma gitti. Elimi kolumu bir yere sığdıramadığım bir ilişkilenme biçimindeyim edebiyatta demişsiniz.
1: Çok doğru.
0: Bunu biraz açmak ister misiniz?
1: Evet de, bende ileri düzey hiperaktivite var ve panik atak var. Elim kolum da hiç durmaz konuşurken. Söyleşilerden sonra kendimi izlerken şok oluyorum şey, can şey televizyondaki. O da tam öyle. Çünkü ben yazarken yani birisi beni izlemesin diye zaten hep yalnız yazmaya çok özen gösteriyorum. Rahat edemem çünkü. Nasıl bir hale büründüğüme inanamazsınız. Onun da ayrıca yazılması lazım. Koridorda 3 kere yürürüm, geri gelirim.
0: O da ayrı bir öykü diyorsunuz
1: Saç
0: yani.
1: kesinlikle elim kolum durmaz. Bunun edebiyattaki şeyi benim için şu aslında. Bir şey yaratırken, üretirken bende de başka bir Gamze'ye dönüşmeye başlıyor bir şeyler. Çünkü o karakterin ruhuna girmem lazım, o empatiyi yapmam lazım. Onu yaparken de işte resmen fantastik filmlerde gördüğümüz o biçim değiştirme hikayesini elimle kolumla yaşıyorum.
0: Ne
1: Fiziksel
0: güzelmiş.
1: olarak gerçekten
0: O
1: yaşıyorum.
0: heyecanınızı ve duygularınızı işin içine katmanız bence.
1: Kesinlikle, ama
0: Onun
1: çok da
0: başarılı bir
1: yorucu bir
0: durum.
1: yandan. Üstünüzden tır geçmiş gibi oluyor bir öykü bittiğinde. Şimdi romana başladım, başıma ne gelecek çok merak ediyorum.
0: Şimdi Gamze Hanım tam yayına girerken sevgili yapımcımız Didem Güner'i sizin Sustuğum Yerden isimli kitabınızı verdi. Ben de şöyle tabii artık 10 dakika falan kalmıştı yayına. Hepsini zaten okuma imkanım yok ama girişte babanıza ithafen yazdığınız bir cümle var. Ben sizi hüzünlendirmek istemem ama
1: Estağfurullah.
0: çok hoşuma gitti. Zaten çok kısa bir şey.
1: Gurur
0: Şöyle
1: duyuyorum.
0: demişsiniz. Şimdi sen okusaydın bu kitabı bu kadar düşünme, yaşa derdin. Bilmiyordun. Sen beğen diye yazıyordum. Sesi sözcüklerimde yaşayan babam için demişsiniz.
1: Evet.
0: Bunu biraz babanızın hayatınızdaki yeri,
1: Evet. Kız çocuklarının genelde

0: Öyle oluyor herhalde,
1: Hı
0: ilk aşkı, ilk kahramanı, hep kahramanı babası oluyor. Babamla ilişkim her zaman çok çok öte ve çok güzeldi benim. Onu kaybetmekten o kadar korkuyordum ki ilk kitapta farkında olmadan onun ya bir gün kaybolursa öykülerini de yazdığımı sonradan fark ettim. Ve gerçekten korktuğum başıma geldi, insan çeker derler. Hani hiçbir şey yokken bir gece işte bir kalp kriziyle, daha
1: hı.
0: çok 60 yaşındayken kaybettik.
1: Nurlar içinde
0: Nurlar,
1: uyusun.
0: sağ olun,
1: Uyusun,
0: çok
1: evet.
0: teşekkürler. Ve o korktuğumun başına gelmesiyle birlikte zaten ilk kitabın da haberini almıştı ama okuyamamıştı. Onun da ithafında öyle bir şey var. Ve şeydi böyle benim için. Bir dayanağımı,
1: Hı.
0: büyük bir kısmını yitirmek gibi. Tabii ki annem ve kardeşimle şimdi üçümüz birlikte birleştiğimizde bir babamı oluşturuyoruz gibi oluyoruz artık. O bize gitti ama bütün parçaları, her birimize bir parçasını koydu sanki. Ve
1: Ben zaten kaybettiklerimizi tamamen kaybettiğimize inanmıyorum kendi
0: mümkün
1: adıma.
0: değil. Evet.
1: Onlar bir enerji olarak varlar.
0: Evet.
1: Yüreğimizde, içimizde, etrafımızda biz
0: Evet.
1: sadece onları görmüyoruz. Ama onlar
0: Kesinlikle
1: bize
0: öyle.
1: yaşam yolculuğunda eşlik etmeye devam ediyorlar.
0: Evet
1: Ben
0: ve
1: ona
0: bu
1: göre kendim.
0: kitapta da ilk öykümde tam o yaşadığımız günü yazdım. Otokurmacadan çok korkarım. O kadar çıplak kalmaktan korkuyorum diyordum. Ama hakikaten bu kitabın ilk ve son öyküsünü annemin yaşadığı, o çok büyük bir, annem için çok büyük bir zorluktu ve annemin yaşadığı o durum, kardeşimin yaşadığı o zorluk ve benim aslında bir aile olarak nasıl aile olduğumuzu ve babamı da her bir parçamızla nasıl yaşatacağımızı da
1: Evet.
0: bu kitapta hep yaşatmak istedim diyebilirim.
2: Şimdi buradan yola çıkarak otokurmacadan korkuyorum dediniz ama
0: Evet.
2: şimdi bir taraftan da avukatsınız, hukukçusunuz ve bir sürü hikaye görüyorsunuz. O hikayelerden sıyrarak nasıl oluşturuyorsunuz öyküleri, romanları?
0: Şöyle aslında biliyor musunuz, bazen öyle hikayeler oluyor ki o hikayeleri yazsak yayın evi der ki bu ne böyle, bu hiç gerçekçi değil. Hani haberlerde de dinleriz
2: Tabii,
0: ya bazen,
2: evet.
0: yani yok artık bu
2: Yok
0: kadar
2: artık
0: olmaz
2: diyoruz.
0: deriz.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yazarken onun, bizim hep dikkat ettiğimiz şey şu, belki de sorunuzun cevabı zaten bunda yatıyor, inandırıcılık. Gerçekçi olma. Bu şu demek değil. Bilim kurgu, fantastik de yazabilirsiniz. Eğer okura fantaziyi inandırabiliyorsanız o artık tamam bir edebi eser haline gelir. Ben de günlük gördüğüm hikayeler de artık çok fazla gördüğüm için, bu arada hepsi benim için bir yazma konusu değil. Bir öykü hikaye konusu değil, onu söyleyebilirim. Ayıklıyorum galiba. Çok fazla yayınlamadığım, kendime sakladığım çok fazla öykü hikayem var. Defterim hep yanımda olduğu için, duruşmayı da çok uzun beklediğimiz için o sıralarda ben neler neler yazıyorum ama yayınlamak, biraz daha o kitap haline getirmek ve dediğim gibi edebi eser olması lazım onun için. Ona hizmet etmesi lazım. Bu bir çöplük olmamalı. Edebiyata gerçekten gerekli sözcükleri bırakmalıyız ve bu da edebiyat sanatını biraz bir tık ileri götürmeli. Çok yazıyor, yazan var
2: Çok kitap
0: hepimiz.
2: var.
0: Çok.
2: Gerçekten bir yayın
0: Ha.
2: çöplüğü demek istemiyorum esasında ama
0: Ama maalesef.
2: gerçekten çok eser var ve
0: Evet.
2: kitap okumayı iyi eseri seçemeyenler zorlanıyordur diye
0: Doğru.
2: düşünüyorum.
0: Gerçekten öyle. İşte popüler kültür burada da devreye giriyor. Hani onu çok irdeleyen bir eleştirmen kitlesi de maalesef kalmadı. Yani eleştiri de çok kısıtlı artık şey edebiyatta. Eleştiri çok kısıtlı olduğu için çok fazla kitap var. Çok fazla kitap olduğunda hangisi hizmet edecek ve ileriye kalacak? Hangisi kalmayacak? İşte mesela Rene'de biz bunu da göstermeye çalışıyoruz. Ya da ben buna çok dikkat ederek her sene bir kitap çıkarmak istemiyorum. Ben neyi ne zaman en doğru şekilde yaparsam edebiyat için o zaman devam.
2: O zaman bir kitap bitti diğerine başlayayım demiyorsunuz.
0: Kendi yazdıklarım kendimde, çok kalacak onlar.
1: Buradaki temel kavramın, önemli olanın az önce siz de aslında cümlenize geçirdiğiniz samimiyet olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şöyle güzel bir cümle vardır. En büyük karizma samimiyettir denir. İşte asbelkader hepimiz de yayın dünyasındayız. Ben baktığımda şöyle mesleğinde işte hamleler yapmış, belli bir noktaya gelmiş insanların serüvenine hepsinin kendi içinde bir samimiyetleri olduğunu görürüm. Seyirci ve okuyucu, bu da sizi ilgilendiren kısım, zaten samimiyetle yapay olanın ayrımını çok güzel bir şekilde yapıyor.
0: Yüzde
1: Puanını
0: yüz.
1: veriyor ve ondan sonra da ona göre yoluna devam ediyor. O yüzden samimiyet hayatın hangi alanı olursa olsun çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Yüzde yüz öyle. Şimdi mesela Çağdaş Tiyatro için de aynı şey konuşuluyor. Artık bağıran tiyatrolar değil,
1: Evet.
0: bizim samimi bulduğumuz, gerçek hayatta kendimizi yerine koyabileceğimiz.

0: görseller. Edebiyatta da bence okur o kadar akıllı ki
1: Evet.
0: sizi hemen anlar. Siz onu kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Orada sıkılmış mısınız? Hemen çıkartır. Ve bence o yüzden okura göre yazmıyorum diyen yazara ben çok inanmıyorum. O zaman bastırma ihtiyacınız da olmaz. Tabii ki okura göre yazıyoruz ve okur için yazıyoruz.
2: Peki hangi okur için yazıyorsunuz diye soralım size.
0: Yaş grubu olarak
2: Her türlü.
0: yani lise grubunun aşağısı beni okumamalı şu anda. Çok sert gelir. Zaten liselerle görüşmeli. Söyleşilere de öyle gidiyorum. Hangi okur için yazıyorum? Sanırım biraz kendini arayan, köklenip köklenmediğini bilemeyen, nasıl devam edeceğini bilemeyen, biraz tökezleyen, büyürken çok dizi kanayan ama o kanı da kendi kendine durdurmayı başarmak için
1: Hayatıma nasıl anlam
0: çabalayan.
1: katarım diyen.
0: Evet, hayatıma nasıl anlam katarım diyen. Aslında çevremizi saran, farkında olmadığımız bütün o bağların içinde ben neredeyimi arayan. Böyle diyebilirim belki.
2: Evet, travmalarını aslında belki de aşmış.
0: Aşmaya
2: Ama
0: çabalayan
2: aşmaya
0: belki de.
2: çabalayan ama evet aslında hayatın anlamını da sorgulamış.
0: Kesinlikle.
2: Bir tat arayan yani bir o hayatın zevkini elmek isteyenler beni okusun diyorsunuz.
0: Naçizane evet.
2: Ne
0: Teşekkür
2: güzel,
0: ediyorum.
1: harika. Peki yavaş yavaş şöyle bir 2-2,5 dakikamız kaldı. Sürekli gündeme kalan gelen bir mevzu var ya, şu teknoloji, yapay zeka
0: Of,
1: meselesi.
0: of. Ah
1: İşte her gün
0: evet.
1: yeni bir şey okuyoruz. Birisi ödül alıyor. Bir süre sonra anlaşılıyor ki kitabının yarısını, üçte birini yapay zeka yazmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu işte insanlığın sorgulandığı, toplumun sorgulandığı, bireyin ben nereye gidiyorum sorusunun sürekli gündeme geldiği bir süreç. Siz bir yazar olarak, işin içinde bir insansınız. Bütün bu gelişmelere nasıl bakıyorsunuz?
0: Çok kızacak bazı yazar arkadaşlarımız aramızda
1: Olsun.
0: konuşuyoruz ama ben bu konuda çok muhafazakarım. Yani ben kesinlikle bir kere sanatı beceremeyeceğini, başaramayacağını düşünüyorum, inanıyorum, inanmak istiyorum. Yoksa çok ben teknolojik konularda hiç iyi değilimdir. Ama editörlük mesleğine ciddi anlamda el attığın farkındayım. Onu çok duyuyorum. Ve işte yeni Fransa'da dediğiniz olay yaşandı ve bu ispatlanamıyordu şu anda.
1: Evet.
0: Bence en büyük sıkıntı orada. Şimdi yeni yayın evim benim için bir ödüle başvurmuş bu kitap için. Artık size ödül başvurularında yapay zeka formu da imzalatıyorlar. Ve benim dikkatimi şu çekti. Asla yapay zeka kullanmadım beyan formu değil bu. Yapay zeka kullanabilirsiniz. Bunu artık galiba etik olarak sanat dünyası da kabul etti. Ne kadarını kullandığınızı sadece doğru bir şekilde beyan etmeniz bekleniyor. Editörlük aşamasında mı? Birkaç bölümde mi? Birkaç sözcükte mi? Hani ben zaten çok öncesinde çıktığı için benim iki kitabım, ben zaten böyle bir şeye girmeyi niyeyse kendime ayıp görüyorum. Belki biraz ileri derecede dediğim gibi kapalıyım bu konuya. Ama şey anlamında tabii ki bence yazarların işini çok kolaylaştıracak. Mesela benim burada gemide geçen bir öyküm var. Ben o öyküyü 4 sene önce yazabilmek için tamı tamına 6 ay gemici forumlarında bir erkek ismiyle gemicilerle sohbet etmek durumundaydım.
1: İşte bu çok önemli, biliyor musunuz? Bu
0: Bence o
1: emek
0: çok
1: verilmedikten sonra
0: zevkli.
1: ortaya çıkan kitabın ne anlamı var?
0: Hiçbir anlamı yok.
1: Hiçbir
2: Ve çok
1: anlamı
2: şey
1: yok. Şey,
2: öğrenmişsinizdir.
0: neler
2: Evet.
0: neler.
1: Tabii.
0: Bütün o geminin ve o teknikleri öğrenmek zorundasınız ama öyküde de öyle bir kullanmanız gerekiyor ki okur sıkılmamalı, bir böyle prospektüs gibi olmamalı.
2: Tabii.
0: Dolayısıyla ben bir ara o kadar ilgimi çekti ki hakikaten gemicilere en sonunda hani itiraf ettim forumda. Ben dedim aslında bir yazarım, size de öykümü göndermek istiyorum, doğru yapabilmiş miyim diye. Bence yazarların bu tatlı taraflarından biri bu.
1: Evet.
0: Şimdi ben yapay zekaya soruyorum, şöyle bir meslekli karakter yaratacağız. Bunun özel şeyi ne olabilir? Bu mesleğin özellikleri nelerdir? Önünüze geliyor pat
1: Evet,
0: diye.
1: doğru.
0: Ben hiç
1: Bu
0: sevmedim.
1: kolaycılık değil mi? Edebiyatın içini
0: Hiç
1: boşaltıyor.
0: evet.
2: Ve duygu da
0: Yani
2: yok ama.
0: bu zaten
2: Duygu
0: şey,
2: da yok.
0: edebi metni yazdırmayı düşünmedim bile.
2: Evet.
0: Bir meslek, fotoğraf koleksiyoncusu mesela. Bunu sormak için falan. Ama hiç bana göre değil. Bazı yazarlar çok iyi bir şey olduğunu
1: Yok,
0: söylüyorlar ve işimiz çok
1: ben sizin
0: kolaylaşacak diyorlar.
1: çizginizdeyim, sizin
0: Değil mi?
1: tarafınızdayım.
2: Ben
1: Bu
2: de
1: konularda
2: öyle.
1: ben de
0: Evet.
1: tutucuyum açıkçası.
0: Hiç
1: Gamze
0: katkıda
1: Efe,
0: bulunalım.
1: çok teşekkür ediyoruz. O kadar keyifli bir sohbetti ki.
2: Kesinlikle.
1: Su gibi başladı, su gibi aktı gitti. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de bu kadar rahat ve güzel konuşacağımı düşünmüyordum. Bu sizin sayenizde.
1: Sağ olun.
0: Bana o şey, samimiyet hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Yeni
0: Biz teşekkür
1: kitaplarınızda tekrar
0: ediyoruz.
1: görüşmek dileğiyle diyoruz.
0: Umarım,
1: Sağ olun.
0: umarım. Çok
1: Bir şey daha
0: teşekkürler.
2: eklemek istiyorum esasında. İyi yazarlar iyi de konuşuyorlar.
1: Tabii ki.
2: Net.
1: Kesinlikle. Yine
2: Kesinlikle.
1: noktayı koydun Yasemin. Yine noktayı koydun. Sana
2: Senden
1: katılıyorum.
2: ilham oluyorum. Senden
1: Estağfurullah.
2: ilham
1: Sağ ol.
2: oluyorum.
1: Eksik olma. İyi ki
2: Evet.
1: varsın.
2: Sen de iyi ki varsın. Ve

0: Dinleyicilerimiz de iyi ki var ve bir haftayı daha burada sonlandırdık. Yine her zaman diyoruz ki hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun efendim.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Güzel Hayat Sanat'ın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dilimizde öyle kelimeler var ki her gün defalarca söyleriz. Herhangi bir günlük gazetede tarafından sözü ortalama 20 kez kullanılmaktadır. Kitaplarda da bu kelime sık sık geçer. Bundan 100 yıl önce Atatürk'ün yazdığı nutukta tam 356 tane tarafından kelimesi vardır. İnternete girip de tarafından diye arama yapın, içinde tarafından kelimesi bulunan 305 milyon dosya olduğunu göreceksiniz. Ancak nutukta canibinden diye de bir kelime var. Vilayet canibinden, Babali canibinden diye geçiyor. Dini kitaplarda da

0: Allah canibinden görmek yazan cümleleri okuyabilirsiniz. Anlıyoruz ki eskiden tarafından yerine canibinden sözü de kullanılmış. Hatta min cihet de denilmiş, min taraf denildiğine ilişkin bir kayıt da var ama 1900 yılından önce tarafından kelimesinin yer aldığı bir kaynak bulunmamaktadır. Tarafından sözü edattır. İngilizce'deki karşılığı by, Almanca'da ise von sözcüğüdür. Bu kelimelerin üçü de edilgen cümlelerde kullanılır. Bu noktada kısaca edilgen nedir açıklayalım. Bütün dillerde etken ve edilgen olmak üzere iki tür cümle vardır. Etken cümle, öznenin işi yaptığını gösterir. Kedi bahçede koşuyor dediğinizde, kedi öznedir ve bahçede koşmaktadır. Yani özne bir işi yapmaktadır. O yüzden cümle etkendir. Edilgense, işi yapanın tam olarak belli olmadığı cümlelerdir. Ev temizlenmiş derseniz, evi kimin temizlediği anlaşılmaz. O yüzden de edilgen cümledir. İşte tarafından sözü de edilgen cümlelerde kullanılır. Ancak bir cümlede tarafından sözü varsa, cümledeki fiil pasif bir durum gösterir. Örneğin, sevdi aktiftir, sevildi pasif. Aldı aktiftir, alındı pasif. Böyle fiillerin ın ekiyle pasif duruma geldiği için tarafından kelimesi olan her cümle edilgendir diyoruz. Pasta benim tarafımdan yapıldı dersek edilgen bir cümle kurarız. Pastayı ben yaptım derseniz etken olur. Polis tarafından yakalandı cümlesinde yakaladı aktif fiili yerine yakalandı pasif fiili kullanılmaktadır ve edilgen fiilden dolayı edilgen cümledir deriz. Türk Dil Kurumu sözlüğünde geçen tanık cümle dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı sözü edilgendir. Bu cümleyi etken yapmak için tarafından kelimesini kaldırıp fiili aktifleştiririz ve dostlarının çok sevdiği bir zattı diyerek etken bir cümle durumuna getiririz. Bir örnek daha verelim. Kızıl elma, Osmanlı Türkleri tarafından Roma'ya verilen at cümlesi edilgendir çünkü verilen sözü pasiftir. Kızıl elma, Osmanlı Türklerinin Roma'ya verdiği at dersek cümle etken olur. Ünlü yazar Nurullah Ataç, tarafından kelimesiyle edilgen fiil kullanılarak yapılan cümleleri hemen düzeltirmiş. Çünkü Ataç pasif cümleleri hiç sevmezmiş. Ömer Asım Aksoy, Türk Dili Dergisi'nde diyor ki, mesela bir yazıda rastladığım bir söz okuyan ve dinleyen tarafından anlaşılıyorsa cümlesini Ataç görse hemen şu biçime sokardı. Bir sözü okuyan ve dinleyen anlıyorsa. Tarafından sözü zarf olarak aracılığıyla anlamına da gelir. Bildiri spiker aracılığıyla okunduğuyla, bildiri spiker tarafından okundu cümleleri aynı anlamdadır. Yanından, yöresinden, yakınından anlamını da verir tarafından sözü. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor beytinde, her bir tarafından doluyor yerine, her bir tarafından dolduruluyor denilseydi cümle etken olacaktı. Demek ki etkenlik ve edilgenlik tamamen fiile göre değişmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda yine konuk etmiştik. Bugün tekrar konuk etmekten oldukça memnunuz. Çünkü o zaman konuk olduğunda bize demişti ki kahkaha kervanı diyerek tanımlamıştı İpek Yollarını. Bugün kendisiyle birazcık daha Anadolu'nun sofra kültürünü konuşacağız. Hatta o zaman unutmuştuk bir masalın pasaportu olur mu diye. Ben bugün ona şöyle soracağım. Bir sofranın da pasaportu olur mu diye soracağım. Elbette konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

0: Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Gösteri Sanatları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Hocam hoş geldiniz.
1: Tekrar merhaba. Sizlerle olmak çok güzel gerçekten.
0: Evet.
1: Her seferinde bu neşenizden ve enerjinizden faydalanıyorum. Teşekkür ediyorum tüm
0: Evet.
1: ekibe.
0: Siz her programda o kadar çok bizde beynimizde yeni yeni çiçekler açtırdınız. Bugün onları biraz hasat edip sofraya oturalım. Bir Anadolu sofrası sizinle kurmak isterim ama soruya şurayla başlasak. Sofra kurmak zor mudur? Anadolu sofraları zor mu kurulmuştur? Sofra kültürü Anadolu'da nasıl kurulmuştur hocam?
1: O kadar derin bir yerden sordunuz ki tam programınıza yakışır bir yerden derin derin köklerden bahsetmem gerekiyor bunu anlatmak için. Şimdi şöyle bir cümle vardır bizde. Kız anadan öğrenir sofra çekmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. Şimdi Anadolu'nun özeti gibidir. Bugün çok böyle hani cinsiyetçi görünür, aman hep kadınlar sofra mı kuruyor falan, ama bu Anadolu'nun o kadim dişil kültürünün sofrayla olan ilişkisini anlatır ve ben çok severim bu sözü. Gerçekten de bu kuşaktan kuşağa bin yıllarca aktarılmış bir kültürel miras biçimidir. Sofra kurmak, sofra açmak, sofra çekmek dediğimiz pek çok şey vardır. Yani bir sofrada aslında siz sadece yemek yemezsiniz. Orada dostluk işin içine girer, kardeşlik, işte hani bir tuz ekmek hakkıdır, aynı aşa kaşık sallanır gibi bizi bir araya getiren bir kültürel dünyadır aslında. Aynı zamanda bir üretim bilgisidir o sofra. Yani o sofraya bu ürün nasıl geldiğini bilerek yer Anadolu insanı. Daha doğrusu bir 50 yıl öncesine kadar öyle
0: Öyleydi.
1: diğer, ama ben
0: Dileriz
1: hala
0: ki.
1: romantik olarak bunu söylemek isterim. Mevsim bilgisidir. Yani hangi mevsim ne yenir, hangi mevsimde ne nasıl saklanır bilgisidir Anadolu sofrası. Bir adaptır, edeptir, ritüel biçimidir. Bizde hala o çok köklü bir şekilde bir düzeni anlatır sofra.
0: Hocam hep konuşulur ya işte görgü okuluna giderler ve genelde de hep şey anlatılır, sofra adabı. Böyle sofra hayatın küçük bir yansıması mıdır? Yani hayatta edepli ve erdemli ise, görgülü ise sofrada da bunu yansıtabilir mi?
1: Açıkça yansıtır ve Anadolu kültüründe şöyle bir şey vardır. Size ikram edilirse de özellikle bazı yerlerde bir üç kere sorulması gerekir. Ha şimdi ister misin? Yok, aç değilim, teşekkür ederim. Aç mısın? Aç değilim. Aç mısın? Hadi biraz alayım. Şimdi bu bile gittiğimiz eve, misafir olduğumuz eve yük olmamak için kendimizi nefsimizin önünden çekebilme halidir. Bu çok öğrenilmesi güç bir şey. Şimdiki bilmiyorum pedagoglar ağzımıza biber mi sürer böyle dedik diye, ama ben çocukken öyleydi. Hani çok açsın. Belki böyle gittin misafirlikte hemen atlama, hemen gördüğünü yeme. Belki o kadar var. Belki başkaları da gelip yiyecek derdi annem. Dolayısıyla orada çok şey öğrenirsiniz. Bu sadece kısıtları öğrenmezsiniz. Dedem böyle kendi tabağına hep güzel şeyler büyüklerin tabağına konurdu ya. Onları çocuklara pay ederdi. Derdi ki böyle bakın. Sonra bir tane pirinç yere düşerse bakın bu pirinçte bin tane melaike çalıştı. O pirinç bu sofraya
0: Aa, ne
1: gelene
0: güzel.
1: kadar neler oldu neler biliyor musunuz hikayesini derdi. Biz bir tane bile pirinç tanesi bırakmamaya çalışırdık. Ya da derdi ki kaç tane bırakırsanız o kadar çocuğunuz olur. Korkardık ya 15 tane olursa diye. Değil mi?
0: Evet.
1: Ya da dibini iyice kazı nişanın güzel olur. Böyle israf etmemeyi ve yediğimiz yemeğe kıymet vermeyi öğretir bu sofralar.
0: Hocam şimdi siz bunları anlatırken gene bazılarında da derlerdi ki mesela sofrasına oturulmaz onların. Aslında onların hayatına girilmez. Doğru bir aile, doğru bir toplum değil mi demektir bu?
1: Yani Anadolu'da aslında ötekileştirme çok yoktur. Herkes aslında birbirinin sofrasında misafir edilir belli çerçeveler ve kurallar içerisinde. Ama böyle bu pabucu dama atılanların sofrasına oturulmaz mesela. Ticarette hile yapan, işte kandıran, çalan, haram lokma yenmez Anadolu'da. Çünkü onu o başka yollarla kazanmıştır ve haram lokmayı biz rızkımıza,
0: Soframa haram lokma getirmedim.
1: Getirmeyiz. Yani bu da çok edepli bir şeydir. Ama ötekileştirerek bunun sofrasına oturmayız değildir o. Pabucu dama atılmak nasıl olur bilirsiniz değil mi?
0: Evet, ahilikteki
1: Ahilikteki
0: hatalı mal
1: hatalı mal.
0: üreten ticari bir itibar aslında terbiyesi.
1: Bu terbiyeden yoksun insanın sofrasına Anadolu'da oturulmaz. Ama onun dışında da aynı aşa kaşık sallayıp da tuz ekmek hakkı

0: oluşturduysanız birileriyle aranızda, artık 40 yıl arkadaşsınızdır. Bir kahve içtiyseniz birlikte 40 yıl hatırını taşımanız gerekir bu kahvenin.
1: Peki hocam, biliyoruz ki bugün hala daha dünyanın pek çok milletinden ayrışan yanlarımızdan biri misafirperverliğimiz, ailenin bir sofra etrafında toplanması. Sorum şu, buradan yola çıkarak, Anadolu'da sofra kurmak sadece sofra kurmak değil midir? Sofrada aslında kültür mü mayalanır?
0: İşte hep söylediğimiz ve konuştuğumuz şey, orası o kültürün mayalandığı bir yer. Yani bir mesela bereket kavramı. Hani bereketi kaçmasın, soframızın bereketi daim olsun, değil mi? Sofra dualarımız, bir dayanışma biçimi, birlikte yaptığımız yemekler, birlikte yapıp birlikte yediğimiz yemekler. Mesela keşkek, aşure, evimizde de yapsak herkesle paylaştığımız yemekler, birbirimize tabaklarımızı götürmemiz, o tabağın
1: Yani
0: geri
1: aslında
0: gelmesi.
1: imece kültürünün
0: İmece,
1: de
0: işte bir
1: orada.
0: yufka ekmek yapımını düşünün, köyde bütün ekmek yapımını düşünün. Herkesin bir araya gelip bunu devam ettirme arzusunu düşünün. Dolayısıyla o sofrada elbette sadece sofra kurulmuyor ve bunun da kökleri çok çok derin. Mesela ben daha Orta Asya'ya baktığınızda, o hep birlikte sizin geçen program konuştuğumuz o kervanları, ki değer kervanı, hayal kervanı,
1: İpek
0: İpek
1: yollarındaki.
0: yollarındaki bu kervanlarla, bu lezzet kervanı bu da. Gerçekten Anadolu'ya kadar gelmiş ve bir adab kervanı, işte yeme içme kültürü kervanları da gelmiş, ama burası gerçekten yine dediğim gibi onu büyüten, mayalayan, harman eden yer ve dünyaya dağıtan bir merkez gibi düşünmek lazım.
1: Mutlaka duymuşsunuzdur, Gaziantep'le ilgili derler ki dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu gibi. Şimdi siz konuştukça şey gibi geliyor. Anadolu aslında büyük bir sofra. Bu sofranın içinde mesela en çok mantı var, ekmek var, yufka var, pilav var. Bu kökler peki hem bu yollardan geldi, hem bu coğrafyada geçmişten kalan tatlar bu hafızaya mı eklendi?
0: Kesinlikle öyle oldu. Şimdi düşünün, siz yanınızda pirinç ve etle geliyorsunuz, bulgurla karşılaşıyorsunuz. Bu sadece hayvansal yağ varken burada bitkisel yağlar hayatınıza giriyor Anadolu'da. Ve dolayısıyla hani hep uzmanlar söyler, ben gastronomi uzmanı değilim, halk bilimci olarak söyleyeyim. Ama İstanbul'da bir imparatorluk mutfağını oluşturan temel unsurlar bizim bu yollardan getirdiğimiz şeyler. O yüzden bizim bu imparatorluk sofralarımız gerçekten çok şaşalı. Hem diplomasi, bir gastro diplomasi alanı, hem böyle kendi prestijimizi artıran sofralar kurmuşuz. Hep bugün de böyle yapıyoruz. Yani misafirin önüne en iyisini çıkarırız biz. Kendimiz yemediğimiz şeyi bulur buluşturur misafirin önüne koyarız. Hiçbir Anadolu evinde, bugün de dahil olmak üzere, ikramsız uğurlanmazsınız.
1: Sofralarda mesela hep sofranın biz kültür tarafını konuşuyoruz ama mesela Çin deyince işte Çin porselenleri. Anadolu deyince bakır kaplar mı aklınıza gelir sofra deyince? Güğümler mi aklınıza gelir? Ya da kara kazan, hani dertli mi orası? Orada çok bir şey yok mu, alet edevat, kap kaçak?
0: Şunu itiraf etmek gerekiyor. Osmanlı ve İstanbul Dersaadet mutfağını bir kenara koyarsak, Anadolu yoksul mutfağı. Yoktan var eden bir mutfak. Yoksa bir bulgurdan 50 çeşit yemek nasıl yapılsın? Bu yokluk yaratıcılığı, yani can havliyle eve gelen, akşam ne pişireceğim diye düşünen kadının yaratıcı alanı. İşte Ege'de tamam bahçeden şu otları keser, iki kavur, üstüne bir yumurta kırarım. Bu da bir yokluk mutfağı. Dolayısıyla Anadolu mutfağı böyle bu kadar zenginleşmesini o yokluğa, yoksunluğa biraz borçlu. Ama bu demek değil ki şimdi bu kadar zengin ki sofralarımız. Oraya getirmek gerekiyor. Şimdi bizim sofra kültürümüz, yemek kültürümüz dünyada da tanınan ve bilinen bir yerde. Özellikle ben UNESCO uzmanı olarak burada birkaç şey söylemek isterim. Bizim gastronomi alanındaki şehirlerimiz aklımıza gelsin. Neresi gelsin? Hemen
1: Hatay,
0: Gaziantep gelsin.
1: Antep, Hatay.
0: Hatay gelsin. İşte Afyonkarahisar gelsin. Şimdi bu bantta düşündüğünde zaten o kervanların hep yürüdüğü yollar ve yemeği ne kadar zenginleştirdiğini, sofraları ne kadar çeşitlendirdiğini düşünmek lazım. Ve bunu dünyaya, işte burada biz bunu böyle mayaladık. Bakınız, kökleri aldık ama burada derinleştirdik ve burayla bağladık deyip bütün dünyaya sunuyoruz şimdi.

0: Esasen şu anda da bütün dünyada Akdeniz mutfağı sağlıklı mutfak olarak da çok öneriliyor tıp doktorları tarafından da. Bu anlamda da az önce bahsettiğiniz bu mutfak esasen hem yokluk ama doğayla da uyumlu da bir mutfak. Mevsimleri gözeten, kaynakları etkin kullanan, sürdürülebilirlik açısından da ciddi bir kök var orada, değil mi hocam?
1: Olmaz olur mu? Şimdi saklama kültürüne bakalım. Yani tarhana nedir? Şimdi tarhana da o yoldan buraya doğru geliyor. Kurutsa bu tarhananın atası, işte güneşte kurutulmuş yoğurtsa ya da peynire dönüştürülmüş peynirimsi bir yoğurtsa, buraya gelip içine sebzeler katılıyorsa, değil mi? Bambaşka bir işte nemli bir coğrafyada Kastamonu'da yaş ekşitiliyorsa, gelip Anadolu'nun bozkırında, ortasında, İç Anadolu'da kupkuru tarhana una dönüşüyorsa, bunların hepsi bu zenginliğin bir parçası ve gerçekten ucu bucağı yok. Bu zengin kültürün hangi yemeğe baksak arkasından bir hikaye çıkıyor. Keşkeye
0: Sofra o
1: bakalım.
0: zaman hikayelerin sofrası
1: Aa, tabii
0: aslında.
1: canım, hikayelerin hemhal olduğu bir sofra. Yani biz sadece yemek yemiyoruz, dediğim gibi. Değeri yiyoruz, kahkahayı, neşeyi, hüznü yiyoruz. Mesela yaz sofralarımız, değil mi? Aa, neden şimdi ölünün arkasından kavurduğumuz o helvalar koku çıksın? Evden kötü enerji gitsin diye kavurduğumuz o helvalar, kaynattığımız çorbalar, bütün herkesin bize yasımızda yemekle uğraşmayalım diye evimize yemekler
0: Lohusalara
1: yardırması,
0: giden yemekler,
1: geçiş
0: bebek süt
1: dönemlerinde
0: yiyorsun diye.
1: tabii bebek iyice beslensin diye anneye verilen şerbetler, çorbalar, bütün bunları hani biraz şimdi insan sağlığıyla birlikte de düşünmek lazım. Bu saklama kültürü ve mevsimsel yemeklerin oluşması aslında bu geleneksel tıp bilgisiyle de ilgili. Şimdi insan sağlıklı kalmaya çalışıyor ve yokluk içinde bunları kurutuyor ve zamanı aslında büküyor. Zamanı sıkıştırıyor. Bir kurutulmuş biber aslında bir bükülmüş zaman kapsülü gibi gelir
0: Bir
1: bana her
0: dakika
1: zaman.
0: ya, bir dakika, hani diyorlar ya zaman bükücü, uzaya gidip gelmek, bu kara delik filan. Siz gene benim beynimde ne diyeyim bilmiyorum vallahi, söyleyeceğim her şeyi unutturuyorsunuz hocam.
1: Estağfurullah.
0: Zaman bükücü dediniz.
1: Ama evet, onlar böyle zaman kapsülleri gibi açarsınız ve mesela bir kurutulmuş fasulye, kurutulmuş yufka ekmekler, bunlar bazen bohça gibi katlanır, özellikle göçer kültürde. Nasıl taşıyacaksın o kırılan ekmeği? Böyle bohça gibi, muska gibi katlayarak taşıma kültürü.
0: Sonra o bohçadan
1: Açarsınız, açın sofram,
0: yapıyorsunuz.
1: açın. Keloğlan'ın ya da Yunus'un
0: Evet.
1: sofralarını düşünün.
0: Sonra oradan çeyiz bohçasına dönüşüyor. Sonra aynı üçgenimsi yapı oyada
1: Tabii.
0: kullanılıyor. Kilimde kullanılıyor. Yani bunlar hep böyle bir sofra temelli mi Anadolu'da?
1: Sofra temelli değil, yaşam temelli. Şimdi sofra yaşamın ta kendisi ve bizim ilk yapmamız gereken şey insan olarak nefes alıp sonra da beslenmek. Dolayısıyla bunu çeşitlendirmek için bizim yaptığımız en önemli şey işte bu zengin kültürü kullanmak. Biz sadece işte malzemenin bu kadar kat, şunu biliyorsun, Anadolu'da her şey el kararı, göz
0: Bir tutam
1: kararı, bir
0: tuz,
1: tutam biçimdik,
0: biçimdik.
1: değil mi? Asla öğrenemezsin tarifini bir geleneksel şey. Bu çeşmeye, bu Pınar'ın suyundan lazım der mesela. Bu Pınar'ın suyu olmazsa bu ekmek böyle olmaz der. Ne diyeceksin? Sen
0: Tabii.
1: istediğin kadar reçete yaz, reçeteni bozar. Başka kendi yerel kültürünün reçetesini sana söyler. Dolayısıyla bu yaşam kültürünün ve coğrafi şartların öğrettiği kültür biçimiyle çok yan yana gider sofra açma biçimlerimiz. Anadolu'da da çeşitlilik gösterir. Yani Gümüşhane'nin dağın tepesinde başka türlü sofra açarız. Dediğim gibi Bozkır'da başka türlü sofra açarız. Ama her soframızın bir özelliği daha var. Şen şakrak olur bizim sofralarımız. Özellikle de birlikte toy dediğimiz yemek sofraları, toylarda, eğlencelerimizde. Bir de eline sazını alıp aşık çağırırız çoğu yerde. Aşıklara da deriz ki hele aşık gel, şu yemekleri bize bir çal söyle, ve aşıklar yemek destanları söylerler. İlk gurmeler gibi bayağı eleştirirler. O destan metinlerini okusanız şimdi aklımda olsa paylaşırdım. Ama o kadar yemeğe böyle eleştirel bakar, bazen över, biraz gecikirse onu hafiften iğneler.
0: Bamsı Beyrek'in o tombul kadına yemek yapmayı bilmiyor, eş olabilemez diyor ya, aslında hafif kilosunu da şöyle yorumluyor galiba. Yani kendi kilosunu kontrol edemeyen aileyi nasıl birlik içinde tutacak gibi. Yani ne kadar çok aslında metafor ve nüktedanlar var.
1: Şimdi bunları yine ben ağ metaforunu kullanacağım. Hayat ve yaşam bir bütündür. Yani sofrayı alıp buraya kenara çekelim. Orada ritüeli kalsın. Buradan efendim

0: masalı hikayeyi alalım. Burada sadece yemek yediğimiz yerler kapkacaklar kalsın olmaz. Demin kapkacak dediniz ya, bakın kara kazan. Kara kazanlar çok önemlidir. Hatta biz bölümde bir ara bütün öğrencilerimize kara kazanları çalıştırmıştık. Derleme yapmıştı bizim öğrencilerimiz. Çok da ilginç sonuçlar çıktı. Anadolu'da o kazanlar. Sonra tıkırlar. Bilir misiniz? İşler
1: Bilmiyorum.
0: tıkırında ne demek?
1: Ne demek?
0: Şimdi
1: İş
0: efendim,
1: kısmını biliyoruz maalesef ama.
0: zamanın birinde Mehmet Efendi derler, böyle bir sütçü amcamız varmış. Bu sütçü amca tabii yoğurt yaparmış, karısı Hatice teyze. Onları da alırmış. Bu tıkır dediğimiz bakır kapların içine koyarmış. Pazara götürürmüş. Ondan sonra da pazarda bütün yoğurtlarını satarmış. Akşam yine at arabasının arkasına bu tıkırları yerleştirmiş. Ama dönerken şöyle bir ses çıkarmış. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Kahvede oturanlar da o Mehmet'im senin işler tıkırında dermiş. Ve daha oradan gelen, bakın yine böyle bir hem ticaret hem yemek hem sözlü
1: Evet.
0: kültürün iç içe geçtiği bir anlatı türüyle
1: Medeniyetin
0: karşılaştık.
1: nefesi gibi yani hani bu
0: İşler
1: sofra
0: tıkırında.
1: halleri. Evet, işler
0: Ve bütün
1: tıkırında.
0: o kullandığımız kapkacaklar, işte dedim ya, mesela semboliktir hepsi. Bir tahta kaşığın çok anlamı vardır. Evlenmek isteyen delikanlı pilava kaşık saplar. Ve babası, annesi oradan anlar ki artık bu çocuğun evlenme zamanı gelmiştir. Böyle konuşulmayan sembolik bir dil de var ya
1: Tabii
0: bizde
1: tabii
0: kültürel
1: günümüzde
0: olarak.
1: sosyal medyada o kullanılıyor ya, hani şimdi isimlerini unuttum, böyle hani tamam yerine kullandığımız emojiler, ha
0: İmojiler.
1: emojiler yerine aslında sofraya dair
0: Çok.
1: pek çok şey o zaman. Bir de mesela sonra folklörü de tabii etkiliyor değil mi? Yani hani o işte kaşıklar bir oyunun enstrümanına dönüşüyor sonra.
0: Şimdi tabii
1: Şimşir kaşık
0: çimşir kaşıkla
1: keza.
0: oynanan oyunlar. Anadolu'daki kaşık kültürünü bence bir başka programda gerçekten bu konunun
1: Evet, kaşık
0: uzmanlarıyla
1: çok
0: konuşmanız
1: çok
0: gerekiyor.
1: önemli şey. Atasözlerimizin
0: Evet.
1: içerisinde tabii o kadar çok yerleşmiş ki sofra uygarlık sofrası değil mi?
0: Biraz Anadolu sofrası uygarlığın sofrası ve geleceğe bir mesajı olduğunu düşünüyorum.
1: Nasıl?
0: Yani geçmişten getirdik, tamam köklerimiz çok derin, bu romantizmi günlerce konuşabiliriz, çok seviyorum konuşmayı. Ama geleceğe bu sofra ne anlatır diye sormak lazım. Şimdi biraz da bu sofranın kalkınma kısmına geçelim. Yani mesela kadın kooperatifleri niye kurmayalım? Bu güzel sofraları kullanan kadınların ürettikleri şey, ki yapılıyor bu artık, çok da bizim bir öğrencimiz de bu konuda çalışıyor, doktora tezi yapıyor. Gerçekten geleneksel ürünlerin kadınlar tarafından endüstriyel alana sunulması. Bu kalkınmanın çok önemli bir hikayesi ve gerçekten o geleneksel yöntemle yapılanla markette yapılan arasında çok büyük fark oluyor.
1: Peki bunun köküne gitsek, Bağcıyani Rum kadın birlikteliğine gidebilir miyiz kök
0: Evet.
1: olarak hani
0: Yani şimdi
1: oralara?
0: o odur diyemeyiz. Yani kadın kooperatifleri
1: Ama
0: Bağcıyan Rum'la.
1: etkilemiştir.
0: Şimdi şöyle, kadınların örgütlenme halleri
1: Birleşmesi.
0: var. Anadolu'da şimdi kadınlar, komşular teklifsiz gidip gelirler. Özellikle köylerde birbirlerine öyle çok şey yoktur. Senin evinin sınırı burada, benimki burada başlıyor değil. Mekanı da bütünsel algılarlar. Ve o yüzden de bir birlik hali vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu var mı bir kahven? Hani hep zaten bu
1: Aslında hep sofra
0: örgütlenme
1: yaşamı.
0: biçimi var kadınlar
1: Evet.
0: arasında ve bir araya geliyorlar. Özellikle kıtlık nasıl aşılıyor? Bu kadınların bir araya gelmesiyle aşılıyor. Savaş zamanları nasıl aşılıyor? Bu kadınların bir arada yemek üretmesiyle de aşılıyor. Ama tabii bu Bağcıyani Rum çok önemli bir kadın örgütlenmesi. Onunla ilgili de bambaşka şeyler konuşmak
1: Peki Evrim
0: gerekiyor.
1: Hocam, gene vaktimizi bildiğiniz tükettik yani, ama biliyoruz ki çok kıymetli bilgilerle içini doldurduk. Bu Anadolu'daki bayramlar, seyranlar, az önce biraz yaz mutfağından bahsettiniz, ancak biraz da isterim ki şölen mutfakları, bayramlar. İnanılmaz o bayram sofrası dediğimiz şey ne demektir?
0: Şimdi mesela iftar da bizim somut olmayan kültürel miras listemizde bu arada. Mesela iftar sofralarımız değil mi? Bayram sofralarımız. O bayram sofralarının heyecanı.
1: Ramazan, kurban, ne kadar şanslıyız ki hem milli hem dini her türlü bayramımızda her seferinde müthiş sofralar kuruyoruz. Evet, bayram
0: Evet.
1: sofraları.
0: Bayram sofralarında ne vardır? Bir kere çocuk neşesi vardır. Aile birliği vardır. Bir manevi tatmin duygusu vardır. Çünkü neden? Gereken ibadetlerimizi, inancımız gereği ibadetlerimizi yapmışızdır. Onun bir rahatlaması vardır. Ve bir aradayız. Dolayısıyla bu hal her yerde yakalanabilecek bir hal.

0: Değil. Gündelik hayatımızda ne yapıyoruz şimdi? Sabah kalkıyoruz, belki biraz bir iki lokma bir şey atıyoruz ağzımıza. Bu acı acı kahveleri içiyoruz. Oysa ki kahvaltı kahvenin altında lazım. Önce lazım, biliyorsunuz, aç karnına kahve içmeyiz biz kültürel olarak. Dolayısıyla şimdi bu acele kültür arasında bu yavaş yavaş tadını çıkara çıkara kurduğumuz sofraları tekrar hatırlamak gerekiyor. Gerçekten düğün sofralarını da çok önemsiyorum. Şimdi böyle düğünde sadece kuru yemiş ya da sadece pide. Bakıyorum, bu pide ayran mesela yaz kültürümüzü,
1: Evet.
0: yaz sofralarımızı ne kadar
1: Bir
0: darmadağınık ediyor.
1: lahmacun sofrasına dönüştürdük.
0: Hani
1: Yani
0: o
1: o
0: değil.
1: rahmet anını, dua anını.
0: Arkasında hikaye taşır ve derin sembolik anlamları vardır bu yediğimiz içtiğimiz her şeyin. Kullandığımız kapkacağın, onu kullanma biçimimizde bir hiyerarşisi vardır. Sofradaki adap da üretim süreci de tarladan, tohumdan başlıyor. Tohum demişken tabii bu tohum kervanlarını da İpek yoluyla kök olarak bize buraya getirip burada köklendiren o kervanlara da, tohum kervanlarına da selam olsun demek lazım.
1: Tohum derken ama sadece hani fiziksel olarak buğday tohumu ya da ne bileyim işte baklagil tohumundan öte kültürümüze de bir takım yeni tohumlar da ektiler, değil mi?
0: O
1: Tohumlar da
0: şüphesiz. Onu
1: attılar.
0: geçen de söylemiştim. O masal
1: Evet.
0: tohumlarını çok seviyorum. Ben toplamayı,
1: Evet.
0: onların meyvelerini Anadolu'dan o özgünleşiyor, yerelleşiyor dediğim hikayeden. Burada da öyle yani, hibrit tohumlar var Anadolu'da. O yüzden o kadar eşsiz lezzetlere dönüşüyor burada bu sofralarda.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Herkes sofra kuruyor. Yani bizim kadar olmasa bile işte dünyada da İtalyanlar, Fransızlar sofra kuruyor. Gerçekten de sofra bütün dünya kültürleri içerisinde Anadolu'nun daha çok sahiplendiği bir araç mıdır?
0: Yani şimdi bunu mesela bir Fransız da kendi sofrasını gerçekten çok sahipleniyor. Çin'de, Hint'te, İtalyan'da. Geçen ben İtalya'da bu Akdeniz diyeti ile ilgili bir merkeze davet edildim konuşma yapmak için. Orada bir şato vermişler ve bu bütün gençler o şatoda, Ortaçağ şatosunda Akdeniz diyeti ile ilgili belgesel çekiyorlar, bilimsel araştırma yapıyorlar, şefler yemek yapmayı öğretiyor, kurslar var ve bunu bugüne getirmiş, yaşatıyorlar o Akdeniz diyetini. Bizim de şimdi çok güzel merkezlerimiz var. Gaziantep'te biliyoruz, Afyon'da var,
1: Evet, mutfak
0: Hatay'da var,
1: sanatları
0: mutfak
1: merkezi.
0: sanatları merkezleri var her yerlerde. İşte bütün bunlarla önemli olan bu kültürü bir kuşak sonraya, bir kuşak sonraya, bir kuşak sonraya da aktarabilme bilincini oluşturmak. Bu da aynısını aktarmak zorunda değiliz. Çağın şartlarına göre bunları dönüştürmek de mümkün. Çünkü gençlere de o yaratıcı alanı sofra alanında da açabilmek lazım. Ben o kadar bu konuda tutucu değilim galiba. Biraz böyle açalım önümüzü, bakalım neye dönüşüyor. Seversek yeriz, sevmezsek yemeyiz diyorum.
1: Bol kepçe
0: Aa,
1: de
0: evet.
1: aslında Anadolu'nun misafirperverliğinin sofradaki iz düşümü müdür?
0: Tabii bol kepçe. Biz böyle az koymayız. Az yemek ne münasebet yani, ya çok açsa yiyeceğinden fazla koyarız. Şimdi bu biraz israfa girebilir. Bizim gönlümüz zengin olduğu için bol kepçe çok önemlidir. Bir de böyle bir işimizi yapmak istediğimizde hemen ben acele boca helvasını çok severim. Ve kadınlar
1: Bir
0: toplaşırlar.
1: dakika, acele boca helvası.
0: Acele bacı helvası. Bu kadınlar bir dilek dilerler, niyet ederler. İşte ve Allah rızası için şu olursa şöyle yapacağım, helva karacağım. Hemen helvayı bir arada kararlar ve herkes onu bitirmek zorundadır. O helva duramaz. Ve 5-10 dakikada yapılıp hemen sıcak sıcak tüketilmesi gerekir ki niyet hasıl olsun. Hani böyle küçük oyunları da var bu
1: Tabii.
0: sofra gelin.
1: Tabii Anadolu'da bu el izi de galiba çok önemli, değil mi?
0: El lezzeti, el izi o kadar önemli ki, işte elinin kararı yok derler. O kadının mayası tutmaz derlermiş. Herkes hamuru kabartıp mayalayamaz. Bütün bunlar niyetle ilgilidir. Biz inanırız ki aslında pek çok kültürde de bu var. Kendi haleti ruhiyemiz yemeğe de geçer. Yaptığımız her işe geçtiği gibi elimizin lezzeti o yemeğe geçer. Şimdi düşün, tarhana her evde başka bir lezzet taşır Anadolu'da. Hiçbir evin tarhanası ötekine benzer. Ay, benim anneannemin tarhanası başka. Aa, olur mu? Benim annemin tarhanası bambaşka. Şimdi
1: Evet.
0: şu küçük tarhanadan bahsediyoruz ama o lezzet bir ekmekte çok görünür olur Anadolu'da. İki tarhanada, üç aşure de yine böyle bazı yemekler hani çok kolay yapılırmış
1: Evet.
0: gibi görünür ama o el lezzeti niyetle birleşip orada görünür.
1: Bugün yine çok keyifli bir programı

0: sizlerle buluşturmuş olduk. Profesör Doktor Evrim Ölçer, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi, sofra konuştuk. Kadim kökler içerisinde sofranın önemini aslında sizden dinlemeye çalıştık hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak her zaman büyük keyif.
0: Anadolu sofraları o kadar büyük, o kadar misafirperver ki aslında oturan herkes kendinden bir iz bırakıyor ve her yediğimiz aslında lokmada da yeni bir biz olarak tekrar hayata karışmış oluyoruz. Bu keyifli programı Kadim Kökleri sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı ve sunucunuz ben Mina Ataman. Bütün bu sohbete aracılık ettim. Başka bir Kadim Kökler'de buluşmak üzere lezzetle kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol tarihinin en büyük davetsiz misafir hikayesinden, futbolcuları plajlardan toplanıp getirilen bir takımın nasıl Avrupa şampiyonu olduğundan söz edeceğiz. 1992 yılında Danimarka'nın turnuvaya bile katılamadığı bir dönemde tarihin en büyük kupasını kaldırdığı o imkansız yazı anlatacağız. 1992 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Danimarka grubunu Yugoslavya'nın arkasından bitirip elenmişti. Futbolcular çoktan bavullarını toplamış ve dünyanın dört bir yanındaki plajlarda tatile çıkmıştı. Turnuvanın başlamasına sadece 10 gün kala Yugoslavya'daki iç savaş nedeniyle bu ülke turnuvadan ihraç edildi. UEFA apar topar ikinci sıradaki Danimarka'yı arayarak turnuvaya davet etti. Oyuncuların birçoğu bu haberi kumsalda güneşlenirken aldı ve hazırlık kampı bile yapamadan İsveç'e gitti. Üstelik takımın en büyük yıldızı Laudrup da teknik direktörle tartıştığı için gelmeyi reddetmişti. Danimarka turnuvaya ulaştığında kimse onlardan başarı beklemiyordu. Fakat kalede devleşen Peter Schmeichel ve hücumdaki Laudrup önderliğinde önce İngiltere ve Fransa gibi devleri saf dışı bıraktılar. Yarı finalde ise son şampiyon Hollanda'yı penaltılarla eleyerek herkesi şaşkına çevirdiler. Finaldeki rakip son dünya şampiyonu Almanya'ydı. Herkes bu peri masalının biteceğini sanırken Danimarkalılar Alman panzerlerini de 2-0 yenerek kupayı müzelerine götürdü. Danimarka 1992 hikayesi futbolun sadece taktik ve fizikten ibaret olmadığını, baskı hissetmeden oynanan bir oyunun ve müthiş bir takım ruhunun her şeyi ama her şeyi başarabileceğini de kanıtladı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası

uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesiyle ilgili haksız kazanç sağlayan herkesin bedelini ödeyeceğini söyledi. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir, dedi. Erdoğan, 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin Ekim ayı içinde yapılacağını kaydetti. Muhalefete haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceği sözleriyle sert tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri, sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında gizliliği ihlal gerekçesiyle resmen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Türkiye, hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır, dedi. Erdoğan, Mekke İttifakı'nın kurumsal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini kaydetti. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Terörizmle mücadele, Mükemmelliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde NATO Terörizm Uzmanları Konferansı 14-15 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Birçok ülkeden terör uzmanının katılacağı etkinlikte güncel tehditler ve yeni eğilimler değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör